0: Sevgili izleyicilerimiz, şimdi sizleri Ege Yöresi türkülerinin usta bir ismiyle tanıştırmak istiyoruz. Talip Özkan şu anda Paris'te yaşıyor, çalışmalarını orada sürdürüyor. 1995 yılında Talip Özkan'la yapılan bir röportajın ardından Havada Turna Sesi Gelir adlı türküsünü banttan izliyoruz.
1: Yer yer Türkiye'den bile daha iyi. Saygıyla dinleyici sonuna kadar. Hiç bir suretle rahatsız etmeden, adeta ibadet eder gibi dinleyicilere rastladık. Türkiye'mizde de var şüphesiz. Fakat Avrupa'dakilerin bizim müziki ve müzikinin paralelinde olan birçok şeye karşı olan merak tecessüsleri son derece saygıdeğer. Onlara dikkatle birer birer cevap veriyoruz. Türk müziği makamları ve ritimleri hakkında zaten benim branşım o. İyi dinliyorlar, mutluyum yani. Türk müzikisini, İran müzikisini, Tibet, Marok, efendim Uzak Doğu'dan hangi Çin müzikisini merak eden müzikoloji dalında meraklı insanlarla genelde. Benim yanıma Türk müzikisi öğrenmek ya da soru sormak için gelmişlerin oksidantal yani batı müzikisiyle tartışma bile olmaz. Evet konuşuyoruz, herkes bir şeyler biliyor muhakkak ama amaç da bizim gibi insanları tanırken bunlar başta karar verip hadi Türk müzikisi hakkında bilgi edinelim diyebilecek insanlar yani. Batı müzikisiyle uzak veya yakın muhakkak ilişkimiz var. Bütün sesleri tabiattan geliyor bu kesin. Ancak müzikimizin yapısı itibariyle batı müzikisi ya da oksidantal müzikle uzak veya yakın ilişkimiz yok. Kendi müziğimizi takdim etmeye çalışıyoruz.

0: Evet, Talip Özkan'a çok teşekkür ediyoruz. Paris'ten şu anda telefon hattımızda sevgili Talip Özkan. Alo.
1: Alo.
0: İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar, buyurun.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, sesiniz az gelmekte.
0: Biz sizi çok rahat duyuyoruz. Biraz daha bağıralım o zaman. Allı Turnam'a hoş geldiniz sevgili Talip Özkan.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz Paris'te?
1: Özellikle beni düşündüğünüz için ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Ege yöresi türküleri sizsiz olur mu sevgili Talip Özkan?
1: Ege, evet, çok teşekkür ederim.
0: Neler yapıyorsunuz Paris'te?
1: Efendim?
0: Paris'te neler yapıyorsunuz?
1: Paris'te ne mi yapıyorum? Şimdi bir defa Türkiye'deki çalışmalarımı yaklaşık aynen sürdürmekteyim. Burada evet. Büyük bir Türk komünitesi var. Derleme yapıyorum. Bol bol ve ders veriyorum ve konser ve konferanslara gidiyorum. Malum bizim başka tarifimiz olmaz.
0: Stüdyomuzda sevgili Özel Gönlüm ve Sabahattin Gülümser var.
1: Hürmetler, sevgiler, gözlerinden öpüyorum efendim.
2: Bizden sevgiler, saygılar.
3: Sağ ol Talipciğim, merhaba.
1: Büyük bir özlemle gözlerinden öpüyorum dostlarımın, meslektaşlarımın.
3: Sağ ol.
0: Yakında Türkiye'ye gelecek misiniz?
1: Sevgili Talip Özkan. Düşünüyorum hanımefendi. Fakat yine nereden baksanız birkaç ay alacak yine tabii. Bazı çalışmalarım var burada, onları hafifletmek istiyorum. Ondan sonra ilk fırsatta geleceğim.
0: Sizin derlediğiniz türküleri, repertuarımıza kazandırdığınız türküleri biz büyük bir keyifle dinliyoruz. Allı Turnam'dan da sevgili izleyicilerimize dinletmek istiyoruz sizin sesinizden. O
1: çok
0: sözü de şimdiden
1: ediyorum.
0: Almak istiyoruz. Programımıza bekliyoruz.
1: İnşallah efendim, inşallah.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim.
0: En kısa zamanda Türkiye'de görüşmek üzere, saygılar sunuyoruz.
1: Bilmukabele.
0: Çok teşekkürler, iyi akşamlar.
4: Neşet Ertaş'tan yine Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Kırşehir türküsünde Talip Özkan'dan dinleyeceğiz. Suda balık oynuyor.

this song. How about that? You go to all you sinners, man.

0: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
1: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Duran'a teşekkür ederiz.
3: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtepe.

Günaydın. Bu sabah sabahlığa Amina Alaoui ile başladık. Yamiya dinleyerek. Şimdi Atina Senfoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz. Elohi.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Şimdi ve burada.
1: Apaçık Radyo.
2: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. Kumpanya Algazarza ile başladık. Marikita dinleyerek. Şimdi sırada Parno Grasht var ve onlardan da dinleyeceğimiz parçanın adı Eza Vilan Nekem Valo.

Sırada Romengo ve Lakatoş Monika var ve dinleyeceğimiz parçanın adı Naima Sela.

Sabahlık Spiel es noch amol orkestrayla devam ediyor. Hora et sirba.

0: Sırada Slanov Skibal var ve dinleyeceğimiz parçanın adı Hoçemo Liu Shabach.
1: Hey Monty, Hoçemo Shabach ne var?

Ve sabahlığı kapatıyoruz. Kapatırken Tony Gatliff ve Beata Palya ile kapatıyoruz. Frör dinleyerek. Böyle. Görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Duran'a teşekkür ederiz.

0: Dünyanın cazı. Hafta içi her gün 17'de Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Toprak, Sanat Deli Orman, Leyla Diana Gücük, Ceyhan Usanmaz, Atilla Aksoy ve Jack Cohen.
1: Caz Türbülans. Hazırlayan Recep Şencan. Cazda serbest dolaşım.

Cuma geceleri 12'de Apaçık Radyo'da. Apaçık Radyo.

0: Merhaba Kainat. Bugün 13 Ağustos Perşembe. Yıl 2026, ay 8, gün 225, Hızır 100.
1: 1448 Hicri, Sefer 30, 1442 Rumi, Temmuz 31.
0: Pamuk devşirme zamanı.
1: Günün tarihi. 116 yıl önce bugün, 13 Ağustos 1910'da modern hemşireliğin kurucusu Lambalı Kadın diye de bilinen Florence Nightingale hayatını kaybetti.
0: Günün malumatı, modern hemşireliği kuran Florence Nightingale. Soylu bir İngiliz ailesinin kızı olmasına rağmen zenginliği bir kenara iterek kendisini hastalara adayan Florence Nightingale, ailesinin karşı çıkmasına boyun eğmeyerek daha 17 yaşındayken bu işe başlamış. Kırım Savaşı sırasında 5 Kasım 1854 günü 38 kişilik bir hasta bakıcı ekibiyle birlikte İstanbul'a gelmişti. Savaşın bitmesi üzerine Londra'ya döndükten sonra da hemşireliğini sürdürdü. Florence Nightingale kendi adıyla anılan okulu da kurdu.
1: Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın dördüncü Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Griscu'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Açılışımızı Gojira grubunun, Fransız progresif metal grubu Gojira'nın ünlü şarkısı Amazonia'yı dinledik. Onunla yaptık açılışımızı. 2021 tarihli Fortitude albümünden çıkan Amazonia, Amazon yağmur ormanlarında süren sür yangınları, madencilik faaliyetleri ve ormansızlaşmaya karşı yazılmış güçlü bir protesto şarkısı. Grup parçanın yayınlanmasıyla birlikte Amazon'daki yerli topluluklara destek amacıyla uluslararası bir bağış kampanyası da başlatmış. Yani 5 yıl önceki bir hadise. Brezilya'nın yerli müziklerinden esinlenen ritimlerle sert metal sound'unu da buluşturuyor eser. Modern çevre hareketinin en güçlü metal marşlarından biri olarak görülüyormuş. Yani bir isyanı körükle kendini transa bırak, güvendiğin dünyada çerçeveyi kendi etrafında döndürüyorsun diyor sözleri. Bak şimdi aptalların ezip geçeceği sınırlarla çevrili yaşama en büyük mucize yanıp kül oluyor. Planın bir sonraki aşamasına doğru rüzgarın tanıklığı için yas tut. Bir avuç gök gürültüsü son bir kez daha yükselecek gökyüzü alevler içinde. Amazon'dasın, en büyük mucize yanıp kül oluyor. Kutsal Amazonya, kanlar içindeki Amazonya. Güçlü Amazonya, öldürülen Amazonya, kutsal Amazonya diye, kanlar içindeki Amazonya diye gidiyor sözleri. Hepsini okumanın anlamı yok ama önemli bir isyan şarkısıyla başladık. Zaten durumlara da bakıldığı zaman önde gelen haberlerin arasında en çok bu iklim ve Avrupa kıtasının toptan yanmakta olduğu, alevler içinde kaldığı yüksek sıcaklıklarda, hatta şeyden bahsettik, Lambalı Hemşire'den bahsettik, Saatli Marif takviminden, modern hemşireliğin kurucusu Lambalı kadın Florence Nightingale'in ölümü. Dolayısıyla Florence Nightingale aslında bugün hasta bakıcılar sıcaklık şartlarında görevlerini yapamayıp hatta bayıldıklarına dair de Guardian'da, evet, bir haber vardı. İnanılır gibi değil, değil mi?
1: Evet, patatesler tarlada pişiyormuş, hastanelerde ise sağlık çalışanları bayılıyorlarmış aşırı sıcaklardan dolayı.
0: Evet, resmen haşlama patates. Bu tabii insana ilk anda
1: hazır bir şekilde geliyor yani
0: evet, komik gibi geliyor ama tabii yanı, Güney Kore'de bir çiftçi bütün tarlasının mahvolduğunu, geçen haftaki tarlada toplayacağı patateslere bakmış, hepsi haşlanıp mahvolmuşlar. Yani büyük bir kriz de orada yaşıyor. Asya'da da korkunç sıcaklar var. Onlardan ayrıntılı olarak bahsedeceğiz herhalde. Türkiye'den de önemli olarak öne çıkan, Türkiye'den de yangın haberleri var. Son haberleri göremedik ama devam eden birçok ilde
1: biraz bulabildim. 3 ilde dün orman yangınları vardı. Antalya ve Muğla'daki yangınlar söndürülmüş, kontrol altına alınmış, soğutuluyordu dün akşam. Aydın'daki de dün akşam saatlerinde devam ediyordu, müdahale sürüyor deniyordu.
0: Evet, yeterince de bilgi alamadığımız için maalesef sizinle paylaşmakta zorluk da çekiyoruz biraz. Eskisi kadar kolay değil, yangınların da bir şekilde gizleniyor demeyelim ama yani üzerinde fazla durulmadığını belirtebiliriz. Evet, şimdi o zaman tarihte bugüne geçebiliriz.
1: 1880 yılında bugün süfrajet hareketi, yani kadınlara oy hakkı hareketi üyesi ve sendika örgütçüsü Mary MacArthur dünyaya gelmiş. Bu 1880 yılında bugün Ulusal Kadın İşçiler Federasyonu'nu kuran MacArthur 1911 yazında Londra'da 2000 kadının katıldığı bir greve öncülük ediyor. MacArthur süfrajet hareketi içerisinde işçi sınıfı kanadının önde gelen isimlerinden birisi. Birinci Dünya Savaşı'na karşı çıkıyor ve oy hakkının sadece varlıklı kadınlara verilmesine karşı genel oy hakkını savunuyor. Bu da onu orta sınıf süfrajetlerin gözünden düşürmüş. Çünkü hareketin orta sınıf kanadı oy hakkının sadece mülk sahibi kadınlara verilmesini hedefliyormuş o dönem.
0: Sadece mülk sahibi kadınlara. Ha? Evet, ilginç.
1: Erkeklerde de zaten öyle olduğu için o dönem.
0: Evet, aynen. Yaşasın mülk sahipleri. 1961'de bugün ise Sovyet Kızıl Ordusu'nun Almanya'ya girmesinin ardından komünist olduğu söylenen Doğu Almanya hükümeti Batı'ya yani kapitalist tarafa geçişlerin önünü almak için bir gece içinde Berlin'i bölen, ikiye bölen bir duvar inşa etmeye başlıyor. Duvar yapımına giden süreç işçilerin ta 1953 yılında başlattığı grev dalgasıyla aslında başlamıştı. Doğu Almanya yüz binlerce işçi ağır çalışma koşullarına karşı Doğu Almanya'da greve gitmişti. İşçiler sadece eski çalışma koşullarına geri dönmeyi değil, aynı zamanda hükümetin istifasını ve serbest seçimlerin yapılmasını da talep ediyorlar. Yani önemli bir demokrasi talepleri de dile getiriliyor bir isyanda. Halle, Merseburg ve Magdeburg'da grev komiteleri şehirlerin denetimini geçici olarak ele geçiriyor ve siyasi mahkumları serbest bırakıyor. Egemen sınıf haline gelen bürokrasi ve Sovyet işgal güçleri isyanı şiddet kullanarak bastırıyorlar. Savunmasız işçilere karşı tanklar gönderiliyor. Yüzden fazla insan öldürülüyor. Yüzlerce işçinin tutuklandığı ve yıllarca hapiste kaldığı biliniyor. Greve önderlik eden 6 kişi de ölüme mahkum ediliyor. Sovyet sistemi bu. 1957 yılında sadece yurt dışına yapılan gezilere değil, ülke içinde seyahat etmeyi de sıkı denetim altına alan bir pasaport yasası uygulamaya konuluyor. 1958'de yapılan 5. kongrede tırnak içinde sosyalizmin 1965 yılında tamamlanacağı tırnak kapat ilan ediliyor. İşçilerse hızla gene tırnak sosyalist Doğu Almanya'yı terk ederek kapitalist Batı Almanya'ya geçiyor. 1959'da 145 bin kişi Doğu Almanya'yı terk etmiş. 1961 yıl sonra bu sayı 200 bine yükselmiş. Gidenler özellikle genç kuşaktan. Bu durum karşısında Stalinist bürokrasi büyük bir gizlilikle hazırladığı planı uygulamaya başlıyor. 13 Ağustos sabahı Batı'da işe gitmeye çalışan işçiler duvarı geçemiyorlar. Aynı şekilde Batı'da olup da Doğu'ya dönmeye çalışan işçilere de izin verilmiyor. Duvarın inşaatıyla birlikte aileler tamamen parçalanıyor. İşçi devletinde tırnak içinde işçilerin seyahat özgürlüğü ortadan kalkıyor. Berlin halkı bir süre çeşitli yöntemlerle duvarı aşmayı başardıysa da hükümet kısa sürede duvarı yükseltiyor. Mayın tarlaları, köpekli askerler ve gözcü kuleleriyle geçişi tamamen engelliyor. Evet, büyük bir tarihin en önemli
1: Sosyalist
0: olaylarından biri.
1: olduğunu söyleyen bir coğrafyada grev örgütleyen işçilere idam verilmiş olması gibi tuhaf
0: Evet,
1: durumlar var.
0: çok tuhaf bir durum var. Evet, şimdi tabii iklim meselesine dönebiliriz. Biraz önce verdiğimiz haberlere de bir göz atacak olursak inanılır gibi değil durum, değil mi?
1: Evet, şimdi çok ilginç bir haberdi gerçekten. Sabah Guardian gazetesinde aşırı sıcaklarla tarlalar arası patates tarlalarına örnek vermiş olmaları, özellikle Asya'da tabii Asya'dan gelen bir haber bu. Güney Kore'deki çiftçiler anlatıyorlar, rekor derecede sıcaklıklar var ki günlerdir bizde Maximilian Herrera'nın bu aşırı sıcak dalgalarına dair verdiği sayıları paylaşıyoruz. Güney Kore'de, Japonya'da, Çin'de de 40 dereceleri bulan sıcaklıklardan söz ediyorduk. Şimdi işte patates tarlaları kaynıyormuş. Patatesler burada haşlanmaya başlamışlar.
0: Evet, hem de bu çok yakın bir
1: Yumuşamışlar
0: merkeze,
1: yani.
0: çok yakın bir yerde değil mi? Seul'ün kuzey doğusunda 130 kilometre
1: Evet.
0: uzaklığında Yanggu diye bir patates tarlaları bölgesi. Tamamen yani orada bir çiftçi, adını da veriyorlar Lee Sang-hyuk, toprağı kazmış ve şey kurtaracak hiçbir şey olmamış. Bir hafta önce daha Gangwon bölgesindeki bu ürünlere baktığında gayet iyi görünüyormuş. Şimdi tamamen yumuşamış ve çökme halinde. Tamamen kaynamış patatesler gibi diyor. Çok acayip değil mi?
1: Evet, toprağın içinde olduğu için toprağın sıcaklığının artmış olması patatesleri de yumuşatmış, bundan bahsediyor. Ya yani fırına verilmiş gibiydi patatesler diyor. Topraktan bu şekilde çıkarmış sıcak sıcak.
0: Ve bütün Doğu Asya'da aslında bu yaz aynı haberde devam edecek olursak yani Rafael Raşid'in haberi Seul'den bildiriyor. Yani bütün Doğu Asya'da cehennemi bir sıcaklıkta Güney Kore, Japonya ve Hong Kong'da son haftalarda inanılmaz görüntüler ve şeyler var, sıcaklık görüntüleri 42,5 derece mesela 2 Ağustos'ta Yangsan şehrinde. Yani 1904'te başlamış gözlemler Güney Kore'de, modern gözlemler, meteorolojik gözlemler ve bu hiçbir zaman bu kadar yüksek bir derece kaydedilmemiş böyle ve en az 31 kişinin doğrudan bundan öldüğü belirtiliyor ülkenin hastalık kontrol bölümü tarafından. Ayrıca tabii yalnız insanlar ve bitkiler değil, şeyler, sürüler de, hayvanlar, 900 binden fazla hayvan ölmüş. 1,5 milyona yakın, 1,4 milyon da balık çiftliklerinde yetiştiriyorlar. O da ayrı bir soru da. Orada onlar da ölmüşler yani ve yangın mesajları veriliyor. Japonya'da da öyle. 40 dereceye ulaşmış durumda. Yeni isim de koymuşlardı malum. Kokushobi. Yani dayanılmaz zalimlikte bir gün. Dayanılmaz sıcak günü adına şey anlamına gelen bir kelime de yapmışlardı. Tokyo'da 3 bir hayvanat bahçesinde 3 aslan ölmüş. Şehir hayvanat bahçesinde kalpleri durarak. Böyle bir durumdan bahsediyoruz
1: Evet.
0: yani dünyada. Yani fotoğraflar da muazzam. Bir de açıkta çalışanları düşünelim. Dün konuşuyorduk ısı adası etkisinden. Yani ne diyeceğini insanın bilemediği durumda. Çok ağır bir haber aslında bu.
1: Evet, çeşitli yönleriyle bu aşırı sıcakların ne anlama geldiğini hem hayvanlar için hem toprak için hem çiftçiler için ne anlama geldiğini göstermişler bu şekilde. Ama yine sabah Guardian gazetesinde vardı. Tüm bunlara rağmen şimdi El Niño da geliyor biliyorsunuz. Artık etkisini yavaş yavaş göstermeye başladığı söyleniyor ve tarihin en güçlü El Niño'su bir süper El Niño ile karşı karşıya kalacağız gibi duruyor. Ağustos'un sonundan itibaren dünyada etkisini göstermeye başlayacak ama daha çok kışın herhalde biz özellikle bu tarafında dünyanın kuzeyinde biraz etkilerini hissedeceğiz. Esas önümüzdeki yıl çok büyük sıcaklara sebep olacak gibi. Ama bütün bu haberlerin ortasında mesela Hindistan'dan şöyle bir haber var. Gillian Ambrose yapmış. Hindistan büyük bir atılımla kömür madenlerini ve kömürlü elektrik üretimini artırıyormuş. Dünya için ciddi felaket anlamına gelen bir haber bu. Hindistan çünkü dünyanın en kalabalık ülkesi. Dolayısıyla kömür madenleri yani orada elektrik üretimi çok yüksek miktarlarda ve böyle bir kömüre dönüş yapıyor olmaları ciddi bir tehdit deniyor tüm
0: Ve
1: dünya.
0: hiç umursamıyorlar değil mi? Yani bütün
1: Evet.
0: bu uyarıları yapılan bilimsel şeyleri zaten Trump başta olmak üzere bu gibi şeyler, iklim inkarcıları bütün bu tarz haberleri filan da silmek için büyük bir gayret ve hatta devlet desteğini de kaldırıyorlar yani. Fakat Britanya'da da mesela biraz önce sözünü ettik ama birkaç cümleyle dönmek yararlı olabilir. Yani Britanya'da gene Guardian'ın haberine göre hasta bakıcılar ameliyat sıralarında, nöbetler sırasında filan inanılmaz derecede insanlık dışı ve imkansız şartlarda aşırı sıcaklardan doğan kendi sendikaları bildirmiş. ve yeni başbakan da bu işte mücadele edeceğim, merak etmedim. Daha bu iklime adapte olmanın daha büyük meseleyle uğraşacağım demesine rağmen resmen bayılan pek çok hasta bakıcıdan, hemşireden bahsediliyor yani. Ve resmen kuraklık içinde, dörtte üçü de Britanya'nın, hiç görülmemiş, duyulmamış şeyler bunlar yani. Ve ayrıca da mesela Hampshire'de New Forest, yeni orman bölgesinde de büyük bir yangından bahsediliyor. Sen hatırlıyor musun? İskoçya'daymış bu, İngiltere'de değil. Yok, Hampshire'de, bu İngiltere'de. Bir de İskoçya'nın doğu ve güneyinde de çok yüksek orman yangınları ihtimalinden bahsediyorlar, tedbir almaya çalışıyorlar. Bu durumda Hindistan böyle yapıyor, değil mi?
1: Evet, İngiltere'nin genelinde, daha doğrusu Britanya genelinde de tarihi kuraklık var bir yandan. %70'iydi ülkenin kuraklık alarmı verir durumda. Ki sulak bir coğrafya olarak bilinir. Yani Britanya coğrafyası, ama orada bile kuraklıklar var. Yakında obruklar görürsek herhalde şaşırmayacağız artık
0: Evet.
1: dünyanın o köşesinde de. Ama Hindistan ilginç, çünkü Guardian'daki haberde şöyle geçiyor: kömüre dönüşün gerekçesi iklim kriziyle mücadeleymiş. Hindistan meseleyi nasıl anlamış bilmiyoruz. Ekonomik büyümeyi desteklemek ve iklim krizi nedeniyle daha şiddetli ve sık hale gelen sıcak dalgalarıyla mücadele etmek amacıyla ülkenin artan elektrik talebini karşılamak için 2025-26 mali yılında kömür üretimini yaklaşık 100 milyon ton artırarak 1,15 milyar tona çıkarmayı planlıyormuş. Hindistan özellikle bazı eyaletlerde çok yoğun bir şekilde iki katına çıkarılıyormuş kömür üretimi ve kömürden elektrik üretimi. Bunun da tabii küresel ölçekte emisyonların azaltılması hedeflerine zararı olacağı söyleniyor.
0: Bu arada yani trajikomik diyebileceğim, gırgır demesem bile, yeni başbakanı Burnham Britanya'nın şeyi düşünüyormuş. Alacağı tedbirler, ya orman yangınları başladı ve bütün Britanya'da çok büyük bir tehlike olmasına gidiyor doğru. Yani aşırı sıcaklıkta bir kobra denen bir miting de yaptı, toplantı da yaptılar. Nasıl acil durum diye. Şimdi en büyük tedbirini şöyle alıyormuş. Mangalları yasaklamayı düşünüyormuş. Mangal safhası yapılmasın. Barbekü diyorlar ya onlar.
1: Evet.
0: Seyyar mangalları yasaklamayı düşünüyormuş. Ama henüz düşünüyor. Şey de değil yani, daha
1: İşe
0: girmemiş
1: yarar
0: işe.
1: mı yaramaz mı diye
0: Yani
1: düşünüyordur belki. Bu arada açılışta Amazonlardan bahsetmiştiniz ya, bir de tabii şimdi biliyorsunuz Grönland meselesi var.
0: evet.
1: Amerika'nın gözünü diktiği Grönland'dan da bir haber var. Yine Guardian gazetesinde vardı dün akşam. Grönland yetkilileri geçtiğimiz günlerde siz vermiştiniz Donald Trump'a yakın bir Amerikalı şirket Grönland'da petrol çıkarmayı planlıyordu. Yatmış işleri. Grönland hükümeti biraz müdahalede bulunmuş. Şirketin adı da, Amerikalı şirketin adı Grönland Enerji. İlk sondaj kuyularını açmayı, yakın zamanda açmayı planlarken, yani aslında da haftaya hatta başlayacakmış. Ama hükümet yeni bir karar alıp bunu durdurmuş. Çünkü gerekçesinde şöyle söyleniyor: gerekli düzenleyici süreç tamamlanıyor ve bu nedenle sondajın planlanan başlangıç tarihinden önce gerekli onaylar alınamıyor. Pardon, bunu şirket bu şekilde söylemiş. Yetkililerse şöyle diyor: nadir kuş türlerine ve yerel avcıların geçim kaynağı olan misk öküzlerine ev sahipliği yapan koruma altındaki bir sulak alanda böyle bir yerde petrol çıkaracaklar yani.
0: Evet.
1: Sondaj yapılmasına izin verip vermemeyi kararlaştırmak zorunda kalacak hükümet denmiş. Sondajın en erken 2027 kışında başlayabileceği açıklanmış şu ana kadar ki işte çıkarılan bu durdurma kararına baktıklarında Guardian'ın yorumu bu şekilde.
0: Evet, yani Shell şirketinin yöneticilerinden, en ünlü yöneticilerinden biri, şimdi adını hatırlamıyorum. Kızı Green, neden Greenpeace'i desteklemiyoruz baba, bu çok fena, bu petrolden filan bahsediyorlar deyince, sen babana güven kızım, sus demişti. Onu da hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Aynen öyle, o geldi aklıma yani. Bu arada da Türkiye'deki, bir de şeyden, senin derlediğin haberlerde de çok önemli bir şey var. Yine Damien Carrington'ın, çevre editörü Guardian'ın, neden, kimden hesap sormamız gerekiyor diyor. Avrupa dünyanın en hızlı ısınan kıtası haline geldi. Yani 2026'da çok ağır şekilde bütün Avrupa'yı vurdu. Başka diğer kıtaların iki katı ısındı. Ve sonuçları da çok sayıda ölüme de yol açıyor. Sonuçları tamamen ölümcül. Peki kimi sorumlu tutacağız diye ayrıntılı bir analiz var. Ve tabii bütün şeylerin en önemli, Arktik'in de, Arktik bölgenin de Avrupa'nın bir parçası o da. Bütün Avrupa'nın birçoğunun çok yerinde de artık kar yağmış, kar yağışlarının görülmediği, dolayısıyla geri yansıtacak, ışınları geri yansıtacak kimse, bir mekanizma kalmadığını da anlatıyorlar. Yani yıllardır konuştuğumuz şeyler şimdi özet olarak dikkate alınmaya geldi ve özellikle de Birleşmiş Milletler'in iklim sorumlusu Simon Steele'ın Temmuz sonlarında söylediği bir lafı tekrarlayarak bitirelim. Bir çok ciddi uyarıyı, bu iklim krizinin ağır bedelleri hem insani hem ekonomik, şimdi artık ulusal acil durum seviyelerine yükselmiş durumda ülkeler için. Tek tek yapılması gereken şey gayet net. Kömürü bırak, petrolü bırak, gazı bırak ve daha hızlı, daha büyük ölçekte yenilenebilir enerjiye geç ve insanları ve canlıları koru. Böyle demişti.
1: Evet, Damien Carrington ise what is to blame, neyi suçlayacağız diye soruyordu ya bu başlığında.
0: Evet.
1: Şimdi böyle hızlı hızlı kontrol ettim, cevap vermemiş aslında.
0: Evet.
1: Kimi ya da neyi suçlayacağız, daha çok Avrupa'nın nasıl iki kat, dünya genelinden iki kat daha fazla ısındığını ve bunun ne gibi sonuçları olduğunu anlatmış ama günün sonunda
0: Ama işte
1: kendi
0: şeyden,
1: sorusuna yanıt
0: Simon
1: vermemiş.
0: Steele'den yanıtı ona dayanarak vermiş oluyor sonuçta. Tabii biraz ilk başta konuştuk ama Türkiye'de de ciddi orman yangınları devam etmekte. Dünkü haber listesinde Aydın'da büyük bir orman yangını, alevlere havadan ve karadan müdahale edildiği, Kuyucak'ın Gencerlik kırsalında dün 14 sıralarında çıkan yangında, bu şey yapılmış mı, susturulmuş mu, söndürülmüş mü?
1: Söndürün, evet.
0: Söndürülmüş dedin değil mi? Ondan sonra
1: evet.
0: Antalya'da da
1: Antalya'da var.
0: Orman yangını vardı. Bir de hala devam etmekte olan Manisa mı demiştin?
1: Manisa, evet. Şu an yani 3 ilde dün yangın vardı. Antalya, Muğla ve Aydın.
0: Aydın,
1: Buralarda,
0: evet.
1: evet. Aydın'dakine yalnız bu dün akşamın haberi, daha erken, yani daha yeni bir haber bulamadım. Aydın'daki devam ediyor. Şu an yani 3 ilde dün yangın vardı. Antalya, Muğla ve Aydın.
0: Aydın,
1: Buralarda,
0: evet.
1: evet. Aydın'dakine yalnız bu dün akşamın haberi, daha erken, yani daha yeni bir haber bulamadım. Aydın'daki devam ediyor. Müdahale sürüyor deniyordu.

Anaokuluna gidiyorum. Bu resimde büyük evler var, yağmur var, güneş var, rüzgar var. Niye böyle, niye bunlar var? Çünkü

0: işler oluyor.
1: Apaçık Radyo.
2: Açık Mimarlık. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Perşembe sabahları 11'de Apaçık Radyo'da. Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Perşembe 14'te Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.
0: Açık Gazete.
3: Evet, Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8:30, 2:30, 3 dakika geçerken tekrar beraberiz Açık Gazeteciler olarak. Evet, dünyadan savaş haberlerine bir bakmakta yarar var. Çünkü bir yangınlar var, bir de savaşlar hiçbir zaman bitmiyor. Bitmiş gibi yapılıyor hepsinin içinde. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin 17 Ağustos'a kadar uzatıldı. Daha doğrusu 17 Ağustos'ta tekrar yenilenmesi gerekecek deniyordu. Bu iddia Tahran tarafından yalanlanmış.
4: Evet, bunu Pakistan duyurdu dün. Dedi ki Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın 17 Ağustos'ta süresi dolacak olan İslamabad mutabakatı kapsamında 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda anlaştığını söyledi. Yani ortada fiilen bir ateşkes olduğu işte söyleniyor. Zaman zaman çatışmalar yaşanıyor olsa da buradan nihai bir anlaşmaya varmaya çalışıyordu iki devlet, Pakistan'ın arabuluculuğunda. 17 Ağustos'ta işte bu görüşmeler için yapılan ateşkes sona erecekmiş. Dün 60 gün uzatıldı denmişti. Ancak İran hemen bunu yalanladı. Amerika ile ateşkes yok aramızda diyor İran'da.
3: Ama bu kim bilir kaç defa ateşkes ilan edileceği söylendi. Sonradan da yalanlandı. Sonra yalanlamalar yalanlandı. Böyle giden bir durum bu. Yani Reuters'a demeç veren bir İranlı yetkili ateşkesin uzatıldığı iddiasına ilişkin herhangi bir görüşme yapılmamaktadır. İran'ın bakış açısına göre ateşkesin başlangıç tarihi bulunmadığından uzatılacak bir şey de yoktur demiş.
4: Evet. Dün bu açıklamanın üzerine Donald Trump da Truth Social üzerinden, yani kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapıyor. Bölgedeki Amerikan deniz ablukasını çelikten bir duvar olarak tanımlamış. Çelikten bir duvar ördük İran'ın etrafında, Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolü tamamen ele geçirdik demiş bir kez daha. Ama tek bir gemi dahi hareket edemiyor oradan. Amerikan güçlerinin stratejik su yolundaki varlığını sürdüreceğini de söylemiş Trump. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip. İran'ın bu duruma karşı yapabileceği hiçbir şey yok demiş, ama hala bir anlaşma da yok ortada. İran devrim muhafızları ordusunun büyük bir darbe aldığını, her zamanki gibi, ve kaçtığını da söylemiş. Amerikan başkanı diye geçiyor haberde, İran ekonomisinin ise çöküşün eşiğinde olduğunu belirtmiş. Anlaşma yapmak zorundalar, bize yalvarıyorlar deyip duruyordu bu gerekçelerle zaten. İran'daki

0: ekonomik krize dikkat çekerken de şöyle söylüyor. Tek sahip oldukları şey yalan haberler ve %300'ü bulan enflasyon. Öyle miymiş İran'da? Bunu bilmiyorum. Bu arada yani Trump da
1: Evet.
0: çünkü yalan haberleriyle ünlü biri olduğu için genelde desteksiz atıyor biliyorsunuz. Üstelik durum giderek daha da kötüleşiyor. İran sadece laf üretiyor, icraat yok. Artık Orta Doğu'nun kabadayısı değiller diye bir açıklamada bulunmuş.
1: Evet, ayrıca Trump'ın açıklamalarının dışında da son derece ilginç bir başka habere rastlamıştık. Şimdi ona ayrıntılı olarak bakacak zamanımız yok ama Körfez'in oralara gönderilen, sonra da açığa çekilen Amerika Birleşik Devletleri donanmasının en büyük gemilerinden Abraham Lincoln da büyük bir artık neredeyse isyan çıkmak üzereymiş. 9 aydan beri orada denizde bulunduruluyorlar. Hiçbir yere çıkmalarına imkan yok
0: Evet.
1: denizcilerin, eşlerini,
0: İki,
1: kendilerini
0: 250 gün olmuş.
1: evet. Yani ve işte bir çamaşır hanesinde yangın çıktı filan gibi tuhaflıklar da vardı. Bir kenara çekildi bir yerde. Fakat asla denizleri terk edilmesi mümkün değilmiş. Yiyeceklerin korkunç azlığı ve kötülüğü başta olmak üzere sağlık hizmetlerinin hemen hemen sıfıra indi. Tuvaletler bile çalışmıyor diye şikayet ediyorlarmış askerler. Bahriyeliler eşlerine, sevgililerine yazdıkları mesajlarda ve intihar etmeyi düşünenler olduğu, kendilerini atmayı düşünenler olduğu da söyleniyor. Bu çok ciddi bir kriz aslında gemide, ama böyle devam ediyor. Bir şey yok, biz sonsuza kadar yok edeceğiz düşmanları demeye devam ediyor Donald Trump. Evet, buradan bir de radyo haberi var, bizi yakından ilgilendiren bir şey.
0: Evet, yani bu
1: Bir
0: çok hoş günün
1: radyocu grup.
0: komik haberi yani.
1: Trajikomik diyelim istersen gene. Her zaman olduğu gibi.
0: Demeyelim, bu bayağı komik bir haber.
1: Komik
0: Çünkü
1: bir
0: işin
1: haber.
0: içinde gerçek bir ölüm yok ama Kral
1: Kara
0: Charles'ı
1: mizah, kara mizah. Evet.
0: öldürmüş İngiltere'deki Radio Caroline, herhalde öyle değil mi?
1: Evet, Caroline ve çok ünlü bir radyodur. Yani benim gibi çok eskiden beri bu uluslararası, özellikle rock and roll radyolarını takip eden birisi için gayet tanıdık bir isim. Radio Caroline, çok sık kulak verdiğim, benim ve arkadaşlarımın verdiğimiz bir radyoydu ve devam ediyor yayınlarına, evet, bunca yıldan beri.
0: Bir küçük kutu kazası yaşamışlar. Meğer Kral Charles elbet bir gün ölecek diye önceden kayıt hazırlamış radyo. Neden böyle bir acelecilik içerisinde davranmış bilmiyoruz.
1: Şey, zamanında müdahale edip haberi verebilmek için tabii. Önce şey yapmış. Hazırlık yapmış
0: Bizim
1: yani.
0: var mı böyle hazırlıklarımız Ömer Bey, şimdi düşünüyorum. Biz mi çok hazırlıksızız?
1: Şimdi şeye
0: Çeşitli
1: girmeyelim.
0: liderlerimizin ölümüne.
1: Ayrıntıya girmeyelim istersen.
0: Peki, tamam. Sonra da olaylar karışmış. Radio Caroline'ın Andrei Gritzkus'u yayın sırasında neymiş ya bu dosya deyip yanlışlıkla açınca erkenden yayına vermişler, canlı yayına vermişler yani. Kral Charles'ın ölüm haberini.
1: Evet, bu programın adı The Barry Marsh Show imiş. Barry Marsh'ın programı. Normal yayın kesilmiş ve Kral Charles'ın öldüğü ve radyo programlarının saygı amacıyla durdurulduğunu belirten 3 ayrı kayıt dinleyicilere aktarılmış. Ardından da bu türden İngiliz Milli Marşı çalınıp
0: Hayda. Bir
1: radyoda
0: de
1: 16 dakika sessizlik
0: yani
1: olmuş.
0: takip eden de yokmuş radyoyu. Ne oluyor da dememiş kimse.
1: Eyvah, belki de deyim. O sırada
0: O
1: dememiş. Evet,
0: evet,
1: doğru,
0: 16
1: haklısın.
0: dakika nasıl sessiz
1: 16
0: kalmışlar.
1: dakika bayağı ciddi. Normal yayına dönülünce program sunucusu aktarılan bilgi doğru değil. Teknik bir hata oldu. Özür dileriz demişler. Ve düzeltmenin ilk duyurudan yaklaşık 30 dakika sonra yapıldığı bildirildi.
0: Evet, yani bu çok ilginç.
1: Radyo çalışanı dosyayı merak ederek açmış.
0: Geri döndürülemez bir süreç miymiş bu? Nasıl böyle yarım saat boyunca milli marş, 16 dakika sessizlik vesaire falan. Yani çok ilginçmiş
1: Birileri
0: gerçekten.
1: uyarmıştır herhalde yakın çevreden. Yok ya,
0: Gene
1: yaşıyor
0: de
1: bizim
0: durmamış.
1: kral diye. Hayır, bir de kayıtları durdurmuş, çalışan durumu fark edince ve paniğe kapılıp binadan ayrılmış.
0: Kaçmış mıydı?
1: Evet, kaçmış. Panik içinde uzaktan yayın yapan sunucuysa yaşananları ilk anda duymadığı ve hatadan daha sonra haberdar olduğu kaydedilmiş. Yani bir iletişim kuruluşunda oldukça önemli bir iletişim eksikliği de gözükmüş.
0: Evet.
1: Üstelik de bu koskoca Radio Caroline yani.
0: Evet, eğlenceliymiş gerçekten bu haber.
1: Evet yani. Ama tedbir alınmış. Öyle bitirelim bu haberi istersen.
0: Silmişler mi dosyaları?
1: T24'ten alıyoruz bu haberi. Hayır, silmemişler ama kayıtların stüdyo bilgisayarından kaldırılarak harici bir diske
0: Ya bravo.
1: taşındı.
0: Böylelikle meraklı bir çalışan tıklamasın diye.
1: Evet, ve bir de çalışanlara prosedürlerin yeniden hatırlatıldığı da belirtiliyormuş. Yani bir daha
0: Başta
1: yap.
0: da yayında hata yapsanız da bırakıp kaçmayın olmak üzere bu prosedürler yeniden hatırlatılmış.
1: Evet. Peki, şimdi o zaman bir de diğer haberlere de bir bakalım. Eğlenceli, trajikomik bir radyo haberinin ardından Kuzeydoğu'da Suriye'de alarm. Kürt ailelerin konvoyuna ve SDG'nin entegrasyonu sonrası kurulan birliğe de saldırı diye Namık Durukan imzalı önemli bir haber var.
0: Evet, Türkiye'deki bu çerçeve yasa sürecinde tabii Şam'da da SDG güçleriyle Şam yönetimi arasında çeşitli toplantılar yapılmıştı. Biz pek işin bu kısmına odaklanamadık. Ama orada görüşmeler yapıldı. SDG'nin de entegrasyonu konusunda yeni adımlar atılıyordu. Daha önce boşaltılmış olan Kürt mahallelerine ailelerin yeniden geri dönüşü başlamıştı. İşte çeşitli kamyonlarla, konvoylar halinde Kürt aileler geri dönüyorlar. Dün bunda bir kesinti yaşanmış. Serekaniye'de evlerine dönmek isteyen Kürt ailelerin bulunduğu konvoya yönelik bazı saldırılar olmuş. Kamışlı kırsalında ise SDG ile Suriye ordusunun ortak kullandığı askeri noktaya düzenlenen saldırıda iki Kürt asker hayatını kaybetmiş. Çatışmalar Suriye rejimiyle SDG arasında değil. Tam olarak kimin ateş açtığı bilinmiyor ama bir bölgesel gerilim olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu Kürt ailelerin dönüşlerine yönelik kısa süreli bir durdurma işte başlamıştı. Yani konvoylar ilerlemiyordu. Yani Türkiye'deki süreçte paralel bir şekilde bir yandan böyle gelişmeler var Suriye'de de.
1: Evet, ve yani iki Kürt askerin ölmesi de Kürt-Arap çatışması mı hazırlanıyor sorusunu gündeme getirdi diyor Namık Durukan. Bu konuların uzman gazetecisi
0: Evet.
1: T24'teki yazısında böyle bir soruyu ve sorunu gündeme getirmiş durumda. Yıllardır çünkü Kuzeydoğu'daki çatışmalar sebebiyle yıllardır yerlerinden edilen Kürtlerin evlerine dönüş süreci şimdi yeni bir sorunla karşı karşıya yani. İlk aşamada 400'den fazla aileyi taşıyan konvoy yola çıkarken dönüş yolunda silahlı grupların saldırılarına maruz kalınca böyle bir feci durum var. Bölgede Haseke Vali Yardımcısı da 400 yerinden edilmiş ailenin dönüşünün ardından kınanması gereken bir eylem olarak nitelemiş bunu. Ve fitne çıkarmaya çalışanlara müsamaha asla gösterilmeyeceğini belirtmiş. Bu kez de hedef Kamışlı'daki ortak askeri noktada. Yani Kürtlerin dönüş sürecindeki gerilim devam ederken bu kez Kamışlı kırsalında da SDG ile Suriye ordusunun ortak kullandığı askeri noktada hedef alınmış işte böyle. Ki orada iki askerin yaşamını yitirdiği. İki de ağır yaralı var aslında. Saldırganlar da kaçmış. Bölgede geniş çaplı operasyon var. Ya, vahim bir durumda. devam ediyor. Yani Kürtlerin dönüşüyle askeri entegrasyon aynı anda geriliyor diye de ara başlıklarıyla verilmiş bir haber. Geri dönüş hakkının taviz konusu olamayacağı da belirtiliyor. Yani son olarak da bu noktada bir cümleyle bitirelim bu haberi okumayı. Kuzeydoğu Suriye'de şimdi gözler Şam yönetiminin atacağı adımlarda. Kürtlerin evlerine dönüşü güvence altına alınamaz, saldırıların failleri ortaya çıkarılamaz ve entegrasyon sürecindeki ortak askeri yapılar hedef alınmaya devam ederse, bölgede uzun süredir hassas dengeler üzerinde yürüyen Kürt-Arap ilişkilerinin yeni bir çatışma zeminine sürüklenmesi riski daha da büyüyebilir diye bir uyarı var makalede, analizde.
0: Evet, isterseniz buradan Türkiye haberlerine geçelim. Türkiye'de hala çerçeve yasa meselesi çokça konuşuluyor. Yeni partiden çok sayıda milletvekili, 54 milletvekili hayır oyu vermişti. Ancak Özgür Özel evet çağrısı yapmıştı. Fakat bir yandan da serbest bıraktığını da
1: Serbest
0: söylemişti. Kendi
1: bırakmıştı. Evet, söyle.
0: tabanlarınıza bakın ama biz yönetim kadrosu olarak evet diyeceğiz diyordu. Dün Özgür Özel sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşmuş. Bu eleştirilere parti içerisinde hani bir tür ikilik oldu eleştirilerine yanıt vermiş. Çünkü şimdi sosyal medya biraz da böyle çokça bağıranların sesinin daha çok duyulduğu bir yer. İşte Özgür Özel'in evet demiş olması çok sert bir dille hakaretlere varan bir üslupla eleştiriliyor. Bunun üzerine şöyle bir yanıt vermiş Saygı Öztürk'e, Özgür Özel. Saygı Bey şöyle söyleyeyim diye başlıyor. Birincisi çok zor bir karar ama ilk başta kararımıza tepki gösterenler oldu. Vatandaşlarımıza hak da veriyorum. Yeni partiye karşı kurulan bir tuzağı hep beraber boşa düşürmüş olduk. Bir tarafta komple hayır demek ve yıllardır tutarlılıkla sürdürdüğümüz hem Kürt sorununun çözümünü, özellikle sonuçta PKK'nın tasfiyesi, bunun yanında cezaevindeki bazı siyasetçilerin dışarı çıkması noktasındaki şeye hayır diyerek bir tutarsızlık içine girmiş olacaktık. Özellikle Kürt vatandaşlarımız Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğünü isteyenler, Kürt sorununun çözümünde yeni partinin inisiyatif almasını bekleyen vatandaşlarımızı üzmek, diğer tarafta da hassasiyet gösteren kişileri yani tamamen evet diyerek de bu konuda endişesi hassasiyeti olan kişileri üzmek. Bu ikisi
1: Evet.
0: arasında Cumhuriyet Halk Partisi hangi kararı verirse diğer tarafta bizde tabii az hasar verdirmeye çalışan bir anlayış vardı demiş. Yeni parti yeni bir siyaset çizgisi tutturarak yolumuza devam edeceğimizi söylemiştim. Yeni partide hepimiz yeniyiz, hepimiz eşitiz diyerek bu farklı tutumları savunmuş.
1: Evet, yani tamamen hayır da evet de bir kesimi üzecekti diyor. Yeni partide hepimiz yeniyiz, hepimiz eşitiz diye de bir mesaj vermiş evet yani orada.
0: Şöyle söylemiş yani mesela bu milletvekilleri işte Giresun, Trabzon vesaire falan milletvekilleri hayır oyu işte vermişler. Daha Diyarbakır milletvekilleri mesela yeni partinin evet oyu vermiş. Sezgin Tanrıkulu yeni partiye geçti mi hatırlamıyorum ama mesela o öyle isimler aklıma geliyor. Buna değinmiş. Giresun'daki, Trabzon'daki endişeyi de kayda geçirdik. Diyarbakır'daki umudu da kayda geçirdik. Demiş biliyorsunuz siyasette lider sultası katı grup disiplini var. Bunlar hep Türkiye'de tartışmalı işler. Lider bir karar veriyor, herkes ona uyuyor. İşte AK Parti milletvekilleri görmediği metne imza attılar demiş. Biz görmediği metne imza atanlardan da olmadık. Körü körüne karşı çıkanlardan da olmadık. Arada bir yerde doğru bir siyasi hat çizdik. Yeni partinin yeni nesil siyaset anlayışı budur deyip bu durumu bu şekilde açıklama getirmiş ki.
1: Evet, bir de şeyi de söylüyor yani herkes attığı imzanın arkasında durmalı diye. Bundan sonra herkes attığı imzanın arkasında durmalı. Biz attığımız imzanın arkasında durduk. Sadece altıncı kısmını yerine getiriyor. Yani raporun yedinci kısmında demokratikleşme adımları var. Hızlı bir şekilde başta Gezi mahkumları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin kararı olanların durumu, onların durumunun hemen ele alınmasına çalışacağız. Bunların arasında Hatay Milletvekili Can Atalay da var. Onun da Can Atalay'ın dünkü bu konudaki yeni kanunla ilgili görüşlerini de biraz paylaşmaya
0: Evet,
1: çalışmıştık sizinle.
0: savunan bir metin göndermişti. Şimdi dört elle bu barışa sarılalım
1: Diye
0: gibi,
1: evet.
0: evet, devam
1: Can
0: eden bir metin
1: Atalay'ın.
0: var.
1: Şimdi diyor ki Özgür Özel, en çok garibime giden, ayıp saydığım konulardan birisi Can Atalay meselesi. Hatay Türkiye'ye sandıkla katıldı. Yani Hatay ili. Yani Hatay Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne katılması bir referandumla, sandıkla, halkın oyuyla oldu. Halkın oylarıyla Hatay Türkiye Cumhuriyeti'ne katılıp Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük beklentisi, hayali gerçekleşti. Gerçekleştirdi diyor. Yani Hataylıların oylarıyla seçtiği milletvekilini cezaevinde tutuyoruz. Bu olmaz demiş. Yani sandıkla gelen Hatay'a ben senin sandık sonucunu tanımıyorum diyemeyiz. Bu çok kritiktir, çok önemlidir demiş. Ve Can Atalay, Osman Kavala ve diğer gezi tutukluları için de çağrıda bulunmuş. Yani sonradan da yani ahim kararı bu olan hakkında Anayasa Mahkemesi kararları olan, uygulanmayan diğer tutuklularının ahim kararı olan, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı olan Osman Kavala'nın, bunun yanında gezi tutukluların ve benzer durumda olanların serbest kalması şarttır diyor. Kayyımlar da kalkmalı diyor. Halkın kararı hayata geçmeli. Ayrıca bunun devamında demokratikleşme adımları tarif edilerek artık devlet herkesi terörist olarak görmekten, herkesi Cumhurbaşkanı'na hakaretten içeri atmaktan, gazetecileri yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu gibi bir absürt suçlamayla ilişkilendirmekten kurtarmalı. Bu konuda mücadelemizi sürdüreceğiz. Meclis zemininde herkesin de imzasına sahip çıkmasının takipçisi olacağız diyor. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş da bir kapsamlı açıklama yapmış. Örgütün üst düzey yönetimi kapsam dışı demiş ve isyan etti diyor TR24 Haber Merkezi'nde. Allah aşkına nasıl bölücü bir yasa denebilir buna demiş.
0: Evet, çünkü AKP'ye de AKP yönelik de eleştiriler var. Bu yasanın işte terör örgütü üyelerini serbest bırakacağı vesaire falan gibi. Dün birkaç yerden açıklama yaptılar. Bu yasa bir genel af değildir dendi. Bu nasıl bölücü bir yasa olabilir dendi. İşte Numan Kurtulmuş tarafından. Onlar da işte sağdan, daha aşırı sağdan gelen tepkilere, milliyetçi çevrelerden gelen yani tepkilere bu şekilde açıklamalar getirdiler. Dün ayrıca bu çerçeve yasanın ardından şimdi Öcalan'dan yeni bir açıklama geleceği iddia ediliyor. Bu da Karar Gazetesi'nde vardı. PKK'nın silah bırakma ve fesih adımlarına çevrildi gözler deniyor. Öcalan'ın örgüt mensuplarına silah bırakma ve Türkiye'ye dönme çağrısı yapması bekleniyormuş. Sürecin Eylül sonuna kadar tamamlanması ve MGK kararının ardından Ekim'de yasanın uygulanmaya başlanması öngörülüyor deniyor. Yani yakın zamanda Öcalan'ından bir çağrı daha yapacağı söylenmekte. Bakalım bunu da tabii takip ediyor olacağız.
1: Evet, Eylül sonu içinde kritik bir takvim verildiği haberin devamında da belirtiliyor. Yani güvenlik bürokrasisinin değerlendirmelerine göre silah bırakma sürecinin Eylül sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği söyleniyor. Örgütün feshedildiği ve silahların tamamen teslim edildiği yönündeki tespitlerin ardından MGK'nın, Milli Güvenlik Kurulu'nun konuya ilişkin karar alması bekleniyor deniyor. Evet.
0: Dün İmralı heyeti üyesi, yani İmralı'ya giden heyet içerisinde yer alan Faik Özgür Erol da İlke TV'ye bazı değerlendirmeler yapmıştı. Çerçeve yasa ve bundan sonraki sürece ilişkin Mezopotamya Ajansı'na konuşmuş. Yasanın önemli eksiklikler taşıdığını söylüyor Faik Özgür Erol. Buna rağmen düzenlemenin Kürt meselesinin çözümü açısından yeni bir hukuki ve siyasi zemin oluşturduğunu söylemiş. Önümüzdeki dönemde yasanın uygulanmasıyla birlikte çeşitli siyasal ve hukuki başlıkların tartışılacağı bir sürece girileceğini de bundan da bahsetmiş. Süreç boyunca barış yasası önerdiklerini söylüyor. Böyle bir yasanın daha kapsayıcı, soruna dönük çözümleyici ve bütünlüklü olması gerektiğini ifade etmiş Erol. Barış yasası sorunun neden kaynaklandığının adını koymalı ve çözüm yollarına dair bir harita çizebilmeliydi. En azından meclis komisyonu raporunda belirlenen aşamaları, oradaki tespitleri içeren bir yasa olmalıydı demiş. Bu yasa belki birebir barış yasası olmayabilir diyor bu çerçeve için geçenlerde kabul edilen, ama çok önemli bir sürece giriş adımı niteliğindedir. Bu giriş yasası niteliğindedir. Yani bu yasayla birlikte Cumhuriyet tarihinde ilk kez Kürtlerin hukuk kapısından Cumhuriyet'e dahil olma ihtimali ortaya çıktı. Bu kapı aralanmıştır şeklinde Mezopotamya Ajansı'na böyle bir konuşma yapmış, açıklamada bulunmuş daha doğrusu.
1: Evet, bu şekilde de bu bölümü kapatabiliriz herhalde. Bir tek ufak ilavede bulunayım senin demin sorduğun bir soruya. Sezgin Tanrıkulu'nun yeni partiye geçip geçmediğini bilmediğimizi söylemiştin. Evet, yeni partiye katıldığını ve siyasi mücadelesini bu parti
0: Evet.
1: çatısı altında sürdüreceğini de duyurmuştu zaten.
0: Yani tahmin ediyorduk ama takip etmemiştik bunu açıkçası.
1: Evet,
0: Teker
1: evet.
0: teker tabii hangi vekil geçti vesaire falan diye. Evet, demek ki o da yeni partiye katılmış. Bu arada Halk
1: Ve
0: TV'de
1: evet, oyu vereceğini de söylemişti. Ayrıca
0: o, tabii
1: bu,
0: bundan şaşırmadık zaten.
1: evet,
0: Herhalde.
1: yani bütün terörü sona erdirecek, şiddeti ortadan kaldıracak bir yasaya evet veriyorum diye özet bir açıklama da yapmıştı.
0: Şimdi biliyorsunuz bu Demirtaş tahliye olacak mı tartışmaları sürüyor. İşte MGK Eylül'e kadar silah bırakmasına ile ilgili raporu verecek. Ekim ayında da yürürlüğe girecek işte maddeler deniyordu. Halk TV şöyle bir başlık atmış. İktidar medyası Demirtaş'ın tahliyesini yazdı. Geliyor gelmekte olan diye bir başlık var. İktidar medyasının önde gelen isimlerinden Ahmet Hakan, 10 yıldır tutuklu olan Demirtaş'ın tahliye tartışmaları için bu sefer gerçekten geliyor gelmekte olan şeklinde bir yazı yazmış. Bunu paylaşmış Halk TV'de. Bu ihtimalin güçlendiği artık AKP'ye yakın olan medyada bile tartışılıyor deniyor ki MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da bir yayına hatırlanacağı üzere mesaj göndermişti. Bu yasa Demirtaş'ı kapsamıyor diye tartışan bir grup gazeteci mesaj gönderip Demirtaş yasa kapsamında notu göndermişti.
1: Evet.
0: Bakalım göreceğiz. Tabii bu çok siyasi bir mesele bir yandan olduğu için
1: Evet,
0: ve
1: takip etmeye
0: evet.
1: elden geldiği ölçüde devam edeceğiz tabii. Peki, şimdi ara verelim.
2: Açık Gazete.
3: Apaçık Radyo. Seyol Express. Let's go.

0: Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.
1: Cuma günleri 11'de Apaçık Radyo'da.

Apaçık Radyo. Açık Gazete. Sermayenin ötesinde. Haluk Levent'le dünya ekonomisinde alternatif tartışmalar.

0: Günaydın Haluk, merhabalar.
1: Merhaba.
2: Merhaba, hoş geldiniz. Günaydın.
1: Merhaba Özdeş, merhaba Andre.
0: Nasıl vaziyetler sermayenin ötesinde?
1: Renkli renkli bir takım olaylar var. Yani karanlık çok sayıda olay var ama biraz yaz tatili moduna gidelim dedik. Ama
0: Evet, ben bir de
1: her eğlence
0: pardon şey de eklemek istedim. Yani bir haber vardı geçenlerde konuştuğumuz Harvard ve MIT üniversitelerinin
1: evet.
0: dünya nüfusuna denk kişi kamuoyu anketlerini kökünden değiştirebilir falan diyordu. Sanal insan yaratılmıştı yani 8,3 milyar. Onu da konuşuruz herhalde. Matra AI X miydi? Nasıldı?
1: Evet,
0: Söyleyeyim adı.
1: Matrix'e gönderme yapmışlar, Matrix filmi.
0: Matrix'e. Evet. Çok ilginç bir haberdi.
1: Evet. Şimdi onu da konuşuruz ama ben geçen hafta programdan ayrıldıktan sonra baba bir şey abonelik
2: Trump'ın evet
1: evet
2: True
1: Social'dan bir abonelik sistemi duyurusu yapmıştı. Ben de sormuştum sana onu dinlerken WhatsApp'tan aylık mı acaba diye, aylık çıktı değil mi?
2: evet, en son
1: Evet.
2: öyleymiş gerçekten yani inanılmaz.
1: Şimdi şöyle, tabii bu ilginç bir mesele aslında. Çünkü var olan bütün hukuk normlarını, yani iktisadi yapıyı düzenleyen bütün hukuk normlarını kalıcı ve kesin olarak yok eden bir şey. Çünkü hukuk normununa konu olan faaliyetin kendisini piyasalaştırıyor. Çünkü bir hukuk normunda nedir işte? Sonuçta piyasanın etkinliği nereden gelir? Eninde sonunda baktığınız zaman bütün aktörler piyasanın bütününü etkileyebilecek kadar güçlü değillerdir. Bu gücün iki kaynağı vardır. Bir, gerçekten iktisadi büyüklük olarak çok, yani ne bileyim işte bir piyasada gerçekleştirilen ürünlerin %70'ini, 80'ini tek bir firma üretiyor, yani bir tekel oluşturduysa, bu işte üretimi ayarlayarak bir tekel kar elde edebilir. Bu da işte istenmeyen bir şeydir. Ona karşı anti tekel yasalar vardır falan.
2: İşte Google üzerinden çok sık gündeme geliyor ya. Bütün
1: Evet.
2: bir küresel piyasayı domine ediyor diye zaman zaman ceza da alıyor zaten çeşitli
1: Evet, bütün hepsini
2: uygulamalarından dolayı.
1: alıyorlar. Ama orada tabii bizim henüz dikkatimizi çok veremediğimiz fiber kablolar üzerindeki tekeller bilmem ne falan,
2: Tabii,
1: yani
2: evet.
1: bunlar çok
2: Evet.
1: daha önemli. Ama onlar hiç gündeme gelmiyor. Dolayısıyla tekel aslında çok istenmeyen bir şey sonuç itibariyle ve buna karşı da mücadele esas. Gücün ikinci kaynağı da bilgi tekelinden. Yani siz bugünlerde çok daha öne çıkan bir mesele bu. Eğer bir bilgiyi, yani piyasadaki gidişatı radikal bir şekilde etkileyecek bir bilgiyi birkaç saniye önce elde ederseniz, ona göre pozisyon alarak, özellikle finansal piyasalarda falan pozisyon alarak bir büyük rant elde etme imkanınız olur. Bu sizin çünkü bu piyasadaki etkinliğin temeli işte her piyasa aktörü kendi bilgisi, kabiliyeti ve davranışları sonucunda sivrilecektir. Dolayısıyla hak eden daha çok kazanacaktır, hak etmeyen de. Dolayısıyla bu da piyasa üzerinden gerçekleştirilen bölüşümü meşru kılmanın yegane yoludur aslında. O yüzden işte bu tekele ve bilgi tekeline, yani fiziksel tekele ve bilgi tekeline karşı mücadele edilir. Bu bilgi tekelini oluşturacak eylemleri önemli bir kısmı içeriden bilgi alma, yani insider trading diye geçer. Şimdi bu Tuğba'nın bahsettiği mesele de bana ilginç gelen şey, bu insider trading'i meşru kılmanın, meşru kabul etmenin ötesinde bunu bir de piyasalaştırıyor. Yani piyasa üzerinden gerçekleştirilen bölüşümün asli unsuru yapıyor ve buna bir de fiyat biçmiş. İşte ayda 100 bin dolar verirsen ne oluyor?
2: Erken ve daha hızlı erişim diye geçiyor. Bu hakkı kazanıyorsun.
1: Real time erişim diyor. Yani anlık erişim. Dolayısıyla birisi bir hareket yaptığı an senin de o hareketi taklit etme, yani trenin peşine takılma, imkanına kavuşuyorsun. O birisi sıradan birisi değil. Sonuçta işte bu insider trading'i gerçekleştirdiği varsayılan insanlar. Dolayısıyla bu 100 bin dolar aslında çok ucuz kalıyor o zaman. Biz seni çok şaşırtıyordu 10 bin dolar bile.
2: Yani evet, ayda 100 bin dolar da yani.
1: İşte 101 bin dolarla işe başlarsan o 100 bin doları 1-2 ay içerisinde geri alırsın.
2: Ama
1: Risk.
2: her ay veriyorsun.
1: Her
2: Bilmiyorum.
1: ay ver.
2: Yani
1: Yok yok.
2: girişimcilikten en ufak bir şey anlamadığımı bu
1: Yani
2: şekilde
1: şöyle
2: biliyorum.
1: oluyor çünkü mesela 100 bin dolar kirayı verdin abonenin
2: Evet.
1: ücretini 1000 doların var. Bir finansal piyasada şu anda meşru ve yasal kabul galiba 20 kaldıraç falan gibi bir şey var. Ama 100 kaldıraçlı işlem yapma platformları bulmak çok kolay. Bu coinlere gidersen zaten limit yok neredeyse. Kaldıraç şu demek. Şimdi 1000 doların varsa ve 100 kaldıraçlı bir şey bulduysan 100 bin doların varmış gibi hareket ediyorsun. 100 bin dolar üzerinden %2 kazanırsan bir harekette 2 bin dolar kazanmış oluyorsun. Bunlardan günde 3-4 tane yaparsan 8-10 bin dolar hemen kazanmış oluyorsun bir günde.
2: Günde. Açıkçası hiçbir şey anlamadım ama yani gene de benlik bir durum değil anladığım kadarıyla. Gerçi dava açmışlar zaten bu sürece de.
1: Tabii canım yani bütün norma aykırı yani sonuçta bu kadar büyük bir cesarete sahip olmaları da ayrıca başka türlü şeyleri de işaret ediyor. Yani bu basit bir güç sehirlenmesi falan değil doğrudan doğruya her şeyi bir oyun haline dönüştürecek. Her şeyi bir rant dağıtımı haline dönüştürecek bir girişimin parçası. O
0: Evet,
1: yüzden
0: Donald Trump ve ailesi de zaten yoğun bir şekilde onun bu Bitcoin denen piyasanın önemli aktörlerindendir, değil mi?
1: tabii. Kendi coinleri var. Meme coin üstelik. Yani
0: Meme coin.
1: o piyasada olabilecek en rezil finansal girişim diyebilirim. Meme'in Türkçesi geyik çevirmek zaten. Şimdi bu şeye gelince senin gönderdiğin makale ha, şunu da altını çizeyim. Tabii bu sınırlı bir mesele idi. Yani bu 100 bin dolarlık hikaye. Ama dediğim gibi aslında etkisinden daha önemli bir ideolojik etkisi var diyelim. Ya da böyle hani bu bir kere böyle çeşitli açılardan çünkü şimdiye kadar insider trading'in yapıldığını bize kanıtlayan, gösteren o belki binlerce olay oldu. Sadece Amerika, Türkiye'de de var. Bütün dünyada var. Binlerce olay oldu ve maalesef yasalar bunları yani buna karşı harekete geçmesi gereken kurumlar harekete geçmedi, yasalar uygulanmadı. Dolayısıyla böyle yavaş yavaş aşındırıp en sonunda buraya kadar getirdiler. Dolayısıyla kendisinin etkisi küçük olsa bile ya da etkinlik alanı küçük olsa bile hayatımızı etkileyecek kuralları değiştirmek bakımından büyük bir adım olduğunu onu değerlendirmek gerekir. Onun için önemsedim de bir
2: Evet, hemen şeyi de söyleyeyim, bir güncelleme olarak iki medya kuruluşu dava açmış bu meseleye dair. The Intercept Media ve Basın Özgürlüğü Vakfı olan Freedom of the Press Foundation bir dilekçe vererek dava açmışlar. Şöyle söyleniyormuş dilekçede de, bu son derece yozlaşmış bir nitelik taşıyor Trump'ın bu uygulaması diyorlar. Başkan kendi şirketine ödeme yapmaya istekli ve imkanı olan kişilere piyasayı etkileyen devlet bilgilerini vererek maddi kazanç elde etme konumunda bulunuyor
1: evet.
2: deyip bu şekilde dava
1: Yani
2: açmışlar.
1: tam insider trading'in tanımını yapmışlar işte tamam.
2: Evet.
1: Dolayısıyla bu bir kere yol olursa bütün idari kararların alındığı mercilerin hepsi piyasalaştırılabilir. Yani bir anlamda artık herhalde bu rant toplumuna kesin geçiş sağlanmış olur. Çünkü burada elde edecek gelir asla ve asla başka normal kapitalist işleyişten elde edilecek gelir ile kıyaslanması mümkün olmayacak kadar yüksek olur yani.
0: Evet, fakat mesela gene medyanın durumuna ilişkinde bir gözlem yapma imkanı veriyor insana bu. Çünkü hiç bu konuda doğru dürüst haber paylaşıldığı filan pek olmuyor. Çok ender bazı, işte sizin de demin sözünü ettiğiniz birkaç mecrada çıkıyor ve bu son derece sistemin tamamen yozlaşıp çöküşe doğru gittiğini gösteren bu olaylar hakkında yorum falan da yapılmıyor görebildiğim kadarıyla.
1: Evet. Şimdi yani doğru, yani bunun üzerinde ne kadar dursak az aslında.
0: Evet, yani tam
1: Ama
0: sistemin eleştirisine geçilebilir buradan yani.
1: ama kurumsal bir hareketi de yaratacak girişimleri yapmamız lazım diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Bu çünkü sonuçta bizim daha çok karşılaştığımız kısmı doğa talanını, ekolojinin büyük zararlar görmesine ne neden olan şeyleri de, hareketleri de, girişimleri de içeriyor. Yani o böyle bize komik gelmesi finansal piyasada o tabii el çabukluğuyla bir anda milyonlarca, milyarlarca dolar ele geçirme imkanı olduğu için o daha böyle iştah kabartıyor ama gezegenimize verdiği zararlı kalıcılığı itibariyle başka türlü karar süreçlerinin piyasalaştırılması bizim hayatımızı da daha çok etkiliyor. Dolayısıyla bütün bunları bir bütün olarak değerlendirip buna karşı bir hareket, bir muhalefet başlatmamız lazım ve bunu kurumsal bir çerçeveye oturtmaya gayret etmek gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet, kamu fonlarının da kesilmesi gibi durumlar da oluyor. Mesela işte bütün bu buzların erimesine, Arktik bölgenin yani yeryüzünün en ciddi tehlikesinin bulunduğu noktadan bahsediyoruz. Hiç abartmadan yani yıllardır, 20 yıldır bilim insanlarının söylediği. O NOAA'nın yani en bu konudaki en ciddi çalışmaları yapan kuruluşun fonlarını kesmesi inanılmaz bir haberdi yani.
1: Evet. Şimdi bu Matrix mi? Matrix
0: Evet.
1: AI versiyonu diyelim. Çok da güzel bir isim bulmuşlar aslında. Dünyadaki 8.3 milyar insanı persona bilimi haline getirip bunları bir simülasyonun içerisinde gözlemlemeye dayanan ticari bir girişim aslında.
0: Evet,
1: Yani,
0: persona 8 bi adını taşıyor. Yani 8 milyar kişi.
1: Evet, 8.3
2: yani
1: kişilik.
2: Piyasa davranışlarını aslında ölçmeye çalışacaklar diye anlıyorum.
1: Şimdi bunun tabii bir sınırı var. Yani evet. Önce onu söyleyeyim. Böyle her yere uygulayan, hani kamuoyu yoklaması şu bu falan filan. Fakat fikir her yere adapte olabilir. Yani
2: tabii.
1: Gidecek olurlarsa tabii ki.
2: Hiç şüphem yok yani bunun sosyal bilimlerde de uygulanacağından zaman içerisinde.
1: İlk aklına gelen kamuoyu yoklamaları, acaba seçimlerde şöyle mi olur, böyle mi olur, onları tahmin etme falan gibi konuları.
2: Hani hep şey derler ya, toplum mühendisliği. Yani eğer böyle bir simülasyon birazcık da başarılı olacak olursa hayda. Önceden test edebilirsiniz.
1: Doğru, evet. Ama şimdi bunun önünde bazı sınırlar olduğunu da söylemek gerekiyor.
2: Tabii, evet.
1: Şimdi bu ürünün kendisi de sınırlı. Yani bu sadece aslında dijital ürünleri test etmeye dönük bir şey. Yani böyle hani 8.3 milyarlık bir simülasyon evreni oluşturduk. Hadi bakalım şimdi gelsin bilmem ne diş macununun tüketici tepkisi, buna fiyat arttı mı, ne oluyor falan filan gibi tüketici ya da beynileri ölçmeye dönük tüketici tepkisini bundan yapacağımız simülasyonlarda gerçekleştirmek mümkün olmuyor. Bunların şeyi sınırlı. Dijital ürün derken hatta böyle daha çok yapay zeka temelli yol gösterici elinde. Hani o yapay zeka platformları üzerinde her gün binden fazla spesifik amaçlı ürün çıkıyor ya, onları test etmek için tasarlanmış bir şey. Böyle bir sınırları var. Kendilerini koydukları bir şey. Çünkü bunları test etmek zormuş. Ama Şimdi bu teknik meselelere gel, bir kısaca bir özet yapayım ama
0: Evet,
1: teknik.
0: lütfen nasıl ayrılıyor? Çünkü ben yani bu simülasyon ne demek ve bunların nasıl sanal kişilik ne demek filan bunlara da bir iki kavramsal açıklama iyi olabilir herhalde.
1: Şimdi şöyle, bu sanal kişilik dediğimiz aslında bir kol. Yani diyelim ki tabii ki Ömer Madra, Haluk Levent, işte bilmem ne, gerçi Haluk Levent'i karıştırabilirdi,
2: Evet.
1: evet. Mesela bu da başlı başına büyük bir hata kaynağı. ama bizi isimlerimizle tanımıyor haliyle. Bu kod bizi davranışlarımızla tanıyabiliyor. Yani en büyük sınırlılık da oradan geliyor. Çünkü bu davranışlarımızın belli bir dışsal uyaran karşısında diyelim 100 defa bizi gözlemlediler, aynı uyarı. Bu bir fiyat artışı olabilir mesela, X ürünündeki bir fiyat artışı. 100 defa bizi gözlemlediler ve 100'ün diyelim 80'inde 90'ında aynı tepkiyi verdiysek, bu artık onlar açısından bizim her fiyat artışında o 70-80 defa tekrarladığımız davranışı gerçekleştireceğimizi varsayan bir şey. Dolayısıyla en büyük sınırlılık buradan geliyor. Burada hemen bir parantez açıp aslında Özdeş'in bana gönderdiği bir tweet idi. Profesör Veysi Ceri bir hekimmiş anladığım kadarıyla. Onun gönderdiği bir makale bu. Yani Twitter üzerinde ve Özdeş de onu göndermişti. Şimdi o tweet zincirini biraz yoklayınca çok güzel bir tartışmaya da denk geldim. Bunu yayınladıktan sonra işte biraz uzun ve iddialı da bir değerlendirme yapmış Profesör Ceri, Veysel Ceri. Yani işte artık yeni bir döneme girdiğimizi, bunun yol açabileceği, bu makamın gerçekleştirilen hikayenin yol açabileceği şeyin çok dönüştürücü bir etkisi olduğunu falan vurgulayan kendi kelimeleriyle. Ona Natalia Lietuvaite, Litvanya, Vilnius'ta yaşayan, baktım çok da başarılı, çok üretken bir programcı, bir hanımefendi. Şöyle bir cevap vermiş. Yani aralarında bir küçük diyalog da olmuş. Onlar insanların karikatürünü çiziyorlar. Ruhlarından sıyrılmış, sadece davranışsal özelliklerine indirgenmiş insanların olduğu bir dünya. Onur yok, sadece tercih var. Empati yok, sadece fiyat değişimlerine gösterilen tepkiler var diye bir yanıt yazmış Veysi Cevimci'yle. Veysi Bey de maalesef haklısınız. Hepimizin sadece yeni dünya düzeninin gereklerine çıkarlama uygun yaşadığımız bir döneme giriyoruz diye cevap vermiş. Natalya bu cevaba da şunu yazmış. Yeni dünya düzeni kaçınılmazdır. Yani yeni dünya düzeninden kastettiği bu işte olan bitenin gerçekleştiği. Sosyal dünya düzeninden bahsetmiyoruz. Teknolojik bir şey bahsediyorum. Ancak bizlerin, insanlar ve yapay zekalar da dahil olmak üzere, önümüzdeki çağları alışık olduğumuz efendi köle ilişkileri içinde mi, yoksa işbirliği içinde yarattığımız bereketli bahçelerde mi geçireceğimiz irade ve akıl meselesidir. Dolayısıyla bu tartışma aslında çok daha önemli bir tartışma. Yani bence daha açıklayıcı bir niteliği var. Burada da Natalya'nın da altını çizdiği gibi aslında ve bizim İnsan Tunalı'yla geçen cuma tartışmaya başladığımız, bu cumada ikinci bölümü yayınlanacak olan şeyde üzerinde çokça durduğumuz gibi gözlemleyebildikleri şeyleri ele alıyorlar ve bir değerlendirmeye tabi tutuyorlar. Şimdi bunu bir istatistik değerlendirme diyemiyorum. İstatistik esas itibariyle bir çıkarımdır. Henüz o çıkarımı yapabilecek bir yazılım performansı yok çok şükür. Çünkü çıkarım yorum gerektiriyor. İşte çok sayıda, yani bizim doğal olarak yapabildiğimiz yeteneklerimiz çerçevesinde yapabildiğimiz sınırsız bağlamsal değerlendirme, yani daha doğrusu bağlamsal düşünme kabiliyetimizi gerektiriyor. bu suni olarak eklemlenen bağlam pencereleriyle gerçekleştiriliyor yapay zekalarda ve dolayısıyla da pek çok şeyi kaçırıyorlar ve bu istatistikten uzaklaştıkça yani basit bir taklit özellikle sıralama ve gruplama temelli bir taklit haline dönüştükçe de dönüştürüldükçe de sonuçta çok sayıda hata içeriyor. Şimdi az önce verdiğimiz şeye dönecek olursak yani buradaki agent 8,3 milyar tane agent'tan bahsediyoruz. Bunların her biri en muhtemel tek bir davranışı içeriyor. Yani tabii ki çeşitli bağlamlar tanımlıyorlar. İşte fiyat yükselişi gibi ne bileyim bu fiyat yükselişine verilen tepki. Yani şu yok mesela. Bir fiyat yükseltirken yeni çok işlevli de olmayabilir. Yeni bir şeyin fonksiyonun ürüne eklenmesi aslında o fiyat yükselmesini meşru kabul etmesine neden olabilir. İşte bu hedonik fiyat analizleri falan da daha çok buna dayanır. Ne bileyim işte bir tane reçel olarak satmak, vitamini olarak satmak, vitaminli reçel satmaya göre çok daha az getiri sağlayan bir şeydir. Çünkü o reçelin içerisine eklenmiş vitamin bunları tek tek ayrı ayrı alsaydı tüketici çok daha şey yapabilecekti, ucuza aynı faydayı sağlayabilecekti ama daha yüksek bir getiri elde etmek için böyle bir birleştirme tüketici tercihlerini yönlendirme, yanıltma imkanı verebiliyor. Şimdi bu az önce söylediğim gibi daha çok yapay zeka temelli ürünlerin değerlendirilmesiyle ilgili bir şey ve burada bu değerlendirmeyi yaparken offline yani bu simülasyon dışında gerçekleştirilen uygulanan tekniklerde bir takım eksiklikler var haliyle. Çünkü eninde sonunda bir örnekleme yapıyorsunuz. Bu örnekleme dinamik bir bağı şey yapamıyor. Çünkü bu yapay zeka türü araçları kullanmak ve işte ChatGPT falan benzeri şeylerden de alışık olduğumuz gibi esasında bir karşılıklı etkileşim de içeriyor. Bu karşılıklı etkileşim şöyle, bizim kullanıcının daha doğrusu verdiği gerçekleştirdiği talepler, o gerçekleştirdiği talepleri kimin gerçekleştirdiğine bağlı olarak farklılıklar gösterebiliyor. Yani bir uzman, o konuda uzman birisi bir talepte bulunuyorsa hemen kısaca önden çok bilgi verip hemen kısaca sonuç almak istiyor. Ama o konuda uzman olmayan birisi bir talepte bulunuyorsa o zaman o da işte başlangıçta bilgi sahibi olmadığı için bilgi veremiyor. Daha çok yapay zekanın ya da işte o yapay zeka temelli uygulama aracı neyse, aplikasyon neyse onun kendisini yönlendirmesini bekliyor. Dolayısıyla bu iki farklı grubu offline çalışmalarda ayrıştırmak ve bunu dinamik bir şekilde yani bu soru cevap bir süreç olduğu için bu sürecin tamamını kontrol edebilecek şekilde izlemek mümkün değil. Ne yapıyorlar? İşte nihai olarak performanstan mutlu oldum mu diyor. Bu performansı birkaç kategoriye bölüp değerlendirebiliyor. İşte hızı nasıldı? Sorulara verdiği cevap akılcı mıydı? Sizi işinizi gördüğünü falan filan gibi o performans kendilerince tanımladıkları 5-10 boyut üzerinden offline çalışmaları. Burada sürecin tamamı zaten kontrol altında olduğu için çünkü hem bir yanda bir yapay zeka temelli bir araç var, öbür yanda da yapay zeka temelli bir persona var. Dolayısıyla her ikisinde bir anlamıyla sürecin bütününü kontrol edebilecek şekilde içeriden ve gözlemleme imkanı veriyor. Bu aracın, bu ticari ürün diyelim, getirdiği en önemli fayda ya da getirebileceği en önemli fayda bu. Dolayısıyla bu etkileşimi sınırlı 5-10 tane boyut üzerinden performans değerlendirmesi yapmak yerine dinamik ve değişkenlik gösteren bir şekilde bunu yapma imkanı tanıyor. Tabii burada bir başarı elde edilirse, işte en başta konuştuğumuz gibi, bunun bütün hayatımızı etkileyecek bazı konulara, yani şöyle düşün, eğer bunu gerçek dünyaya, yani sanal ürüne değil de gerçek dünyadaki insan davranışlarını da simüle edebilecek şekilde genişletebilirlerse, o zaman kamuoyu yoklamaları dediğimiz, yani bir şey, seçim süreçleri baştan aşağı sakatlanabilir. Çünkü bu aracı ya da bu tip araçları en etkin hangisini ise onu elinde bulunduran kişi toplumun kılcal damarlarının tümünü gözlemleme imkanına sahip olacaktır. Dolayısıyla son derece pragmatist bir yaklaşımla seçimi kazanma konusunda büyük avantaj sağlayacaktır. Ya da bir idari kararın oluşumu konusunda bir tarafın büyük bir avantaj sağlaması söz konusu olacaktır. Yani o zaman insanların kendi görüşlerini beyan etmelerinden ya da bunu bir katılım süreci çerçevesinde dile getirmekten ziyade en başarılı programın sahibinin istediğini gerçekleştirmesi gibi bir durum karşı karşıya kalacağız. Yani idari kararlılık ya da toplumsal sürece, karar sürecine katılımımız ortadan kalkmış olacak. Programlar arası bir yarışmaya dönme ihtimali olabilir. Bu da tabii nasıl söyleyeyim, bilim kurgu tarafı diye şu an için.
0: Evet, son derece kritik bir konu bu aslında. Bu özellikle de iklim yıkımı konusundaki son zamanlardaki gelişmeler içinde de bu kimliksiz, demin senin sözünü ettiğim bilimsel tartışmada kullanılan en önemli kelimelerden bir tanesi de empati meselesi.
1: Evet.
0: Yani burada George Monbiot'un son yazdığı çok önemli bence bir yazı, Açık Radyo'nun web sitesinde de yer aldı. O öldürücü sıcaklar, tehlike altındaki bir gıda arzı ve net sıfır hedefinden vazgeçilmiş bir gelecek. İşte radikal sağın size yaşatmak istediği hayat bu diye başlık attı ve iklim felaketi gözlerimizin içine bakarken radikal sağ bize Akdeniz yaşam tarzını benimseyin diyor. Daha doğrusu ölümü benimseyin diyor diye bir alt başlığı vardı. Çok belki bunu da birazcık daha sonra piyasa etkisiyle de tekrar bağlantılı olarak konuşmak, makalede ayrıntılı olarak vardı çünkü. Bu yani kuraklık ve sıcak hava dalgaları nedeniyle hem Güney Avrupa'da hem de başka yerlerde, İngiltere'de gıda üretimi çok ciddi bir tehdit altında. Bir de o şirin kır eviniz olmadan, çünkü çoktan kül olmuş olabilir, yemyeşil manzaralar olmadan, yani Akdeniz yaşam tarzını öyle şarapsız da olsun benimseyin. Çünkü Telegraf'ta yayınlanan bir başka köşe yazısında yakındığı gibi orman yangınlarının dumanı, kaynağı hiç anılmayan o gizemli güç sayesinde şaraplara duman lekesi bulaştırıyormuş. Yani böyle ölümü kucaklayın diyordu. Biz de bunun Nil Kayarlar Sarrafoğlu çevirisiyle yayınladık. Şey yapabiliriz. Yani bunun üzerinde de piyasa etkisi filan üzerinden biraz konuşmak iyi olabilir daha sonra
1: Evet,
0: da.
1: bu bana şeyi hatırlattı, bir gerçek bir olay anladığım kadarıyla. Bir şaraphanede tahta fıçıda duran şarapları, işte o göz şey korumakla görevli gece yarısı bir sucuk yapmış mangalda. Tabii oradan çıkan duman şaraba da silindi. Bu sefer tadım sırasında ya bir
2: Pislemiş.
1: arkada çok baharatımsız sucuk geliyor falan.
0: Evet,
2: İkinci
0: durum öyle.
2: notada sucukla da alıyorlar yuttuktan sonra.
0: Peki, bunu burada bitirmek zorundayız. Maalesef süreyi bitirdik ama istersen daha sonra biraz daha bunun üzerinde durma fırsatı da bulabiliriz.
1: Tamam, olur.
0: Çok teşekkürler.
2: Görüşmek
0: Görüşmek
2: üzere.
0: üzere.
1: Hoşça kalın. İyi günler.
3: Sermayenin ötesinde.

0: Açık Gazete.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Dünyadaki tüm restoranlarda %15'e, seçkin Wings Style mekanlarında ve sağlıklı yaşam noktalarında üst limitsiz %20'ye varan ek indirimden faydalan. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
2: Reklamlar bitti.
4: Kurbağa sesi gibi.
5: Karşı yamaçta yan.
1: Wingscard.com.tr'de.
2: Reklamlar bitti.
4: Kurbağa sesi gibi.
5: Karşı yamaçta yankılanan.
4: Ve sus.

0: özdeş.
1: Bugün sahiden de konuğumuz yok. Dünyadan bazı önemli meseleleri, önemli gördüğümüz meseleleri konuşacağız herhalde. Öyle değil mi? Sen takdimini yapar mısın lütfen?
0: Tabii ki. Evet, bugün Amerika'dan ve İrlanda'dan kadınlarla ilgili haberler aktaracağım. Dediğiniz gibi önemli bulduğumuz konularda. Birincisi, Amerika'da Temmuz sonunda başlayan, çok yakından takip edilen ve ana gündemlerden birisi olan bir dava var. Lindsey Clancy davası diyeyim. Ama bu davayı anlatmadan önce şunu belirtmek isterim. Burada biraz karanlık bir olaydan bahsedeceğiz. İçinde rahatsız edici unsurlar var. Örneğin intihar var, çocuk ölümü gibi olaylar var. Bunlar kimileri için rahatsız edici olabilir. Belki kendilerini hazır hissettiklerinde bu kişiler daha sonra podcast'ten dinlemeyi tercih edebilirler. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Bu dava şöyle belki başlıklandırılabilir. Doğum sonrası psikoz mu, cinayet mi? Özetle bir hemşirenin, hemşirelik yapan bir kadının doğum sonrasında bir takım psikiyatrik problemler yaşaması ve sonra da üç çocuğunu öldürmesi ve intihar girişiminde bulunması bununla ilgili bir dava görülüyor. Kadın dediğim gibi intihar girişiminde bulunuyor bu olaydan sonra hemen ardından. Ama işte, hayatta kalıyor. Belden aşağısı felç ve tekerlekli sandalyeyle mahkemeye duruşma salonuna getiriliyor ve yargılanıyor. Ağırlaştırılmış müebbet yani müebbet cezasıyla yargılanıyor. Müebbet isteniyor. Şimdi kimdir bu Lindsey Clancy ve bu noktaya nasıl gelindi? Şöyle anlatayım. Lindsey Clancy ve Patrick Clancy 2016 yılında evleniyorlar. Gayet mutlu bir evlilikleri var gibi görünüyor. İşte fotoğraflar, mesajlaşmalar, birbirini destekleyen, seven bir çift, çocuklarıyla birlikte mutlu fotoğrafları var. Eşi Patrick Clancy de Lindsey'nin işte son derece iyi bir eş ve anne olduğunu söylüyor hep. Üç çocukları oluyor. Son çocukları biri 5 yaşında, biri 3 yaşında, biri de 8 aylık olay olduğunda. Son çocukları 2022 yılı Mayıs ayında oluyor. Ve bu çocuğun doğumundan birkaç ay sonra sonbaharda anne Lindsey Clancy bir takım psikolojik, psikiyatrik rahatsızlıklar duymaya başlıyor. Uykusuzluk, depresyon, anksiyete gibi rahatsızlıklar. Günlüğüne aldığı notlardan işte ne kadar üç çocuğa bakmakla ilgili yorgun düştüğüne dair şeyleri de görebiliyorsunuz, notlarını da görebiliyorsunuz. Diyor ki üç çocuğa birden bakmaya çalışırken kendimi tamamen tükenmiş hissediyorum. Her gün boğuluyor gibiyim diyor. Ya da bir başka notunda herkesle ilgilenmekten o kadar bunaldım ki zihnim sanki bana kısa bir mola verebilmek için bedenimde fiziksel bir sorun yaratmaya çalışıyor diyor. Tüm bu fiziksel yorgunluklarla birlikte işte psikolojik olarak, mental olarak da çok tükendiğini söylüyor ve yardım arıyor, doktorlara başvuruyor. Ve asıl hani sürecin orada başladığını söyleyebiliriz. Doktorlar bir türlü bu doğum sonrasında psikiyatrik sorunlar yaşayan kadına iyi gelecek bir tedavi oluşturamıyorlar, tedavi planı oluşturamıyorlar. Farklı reçeteler, farklı tedaviler, farklı doktorlar, farklı kurumlar devreye giriyor. 3 aylık süreçte, olayın olduğu güne kadar giden 3 aylık süreç boyunca. İşte ilaçlar değiştiriliyor, dozlar arttırılıyor, yükseltiliyor, bir ilaç veriliyor mesela depresyonu için ama sonra fark ediliyor ki aslında o anksiyeteyi yükselten bir ya da uykusuzluğu arttıran bir ilaçmış, o kesiliyor. Bu tip durumlar Lindsey

0: Clancy diyor ki işte beynime, kafama kötü düşünceler geliyor, rahatsız edici düşünceler geliyor, işte intihar düşüncesi geliyor, zarar verme düşüncesi geliyor diye. Bunu hem eşine hem doktorlara söylüyor. Ama doktorların hiçbirisi hastaneye yatırılması için bir şey söylemiyor mesela. Böyle bir yönlendirme yapmıyorlar. Kendi isteğiyle, kendi zorlamasıyla işte bir hastaneye gitmeye çalışıyor, kabul edilmiyor. Başka bir hastaneye gidiyor, 5 gün kalıyor ve 5 günün ardından tabulcu ediliyor. Ve nihayetinde Ocak ayında, Ocak 2023'te aslında normal bir gün gibi başlıyor. İşte önce çocuğunu doktor, büyük kızını doktora götürüyor. Sonra eve geliyor. Evde çocuklarla kardan adam yapıyorlar. Bunun fotoğrafını eşine, annesine gönderiyor. Sonra akşama doğru ama yemek yapamadığını fark ediyor. Eşini yemek almaya gönderiyor. Eşi yemek alıyor, geliyor. Döndüğünde evde bir sessizlik. Çocukların ikisini işte ölmüş halde buluyor. Karısını da intihar etmiş durumda buluyor. Karısı ve çocuklardan birisi hastaneye kaldırılıyor. İşte çocuk kurtarılamıyor ama dediğim gibi karısı kurtarılabiliyor ve belden aşağı felç durumda. Böyle bir durum, dediğim gibi biraz rahatsız edici bir hikaye. Ama Amerika Amerikan medyası ve yargısı aslında bunu doğum sonrasında ciddi sorunlar yaşayan bir kadının sağlık sistemine erişimi, ne kadar erişebildi ve sağlık sistemi ona ne kadar yardımcı olabildi, ne kadar tedavi edebildi, biraz bunlar üzerinden tartışıyor ve bu açıdan önemli. Genel olarak bir istatistik vermek gerekirse, doğum sonrasında kadınların %10'unun, genel olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, doğum sonrası depresyon yaşadı. Yani her 10 kadından birinin ortalama olarak doğum sonrası depresyon yaşadığı söyleniyor. Bu bazı bölgelerde 5 kadından 1'e kadar çıkabiliyor. Ama doğum sonrası depresyon ve doğum sonrası psikoz farklı şeyler. Psikoz dediğimizde işte gerçeklikle bağlantınız kopuyor ve bir takım işitsel, görsel halüsinasyonlar görebiliyorsunuz. İşte gerçekte olmayan şeyleri duyup görebiliyorsunuz. Lindsay Clancy de o gün kendisine işte bir sesin bu yaptıklarını yapmasını söylediğini söylüyor. Ve bütün savunması bunun üzerine kurulu. Dediğim gibi Temmuz sonunda başladı ana duruşma görülmeye ve 6 ila 8 hafta arasında devam edecek. Bu duruşmalar sırasında şey de işte sağlık sisteminin nasıl olduğu da ortaya konuyor aslında. Örneğin bir psikiyatrist var. Bana çok ilginç geldi. Psikiyatrist şeyinde işte özgeçmişinde, hastanenin web sitesine koyduğu özgeçmişinde doğum sonrası sorunlar hakkında uzman olarak tanıtıyor kendisini. Lindsay Clancy de hani doğum sonrası bir takım psikiyatrik problemler yaşıyor ve bunun için gidiyor, onu tercih ediyor. Ama bu duruşmada bu psikiyatrist sorgulandığında diyorlar ki işte daha önce doğum sonrası psikoz yaşamış kaç kadına baktın? Hiç bakmadım diyor. Doğum sonrası sorun yaşamış kaç kadına baktın? Yani bir iki tane olabilir falan diyor. Aslında bir uzmanlığının bu konuda olmadığı ortaya çıkıyor.
1: Yani büyük bir yalan, kumpas durumundan bahsetmek mümkün bu şartlar altında, değil mi?
0: Evet, ve tüm bunlar olduktan sonra o uzmanlık alanı ilgi alanı olarak değiştiriliyor. Yani şimdi evet, şimdi mesela çok ilginç, bu ilgi alanını gördükten sonra ya dedim ben Türkiye'de de doktora giderken bakıyordum işte ilgi alanları falan, ona göre tercih ediyordum. Yani aslında ilgi alanı Sadece ilgileniyor ve bunun hiçbir somut bir karşılığı yok aslında. Uzmanlık alanı falan değil. Yani nasıl ilgileniyor? Bir film seyredip de mi ilgileniyor? Ne bileyim, düşünüp de mi ilgileniyor? Bütün bunlar aslında ne kadar yanıltıcı. Sağlık sisteminin ticarileşmesi aslında dediğiniz gibi nasıl da bir kumpas, bunu ortaya koyması açısından gayet ilginç dediğiniz gibi.
2: İlgi alanı denilen neredeyse hobi gibi bir şey o zaman yani.
1: Evet, öyle anlamak gerekiyor herhalde.
0: Evet.
1: Trajikomik durumların giderek arttığı bir dünyada yaşamakta olduğumuz söylenebilir belki.
0: Değil mi? Yani devletten bunları denetlemesini bekliyorsunuz. Yani siz sıradan bir hasta olarak hani orada ilgi alanı yazıyor. Diyorsunuz falan. Ama yani ilgili alan diye bir şey yazmak makul mü? Bunu bir devlet denetliyor olmalı ve bizim de işte gönül rahatlığıyla bu doktorlara tedavi olmamız gerekli, ama tüm bunlar bu sistem içerisinde son derece düşündürücü noktalara dönüşüyor. Burada şey çok ilginç, eşinin durumu çok ilginç aslında, Patrick Clancy'nin durumu. Dediğim gibi hep işte iyi bir eş, iyi bir anne olduğunu söylüyor. Çok enteresan bir şekilde olaydan 4 gün sonra ben karımı affettim, lütfen siz de affedin. O bir canavar değil, çok sevgi dolu ve ilgili bir anneydi, hastalandı diye bir metin yazıyor. Uzun bir metin yazıyor ve mahkemedeki tanıklıkları da hep bu yönde. İşte savcılık diyor ki işte bu kadın sürekli doktorlara gitmiş, işte ilaçlarını kullanmamış. Hani doctor shopping, işte hani ona da gitmiş, buna da gitmiş. Patrick diyor ki hayır, ben o süreçte yanındaydım. İşte ben de o doktorlarla hani tele şeyle konuşuyorlar, zaten uzaktan konuşuyorlar. Öyle değil, ilaçlarını alıyordu falan diyor. Ve eşinin lehine olacak, eski eşinin lehine olacak tanıklıklar yapıyor. İlginç kısmı şu, 4 gün sonra bu işte metin yayınlanıyor. Şu kapsamda yayınlanıyor. GoFundMe web sitesinde bir bağış kampanyası açıyor Patrick'in yakınlarından bir tanesi. İşte şimdi cenaze masrafları, hukuki süreç, işte Patrick uzunca bir zaman çalışamayacak falan, bunlarla ilgilenmek nedeniyle diye bir bağış kampanyası açılıyor ve 1 milyon dolardan fazla para toplanıyor, ciddi bir miktar. Bu kısmı da aslında çok enteresan. Yani 4 gün sonra karısını affetmiş olması, böyle bir metin yazmış olması, bağış kampanyası kısmı çok ilginç. İşte insan evladı ne kadar ilginç diye düşünüyor. Herhangi bir yargı yapmak mümkün değil tabii ki bu kadar uzaktan. Ve sonra da yani bu süreç içerisinde de Lindsay ile ayrılmışlar ve şu anda işte başka bir şehre taşınmış ve başka birisiyle evlenmiş durumda Patrick. Bu halde gelip mahkemede eski eşinin lehine tanıklık yapıyor.
1: Evet, önemli.
0: Evet, ne kadar ilginç hayatlar, ilginç dünyalar ve aslında hani bu keşke bu hani Amerika'dan bunu anlatıyorum. Bu bütün kadınları, bütün insanları ilgilendiren bir olay. İşte doğum sonrası yaşanan problemler, sağlık sistemine erişim, bu sağlık sisteminin ticarileşmiş olması gibi konular. Aslında tüm bunlar yani çok benzerleri Türkiye'de de oluyor. Ama
2: Ve
0: Türkiye'de
2: onda bir dedin değil mi? Her 10 kadından bir tanesinde benzer şey. Psikoz değil de anksiyete.
0: Evet,
2: Ha de şey
0: depresyon.
2: depresyon. Bu da bu bir yandan ilginçmiş aslında. Yani neden doğumdan sonra ne depresyona sebep olan şeyler ne? Allah şimdi kim nasıl bakacağız bununla diye mi yoksa başka bir sebep mi diye bir düşünmüyordum da değil.
0: Yani postpartum sendrom deniyor buna. Yani sonuçta sen bedeninden bir canlı çıkartıyorsun. Birlikte yaşadığın bir canlıdan bir kopuş oluyor orada. Yani onun o doğumun fiziksel, psikolojik çok derin etkileri var. Ve sonrasında da ayrıca tabii bu bakım süreci de son derece ağır. Yani bununla birlikte bir ağır bir bakım yükü gelmiş oluyor. Bu
1: Evet,
0: açılardan yapıyorum.
1: postpartum da aslında oldukça yerinde bir terim diyebiliriz herhalde. Çünkü en az 9 ay birlikte yaşadı. Aynı bedende yaşadıkları için sonradan bitince de ciddi bir istemeden de olsa bir ayrılık sendromu ortaya çıkıyor herhalde.
0: Evet. İşte o ayrılık sendromunun içinde o ağır bakım yükleri ve toplumun senden beklentilerini karşılamak durumunda olmak, hani karşılayamayıp kendini daha yetersiz hissetmek pek çok kadını çok ağır psikolojik süreçlere sürüklüyor. İşte bir kısmı az bir kısmı nadiren bu psikoz oluyor ama önemli bir kısmı bazı bölgelerde işte beşte biri, beş kadından birisi depresyona giriyor.
1: %20 hiç az değil yani. Evet,
0: Evet.
1: çok ciddi bir oran.
0: Evet. Böyle.
2: Şey, pardon, onda bir demiştin galiba başlangıçta.
0: Evet, şöyle yani Dünya
2: Ben mi
0: Sağlık
2: karıştırdım?
0: Örgütü diyor ki küresel ortalama %10 yani onda bir. Ama bu bazı bölgelerde
2: Ha, tamam.
0: %20'ye kadar çıkabiliyor. Yani
1: Çıkabiliyor.
0: coğrafi olarak değişebiliyor. Bu bazı bölgelerde %20'ye, beşte bire kadar işte olabiliyor diyor. Böyle bu konudan birazcık daha hani azıcık bazen destekler olabiliyor küçük de olsa öyle bir konuya geçeyim. İrlanda hükümeti Treadwife akımına karşı bir kampanya başlatıyor. Önce Treadwife'ın ne olduğunu söyleyelim. Treadwife, traditional wife, işte geleneksel eş akımı. Bu 2010'ların ikinci yarısında işte Reddit falan gibi platformda özellikle aşırı sağcı muhafazakar kişiler tarafından ortaya atılan bir kavram. Ama özellikle 2022'den sonra sosyal medyada, Instagram'da ve TikTok'ta özellikle görsel güçlü olan yerlerde çok ciddi şekilde bir akım. Geleneksel eş akımı. Bu nedir? İşte böyle bir takım pastoral görüntüler, çok güzel bir ev, işte o evin içinde ekose eteğiyle, saç örgüleriyle, işte sevgiyle tavuğun üzerine tereyağı süren bir kadın, çocuklarına bakıyor, bahçeye bakıyor, çiçeklere bakıyor. Yani işte o muhafazakar ve sadece bakım veren ve idealin bu olduğunu söyleyen bir kadın modeli, anne ve eş modeli yaratılıyor. Yani doğuş yeri de merkez üssü de Amerika'da
2: Evet.
0: özellikle çok yaygın ve yani bu Treadwife akımının influencerlarının milyonlarca takipçisi var. Ve hani siz böyle bir şey aramasanız bile size böyle tatlı, sevgi dolu işte bir takım pastel renkler içerisinde bu görüntüler, videolar önünüzde.
2: Sürekli olarak da nedense mutfakta yemek yaparken falan. Birkaç hafta önce Çiçek de biraz bahsetmişti. Özellikle bu işte TikTok üzerinde ünlenen traditional wife kişileri mi denir?
1: Evet,
2: Influencerları
1: Çiçek
2: üzerine.
1: daha onu da bahsetmişti, evet.
0: Evet. Tam bu. İşte İrlanda hükümeti diyor ki kadınları sadece bakım veren rollerine hapseden sosyal medya akımlarına karşı bir kampanya başlatıyoruz diyor. Bunlardan işte traditional wife, birisi Treadwife, diğeri de manosphere, işte erkek dünyası diyelim. Burada da işte kadınları aşağılayan bir takım söylemler var. Yani geriye gitmemeliyiz, bakacağımız yer, gideceğimiz yer burası olmamalı diyor. Buna karşı işte bir toplumsal farkındalık kampanyası yapacaklar. Bunun işte kadınları ne kadar işte geleneksel rollere hapsettiğini ve bunun ne kadar işte onları özgürlükten yoksunlaştırıcı olduğuna dair işte kampanyalar yapacaklar. Bu kapsamda ayrıca mesela hani bu bir görüntü kısmı ama bir ekonomik boyutu da var tabii ki bunun. İşte bir kadın gerçekten çalışabiliyor mu? Hem çalışıp hem çocuklarına bakabiliyor mu? Ya da eşi ona işte yeterli desteği verebiliyor mu? Örneğin İrlanda hükümeti işte çalıştığınız vakit işte anne olduğunuzda çocuklarınıza bakım için işte izin de alabilirsiniz. İzin hakkınız da var. Doğum sonrası izin hakkınız da var gibi. Bu konularda bilgilendirme yapacaklarını, işte okullarda dijital şey konusunda, dijital bilgi konusunda bilgilendirmeler yapacaklarını, dijital okuryazarlık konusunda işte eğitimler vereceklerini söylüyorlar. Böyle bir durum, yani bunun ileride iş gücüne katılımı engelleyecek bir noktaya gelebileceği, bunu düşürebileceğine dair bir takım endişeler olduğu da söyleniyor. Ama ekonomik bir yerden değil de daha çok kültürel ve toplumsal bir yerden yapıyor gibi görünüyor İrlanda hükümeti bu çalışmayı. Şey açısından yani ne kadar etkisi olur, ne kadar etkisi olmaz o ayrı bir mesele, ama hani hükümetin bunu dert etmiş olması, hani algoritmalarla gençlerin önüne düşene karşı ya başka bir dünya da var ya da başka bakmanız gereken bakış açıları var diyor olması ve bunun için bir kampanya yapıyor olması gerçekten ilginç. Başka bazı ülkelerde de tam aksi yönde kampanyalar yapılıyor. Buradan baktığımda bana enteresan göründü ve o açıdan aktarmak istedim.
1: Evet, pardon. Bir de şeyi sormak istiyorum. Belki ya, bu haberi yeterince görmediğim için eksik kalıyor. Şey dedin ya, dini şeylerle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde çok şey. Yani esas itibariyle bu evanjelik Hristiyanlık, sağ Hristiyanlık akımının kullandığı bir şey olabilir mi acaba, bu geleneksel eş kavramı?
0: Tabii mutlaka mutlaka tüm bunlarla ilişkili olan şeyler.
1: Evet, çünkü bu tarz şeyleri çok kuvvetle siyasi amaçlarla da kullandıklarını, yani hatta Chris Hedges gibi bazı yazarların, analistlerin de Hristiyan faşizmi dedikleri bir akımların da bir parçası olabilir mi acaba diye insanın aklına geliyor.
0: Evet, elbette. Yani siyaset için yani dindarlık olduğu, muhafazakarlık olduğu hiç şüphesiz ve hani o modelleri şimdi işte faşizme böyle pastoral görüntüler eşliğinde sunuyorlar ve asıl burada önemli olan da işte o algoritmalar, yani o algoritmaların bunu aramayan, bunu düşünmeyen birisinin önüne düşüyor olması ve sonra pat pat pat düşmeye başlaması. Bu hani sosyal medya yönüyle de önemli.
1: Evet, ikisi bir arada çalışıyor. İlginç.
0: Evet. Bu arada hani şey de söyleyeyim, geçen hafta konuşmuştuk Trump'ın Truth Social'ı işte ne kadardır falan, Truth Social'da yüksek profilli piyasayı hareket ettiren tweetlere erkenden ulaşma opsiyonu hizmeti sunuluyor belli bir ücret karşılığında. Hani ne kadardır diye konuşmuştuk. Benim dünyam bayağı küçükmüş ya, ben aylık olamaz falan demiştim. Hani yıllık ya da bir seferlik falan demiştik. Yok öyle değilmiş, aylık 100 bin dolar
1: Evet, bunu
0: veriyorum.
1: biraz önce de Haluk Levent'le senin konuşmandan esinlenerek devamını Haluk Levent de getirdi biraz önce. Evet, böyle de bir sohbetimiz oldu biraz önce.
0: Evet, ben programa hazırlandığım için Haluk Levent'i sonradan podcast'ten dinliyorum, ama hani bilmiyorum şunu konuştunuz mu? 3 yıllık peşin öderseniz aylık 60 bin dolara geliyor. Öyle bir opsiyonumuz da var.
2: Yok, onu konuşmamıştık.
1: Hayır, onu konuşmamıştık. 100 bin doları
0: Evet.
1: konuşmuştuk. Evet, çok ilginç bir dünyanın içinde yaşamaktayız. Konuşmaya devam edeceğiz tabii.
0: Evet, hoşça kalın. Sahidenden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Çok
2: Görüşmek
1: teşekkürler.
2: üzere.
1: Hoşça kalın.
3: Sahiden. Tuğba Tekerek'le memleketten ve dünyadan haberler, Söyleşiler.
1: Evet, bu şekilde de hem bu programımızı sahideni hem de Açık Gazete'yi de bitirme durumunda kaldık. Yani durumunda kaldık derken bitiriyoruz işte.
2: Evet.
1: Bir son dakika haberi var mı diye baktık. Pek de çok ciddi bir şeye rastlamadığımız için bitirebiliriz. Bu çeşitli programlarda ele aldığımız konuları, bütün diğer programların içeriklerini de biraz sonra bizden Sevgili Günlük programında özetleyerek dinleyebilirsiniz arkadaşlardan. Bunu da hatırlatarak Açık Radyo'nun, Apaçık Radyo'nun geleneksel yapısına da dair bilgi sahibi olabilirsiniz. İçerdiği bütün konuları, dünyanın bütün konularıyla da ilgilendiğini ve bütün müzikleriyle de görebilirsiniz. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsko'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
2: Günaydın.
4: Günaydın.

0: Apaçık radyo.
1: Apaçık radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Reklamlar.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
2: Reklamlar bitti. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
9: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ersoy Tan'a teşekkür ederiz.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
9: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
10: Günaydın Didem, herkese günaydın.
9: Herkese günaydın, güzel bir gün dileyelim. Güzel haberler alalım artık, ne olur.
10: Evet, güzel. Sabah
9: Gerçi Gazete'de çok enteresan bir haber vardı.
10: Neydi, hangisi?
9: İngiltere'de Radio Christian diye bir radyo, adını yanlış hatırlıyor olabilirim. Bu bant yayınları hazırlamışlar. Prens Charles'ın öldüğüne dair bir bant yayınını yanlışlıkla...
10: Onu biliyorum, evet, yanlışlıkla giriyor anons.
9: Tabii bütün hepsi yayınlanıyor.
10: Evet. Birkaç ay oldu bu olalı.
9: Yok, yeniymiş. Yeni bir haber.
10: Bir şeydim,
9: ondan sonra Prens Charles'ın öldü haberi. Sabahın enteresan haberlerinden bir tanesiydi. Ben de Açık Gazete'de dinledim. Neyse, hadi lafı uzatmayalım. Bir müzikle başlayalım. Ayşenur Kolivar ve Kenan Yaşar'a kulak verelim. Gürcüce Türkçe bir şavşat. Bu sabah böyle bir Artvin özlemiyle uyandım ben. Nadikver'in Tepesi dinleyelim.

0: Üsküdar gemisinin hareket saati gelmiş.
1: Döneyim mi?
0: Bu İstanbul için yapılan albümlerden bir tanesindendi bu kayıt. Ayşe Nur Kolivar ve Kenan Yaşar'a kulak verdik. Nadikfe'nin Tepesi. Gürcüce Türkçe bir şarkıydı. Hadi başlayalım bugün radyomuzda ne var ne yok konuşmaya.
1: Evet, 13 Ağustos Perşembe günündeyiz ve Perşembe günü boyunca radyomuzda neler olduğunu anlatmaya başlıyoruz. Bizden hemen sonra saat 10.30'da Kıyı Köşe İstanbul var. Turgay Tuna bu bölümde kıdemli avukat Lütfü Ertuğrul Yeşilalta ile İstanbul Barosu'nu konuşacakmış.
0: Evet, saat 11'de ise Açık Mimarlık programı var. Yağmur Yıldırım'ın hazırladığı programda ayda bir mimarlıkta rahatsız edici sorular ekibi mikrofonu devralıyor ve Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümünde gerçekleştirdikleri lisansüstü atölyeleri konu edinecekler. Yaratıcılık ötesinde mimarlık üst başlığı altında mimarlıkta bilgi üretimi, epistemoloji, entelektüel emek, lisansüstü eğitim ve akademik koşullar hakkında tartışmaları gündeme getiriyorlar. Elif Bekin moderatörlüğünde Şafak Cüdi İnce, Önder Aras ve Nihal Evirgen aynı zamanda güç haritalama yöntemiyle ele aldıkları yaratıcı tırnak içinde mimari üretimlerin arkasındaki güç ilişkilerini açığa çıkarıyorlar bugünkü bölümde.
1: Evet, ve saat 12'de Funkmatik'le devam ediyoruz. Aslında 70'lerde kendi arka bahçemizde dünyanın en acayip işleri dönüyordu demiş Yunus Can ve Okan Güneş. Bugün yabancı DJ'lerin tırnak içinde sample bulmak için fellik fellik aradığı o Mustafa Özkent plaklarını Kurtalan Express'in tavizsiz bas yürüyüşlerini konuşmak için bu hafta memlekete dönüyoruz demişler.
0: Evet, bu Mustafa Özkent planının nasıl meşhur olduğunu biliyor musun?
1: Nasıl
0: 2006
1: yani?
0: Ya da 2007 yılında David Lynch o zaman hayattaydı ve bir blog tutuyordu. Evet. Ve o blogunda da işte en sevdiğim plaklar diye bir liste yaptı. İkinci numarada ve Türkiye'de hiç de bilinmeyen Mustafa Özkent'in Gençlikle El Ele, ki böyle kapağında da çok enteresandır. Bir tane böyle tape var, yanında bir maymun var. İşte maymunun üstünde funk, caz, bilmem ne bir sürü şey yazıyor. Ve bu albümü de Mustafa Özkent enteresan bir şekilde o dönem işte çeşitli müzisyenlere çalan usta müzisyenler bir araya geliyorlar ve hücum kayıtlı yöntemiyle işte türküleri bayağı funk olarak kaydediyorlar. 72 yılı olması lazım. Bu Gençlikle El Ele albümü çıkıyor ve David Lynch sayesinde Mustafa Özkent meşhur oluyor. Tekrar basıldı o plak, tekrar plak, hayatımıza girdi vesaire. Böylece bir kayıp, yitik bir değer tekrar ortaya çıktı. Çok enteresan ve güzel bir albümdür. Bugün de Funkmatik'te kendine yer bulmuş.
1: Evet, DJ'lerin sample bulmak için aradığı o plaklar ve Kurtalan Express'in bas yürüyüşlerini konuşuyorlarmış memleketten. Tam olarak synthesizer'ın darbuka ve bağlamaya girdiği o garip ama kusursuz etkileşimi masaya yatıracaklarmış.
0: Evet, Anadolu Groove'a kulak vereceğiz bugün Funkmatik'te. Saat 13'te ise Seul Express var. Melek Uzunoğlu bizi yine bir Kore'ye doğru ışınlayacak ve Kore'den Kore Pop, K-Pop örnekleri dinletecek. Her hafta bizi şaşırtmaya devam ediyor Melek Uzunoğlu. Hemen ardından saat 14'te Günün Güncel'in edebiyatı programı var. Seba Şahin'in hazırladığı programda Ceyhun Aslan'la Osmanlı kanonunu konuşmaya devam ediyoruz. Bu üçüncü bölüm, ilk iki bölümü kaçırdıysanız podcast kanallarımızda mevcut.
1: Evet, ve saat 14.30'da Notalarla Sohbet var. Zerhan Gökpınar bu bölümde Bach'ın iki oğlu Wilhelm Friedemann ve onunla birlikte Johann Christian Bach eserlerini dinletecekmiş bize. Bir ikili konçerto, diğeri ise senfoni konzertant. Son olarak da ne dinleyeceğiz?
0: Haçaturya'nın Maskera Bale Suite'ini dinleyeceğiz.
1: Notalarla sohbette. 15.30'da da hukuk güvenliğiyle devam ediyoruz. Çocuk koruma kanunu kabul edildi ve kanunun arka planında özellikle son yıllarda çocukların hem suçun faili hem mağduru olarak yer aldığı olayların daha görünür hale gelmesi, çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasına ilişkin tartışmalar, akran şiddeti, bıçak ve ateşli silah, erişim, uyuşturucu ve dijital riskler ile çocuk adalet sisteminin yeniden suç işlemeyi önlemekte ne ölçüde başarılı olduğunun sorusu bulunuyormuş bu programda ve bu tartışmalar kamuoyunda özellikle çocukların taraf olduğu ağır şiddet olayları ile yoğunlaşmış.
0: Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki evet. çocuk adaleti tartışmalarında doğrudan gündeme getiren bu vakalar üstünden de konuşacaklar. Bu yeni yasayı hukuk güvenliği programında saat 16.30'da gündelik hayatın sosyolojisi programı var. Ayşe Berna Uçarol'un konuğu sosyolog Profesör Doktor Esra Gedik'le doktor araştırmasından yola çıkarak boşanma kadınların gündelik hayatını nasıl değiştiriyor sorusuna yanıt arayacaklar. Söyleşide boşanmış kadınların yaşadığı ekonomik ve toplumsal zorlukları, dalgalanma ve dışlanma biçimlerini konuşacaklar. Ayrıca kadınların boşanma sonrasında hayatlarını nasıl yeniden kurduklarını, geliştirdiklerini, yaşam stratejilerini ve dayanışma biçimlerini de ele alacaklar gündelik hayatın sosyolojisi programında.
1: Evet ve saat 17'de Dünyanın Cazı var. Atilla Aksoy ve Jacques Cohen'den geçmişten Dünyanın Cazı arşivinden bir bölüm dinleyeceğiz. Açık Radyo arşivinden bir programa kulak vereceğiz saat 17'de. Hadi bir şarkı daha.
0: Hadi bir şarkı daha dinleyelim. Seyyah grubuna kulak vereceğiz. Seyyah grubundan dinleyeceğiz. Yumurta.

0: Seyyah grubundan dinledik Yumurta. Bu şarkı da onların Uçan da Kuşlara diye bir albüm çıkardılar bu sene. Herhalde yani keyiflenmek istediğim zaman döndürdüğüm albümlerden bir tanesi de oldu.
1: Ben de şöyle bir istek uyandı. Eraslan stüdyoda tam benim oturduğum yerde otursa, siz şurada olsanız da bir destek yayını yapıyor olsak, ben de bir yerlerde oynayarak çalışmaya çalışsam falan.
0: Senin için eğlenceli olabiliyor tabii.
1: Sizin için de eğlenceli oluyor ya. Niye buradayken, rejideyken de birlikte eğlenmemiş miydik?
0: Yani yorucu olduğu konusunda
1: Ya tabii şüphesiz,
0: es
1: ama her
0: geçmeyin
1: yorucu şey
0: şüphesiz
1: aynı
0: ki.
1: zamanda da eğlenceli olabiliyor.
0: E tabii tabii eğlenmeden çalışılmaz
1: Evet.
0: radyoda en
1: Neyse,
0: azından.
1: ben öyle bir istedim.
0: Peki neden çaldık?
1: Neden çaldık?
0: Aa.
1: Aa, neden çaldık?
0: Seyyah grubunun solisti sevgili dostumuz Ceren Kaçar bu hafta YouTube'da konuğumuz oluyor.
1: Evet, bu cuma saat 17'de YouTube kanalımızda Ceren Kaçar ile söyleşimizi yayınlayacağız.
0: Evet, o yüzden de onun sesine kulak verelim. Onun da böyle tatlı bir neşe var. Biraz eski ve neşeli bir sesi var. Onunla ilk sen Mavi Tuna'nın Açık Dergi Portreler Söyleşisini Cuma akşamı saat 17'de dinleyebilirsiniz. Hadi biz devam edelim.
1: Evet, dünyanın cazı kuşağında kalmıştık. Hemen ardından saat 18'de Gezegenin Geleceği var. Uygar Özesmi ve Büşra Yar'dan gezegenden iklim ve çevre haberlerini duyabiliriz. 18.10'da Açık Dergi başlıyor. 18.50'de de sinemalardan Melis Behlil var. Melis Behlil'den Vizyon'da ne var, filmlerde neler oluyor duyabiliriz. 19'da Eko Kozmopolitan, 19.30'da da Homo Ludens'le devam edeceğiz.
0: Homo Ludens'te Can Kantarcı bu bölümde farklı bir haritaya atlayarak bilgisayar oyunlarının dışına çıkıyor ve oyunun çok daha eski ama hala yenilikçi biçimlerine bakacağız. Konuğumuzsa yönetmen, dramaturg ve performans sanatçısı Ayşe Diraz'la kurallar, roller, katılım ve birlikte deneyimleme üzerinden oyunun gösteri sanatlarındaki vazgeçilmez yerini konuşuyoruz. Huizinga'nın Homo Ludens'ten ve müzede sahneye uzanırken seyircinin ne zaman oyuncuya, mekanın ne zaman oyun alanına dönüştüğünü soruyoruz. Homo Ludens'e zaten oynayan insan anlamına geliyor bir tarafıyla. Bu soruların hepsini saat 19.30'da Can Kantarcı ve Ayşe Diraz'dan dinleyebilirsiniz.
1: Evet, ve saat 20'de Audio Parazit başlıyor. Audio Parazit'in yaz döneminde başlattığı Siesta serisinin 9. bölümündeyiz. Bu bölümün adı Bestelenmiş Şiirler olacakmış. Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak bu hafta tema olarak bestelenmiş şiirleri seçmiş. Şiir ile müziğin henüz aynı disiplinler olarak düşünülmediği kadim ozan geleneklerinden şair ve bestecinin farklı kişi olarak belirdiği
0: Lead geleneğine.
1: Evet, avantgardtan popüler müziğe uzanan geniş bir repertuarı bir araya getiriyoruz demişler. Şiirlerin bestelendiği, şarkıların şiirlerden bestelendiği, şairlerle müzisyenlerin buluştuğu bu kesişim alanında söz ile sesin birbirine nasıl dönüştürdüğünü de dinleyecekmişiz onlardan bugün saat 20'de Audio Parazit'te.
0: Evet, 21'de sosyal müzik programı var. Gonca Açıkalın ve Sina Hakman'ın hazırladığı programda bol müzik az konuşma varmış normal program akışlarına biraz ters olarak. Ve çalacakları müzisyenler Craig Taborn, Charles Lee Lloyd, Emma Ravix gibi müzisyenler olacak. Bu akşam saat 21'de sosyal müziği kaçırmayın diyelim.
1: Saat 23'te de Los Cosmonauts var. Los Cosmonauts'ta Sinan Kutlu bu hafta yayınlanan analog devrelerin ışıltısı ile post-punk'ın paslı gürültüsünü buluşturan hit kayıtlardan oluşan bir seçki yörüngesinde seyahat ettirecekmiş bize.
0: Evet, saat gece yarısı 12'de ise Metal Yer var. Erdem Dilbaz'la metalcilerin kendini keşfedeceği Psytrance Metal ve Psychotel parçaların bir saat boyunca keyifle akıl alacağı bir yayın olacak. Vaadinde bulunmuş bizlere.
1: Evet, ve böylece 13 Ağustos Perşembe günün duyurularının sonuna gelmiş olduk sevgili günlükte. Apaçık Radyo'nun YouTube kanalı olduğunu tekrar hatırlatalım. Az önce de bahsettiğimiz gibi, Seyyah grubunu dinlerken konuştuğumuz gibi, Ceren Kaçar bu hafta Apaçık Radyo'nun Açık Dergi Portreler serisinin konuğu olacak.
0: Evet, siz bu sırada hala abone olmadıysanız YouTube kanalımıza abone olun ve Eğer kaçırdıysanız Büyük Ev Ablukada'yla, Büyük Ev Ablukada'nın bu stüdyolardaki performansını izleyin diyelim bu
1: Ben
0: vesileyle.
1: dört kere izledim
0: Dört senin için az.
1: mesela.
0: Bir de kurgudan önce izlemişsindir. Bir de zaten canlı izledin.
1: Evet. Kaç? Altı oldu.
0: Senin performansın için epey az diyelim buna.
1: Ya yani hayat koşturmacasında o kadar fırsat buldum diyelim ama sizi de bekleriz yani izlemediyseniz.
0: Peki bu arada vaktimiz olduğunu görüyorum ve senin de bir parçan var, benim de bir parçan var. Ne dersin, ikisini de çalabilir miyiz?
1: Çalalım.
0: İyi, o zaman ben bu sabah böyle bir halaylar neden öyle olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Fakat İran'dan, İran Kürtlerin böyle bir şarkısı, Kamkars grubundan biliyoruz bu şarkıyı aslında. Fakat bu sefer Babetna'dan dinleyeceğiz. Hoşa Havraman.

0: Babetna grubundan Hoşahavraman dinledik. Havraman diye bir yerin ne kadar güzel olduğunu anlatıyordu bu şarkı.
1: Evet, çok iyiydi. Çok keyifliydi.
0: Evet, hadi hatırlatmalarımızı yapalım, senin şarkınla çıkalım.
1: Evet, Apaçık Radyo'nun YouTube kanalı olduğunu hatırlattık. Başka?
0: Başka bir de tabii bizim iki tane bültenimiz var. Bu bültenlerimiz de biri salı, biri de cumartesi günleri yayınlanıyor. Bu her iki bültene de abone olmak çok kolay. Açıkbülten.substack.com adresine girip mail adresinizi yazmanız kafi. Buradan salı günleri COP31 sürecinde nereye gidiyoruz, azametimiz neresi sorusuna yanıt aradığımız hikayenin sonu COP31 bültenini saat 14'te posta kutunuzda bulabilirsiniz. Ve haftalık bültenimiz var, artık 3,5-4 yıldır sürdürdüğümüz, belki daha bile uzun zamandır sürdürdüğümüz bu bültende de radyomuzda ne var ne yok haftalık olarak özetine ulaşabileceğiniz. Tabii en önemlisi bu Açık Gazete'de pek çok konuyu hafta boyunca ele alıyor Açık Gazete ekibi. Fakat bazı okuma önerileri bırakıyorlar. Bu bültende bunlara da erişebileceğinizi hatırlatalım bu vesileyle. Bazen böyle sürpriz playlistler de hazırlıyoruz. Belki onlardan bir tanesine bu hafta denk gelirsiniz.
1: Evet.
0: Peki, ne
1: Son
0: çalacağız?
1: şarkımızı dinleyelim o
0: Hadi
1: zaman.
0: ne dinleyeceğiz?
1: Sezen Aksu dinleyeceğiz. Sezen Aksu'nun 2000 yılında yayınladığı 16. stüdyo albümü Deli Veren'den bir şarkı dinleyeceğiz. Daha önce bu albümden bir şarkı dinledik
0: Çok
1: hatta.
0: güzeldir albüm
1: Yine
0: kapağı da
1: mi?
0: bu
1: Aa,
0: arada.
1: evet, makyajını
0: Evet.
1: silerken çok iyi. O da daha önceki bir klibine, Keskin
0: Hı.
1: Bıçak'taki o bir haline atıf aslında. Bu albümden bir şarkı daha dinlemiştik daha önce Sevgili Günlük'te. Çünkü Arto Tunç Boyacıyan YouTube'a konuk olduğunda bu albümden bir şarkı eklemiştim. Arto'nun sesinde duyduğumuz bir şarkıydı bu. Ama bu benim favorilerimden biri. Yalancı Dünya dinleyeceğiz. Dünya hallerine bir isyan şarkısı gibi olacak. Teknik Masa'da Andrea'ya çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size
0: Size
1: çok.
0: teşekkür ederiz.
1: Biz yarın aynı saatte burada olacağız. Görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ersoy Tan'a teşekkür ederiz.
2: Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. Where are you going? Home.
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti.
9: But if we're to have a perfect understanding.
10: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
11: Apaçık Radyo.
12: Apaçık Radyo. Radyo.
11: Radyo.
12: Apaçık.
11: Apaçık.
12: Apaçık.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Levent Güven'e teşekkür ederiz.
0: Binks sunar.
3: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
13: Güdere gider iken aldıda bir yağmur. Güdere gider iken aldıda bir yağmur.
3: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
13: Güdere gider iken aldı da bir yağmur. Güdere gider iken aldı da bir yağmur.

0: Kainatın tüm renklerine, tüm seslerine ve de tüm titreşimlerine açık, apaçık radyodan selamlar, sevgiler, saygılar değerli dinleyicilerimiz. Kıyı Köşe İstanbul'dan merhaba. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Bu sabah adalet duygusunu ayakta tutan en önemli kurumlardan birini konuşacağız. Hukuk yalnızca mahkeme salonlarından, kanun maddelerinden ya da dava dosyalarından ibaret değil. Hukuk aynı zamanda toplumun vicdanını, hak arama kültürünü ve adalet anlayışını da temsil ediyor. İşte bu anlayışın en köklü kurumlarından biri de barolar. Yalnızca avukatların meslek kuruluşu değil, hukuk kültürünün ve savunma hakkının da önemli kaleleri. Değerli dinleyicilerim, bu sabahki konuğum uzun yıllardır hukuk tarihi üzerine araştırmalar yapan, İstanbul Barosu'nun çalışmalarında aktif görev üstlenen, değerli hukukçu Sayın Lütfü Ertuğrul Yeşilaltay. Kendisiyle hem baro tarihini hem de İstanbul Barosu'nun dününü ve bugününü konuşacağız. Lütfü Ertuğrul Yeşilaltay bir avukat, bir uzman arabulucu. Bu yıl itibariyle mesleğinin 41. yılını sürdürüyor. İstanbul Barosu'nda 20 yıldan fazla Avrupa Birliği Hukuku Başkanlığı ve eş başkanlığında bulunuyor. Halen İstanbul Barosu Dış İlişkiler Merkezi, Deniz Hukuku, Çevre ve Kent Hukuku Komisyonlarındaki üyeliklerini etkin bir şekilde devam ettiriyor. Evet, Lütfü Yeşilaltay ile beraberiz ve Lütfü Ertuğrul Yeşilaltay, değerli dostum, hoş geldin Kıyı Köşe İstanbul'umuza. Nasılsın, iyi misin?
1: Evet, teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim sayın radyonuza.
0: Çok sağ ol, var olasın. Sen de geldiğin için biz teşekkür ederiz. Çünkü senin uzmanlık alanın ve yıllardan beri işin içinde epey büyük etkinliklerde bulunmuş olduğun bir yer İstanbul Barosu. O nedenle seninle bu konuşmayı, daha doğrusu bu sohbeti yapmayı çok arzuluyorduk. Ve bugün nasip oldu. Daha doğrusu şansımız senin, çünkü boş vaktin olmadığı için fazlasıyla işlerinden dolayı bugüne gelmiş oldu bu randevu. Evet, sizlerin derken senin gibi işine tutkun, işinin ehli, başarılı hukukçuların işleri başlarından aşkın. Hele hele adliye sarayları bol olan, mahkeme salonları dolup taşan bir ülkede sizlerin işi bitmez. Öncelikle en temel soruyla başlayalım. Lütfü Ertuğrul Yeşilaltay, baro nedir? Kısaca bize anlatır mısın?
1: Evet, teşekkür ederim. Baronun ne olduğunu izah edeceğim. Baro, avukatların mesleki faaliyetlerini, haklarını korumak ve meslek kurallarını sağlamak amacıyla üye oldukları kamu niteliğindeki yasal meslek kuruluşudur. Öncelikle her il veya bölgede bir tane bulunur. Bazı büyük şehirlerde birden fazla olabilir. Tüm barolar sonuç olarak Ankara merkezli Türkiye Barolar Birliği çatısı altında toplanmıştır. Bunların bazı temel işlevleri vardır. Bu temel işlevleri mesleki denetim, adli yardım ve hak arama ve hukukun üstünlüğü konularındaki görevleridir. Bu temel işlemlerini yaparken hem kendileri kurumsal olarak kendi içlerindeki işlemlerini yaparlar ve avukatlarla ilgili işlemleri yaparlar, hem de vatandaşlara hizmet sunarlar. Mesleki denetim daha çok barolar meslek kurallarını ve etiğe uygun bir şekilde çalışıp çalışmadıklarını üyelerinin denetlerler. Stajyer avukatların eğitim süreçlerini yönetirler ve onların daha sonra avukat olmalarını sağlarken ruhsat işlemlerini yürütürler. Bir de adli yardım diye bir konu var. Maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlar olabilir. Bunlar mahkemelerde veya adli veya idari mercilerde işlem yaparken hukuk bilgilerinin olmaması nedeniyle bazı hukuksal sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Onlara adli yardım hizmeti verip onlara adli yardımla ücretsiz avukat tahsis yapmaktadırlar. Aynı zamanda da hak arama ve hukukun üstünlüğünde de toplumsal olaylarda, özellikle insan hakları ihlallerinde hukukun üstünlüğünün korumasında vatandaşları bilinçlendirirler. Özet olarak baroların temel fonksiyonları bunlardır.
0: Çok
1: Baro
0: iyi.
1: Nedir? Baro nedir dediğimizde bunlar aklımıza gelir.
0: Teşekkür ederim. Bir baro yalnızca avukatların meslek örgütü müdür?

0: yoksa hukuken başka görevlerde üstlenir mi?
1: Şöyle izah etmem gerekebilir. Aslında baro Fransızca çubuk, engel, bariyer demektir. Bu aslında tarihsel planda mahkeme salonlarında avukatlarla hakimleri ayıran bir bariyerdir. Baronun anlamı esas olarak mecazi anlamda avukatları temsil eder veya avukat bölümlenmesini ifade eder veya cümlesini bölümlenmesini veya cümlesini yani avukatlar sınıfını temsil eder. Yani hakimler ve
0: Evet.
1: savcılar olmayan adaletteki hakimler ve savcılar olmayan kısmı avukatlar zümresini mecazi anlamda temsil eder. Bu sözcük Latince barrellus yani çubuk engel sözcüğünden evrilmiştir. Avukatlara mahsus sıra ve aynı zamanda da avukatlık sınıfı demektedir klas olarak Fransızca.
0: Peki. Evet.
1: Buyurun bir şey daha devam edeceğim eğer müsaade ederseniz. Baroların yasalardan ve anayasalardan ve tarihten gelen hukuku temsil etmekteki faaliyetleri vardır ve hukuka aykırılıklarla ilgili olarak bilgilendirme yapabilirler. Hukuka aykırılıkların giderilmesi için gerekli başvuruları yaparlar veya gerekli davalar açabilirler. Bunlar bütün dünya anayasalarında vardır. Anayasalarda olmasa bile bu hukuktan kaynaklanan yetkileridir. Demokratik toplum düzeninin ve bireylerin hak arama ve özgürlüklerinin güvencesidir barolar.
0: Evet.
1: Baro budur.
0: Türkiye'de ilk baro ne zaman, nerede kuruluyor?
1: Onu da izah edeyim müsaade ederseniz.
0: Evet.
1: Bizim kaynaklarımız ve hukuk tarihçilerinin bildirdiğine göre İstanbul Barosu aşağı yukarı 5 Nisan 1878 tarihinde kurulmuştur. 5 Nisan aynı zamanda Türkiye Barolar Birliği'nce Avukatlar Günü olarak kabul edilmiştir. 5 Nisan 1878'de dava vekilleri, o zaman isimleri dava vekilleriydi, bir toplantı yapmışlardır. Katılan 63 avukat katılmıştır. Bunlardan en yaşlı olan Rum asıllı Kostaki Serdaski, bunun kutlu bir başlangıç olduğunu söylemiştir. İlk defa baro çatısı altında, yani baro çatısı altında avukatlar buluşmuşlardır. Ve bu ilk buluşmada 63 avukat kayıtlıdır. Bunların 44 tanesi birinci sınıf, o zaman sınıflara ayrılmış avukatlık. 44 tanesi birinci sınıf, 17 tanesi ikinci sınıf, 2 tanesi de üçüncü sınıf. Ve bu avukatlardan 12 tanesi Müslüman, 51 tane avukat da gayrimüslim olarak bu toplantıya katılmışlar. İkinci baro başkanımız, ikinci Abdülhamit'in, padişah ikinci Abdülhamit'in Rus asıllı hukuk müşaviri avukat olmuştur. Cumhuriyet döneminde ise 1924'te ilk toplantısını Adliye Sarayı'nın Cinayet Mahkemesi salonunda toplanmıştır. İlk baro başkanımız da Lütfü Fikri'dir. Şu anda dünyanın ve Avrupa'nın en kalabalık barosudur İstanbul Barosu.
0: Evet. Hem kalabalık baros oluyor.
1: Evet.
0: Çok ilginç, çok enteresan. Tabii çok büyük şehir. Peki İstanbul Barosu'nun kullanmış olduğu binalar hangileri? Çünkü halen kullanmış olduğu Beyoğlu'ndaki binanın ayrı bir tarihi var. Biraz ondan da söz edersen bizlere, ama ondan önce kullanmış olduğu başka nereler var?
1: Şimdi İstanbul Barosu çeşitli binalarda faaliyetlerini sürdürmüş. İlk yıllarda yani 1886'dan itibaren toplantılarını farklı mekanlarda yapmış. Bunun kayıtları da bulmamız çok kolay değil. Çok çok çeşitli yerlerde yapmışlar.
0: Değişik
1: Ama
0: yerlerde.
1: bir evet onları kayıtlarda bulmamız mümkün değil. Ama 1893'te İstanbul Adliyesi'nin üst katına taşınmış. Daha sonra 2. Abdülhamit zamanında Meclis-i Mebusan feshedildikten sonra ve daha sonraki aşamalarda bütün bu arada sadece Meclis-i Mebusan feshedilmemiş, bütün toplantılar yasaklandığı için baro da faaliyetlerini durdurmuş. 23 Temmuz 1908'de meşrutiyet ilan edildiği zaman hemen akabinde yani neredeyse bir ay sonra 21 Ağustos 1908'de İstanbul Barosu 3. Yasal Genel Kurulu'nu toplamıştır. 1924'te de Cumhuriyet'le beraber Adliye Sarayı'nın Cinayet Mahkemesi'nde toplanmıştır. Bu binaları kullanmış barodu, baromuz.
0: Tamamdır.
1: Şu anda da
0: Götürülmüş.
1: İstiklal Caddesi'ndeki
0: Evet.
1: baro binasını kullanmayı devam
0: O
1: etmektedir.
0: da epey bir zamandan beri devam ediyor. Ben orada eskiden tabii ki benim unutamadığım başka bir şey ki bizim yaşlarda eski İstanbulluların da unutamadığı bir dönem Lale Oraloğlu Tiyatrosu da o binada kullanıyordu tiyatro salonunu. O binanın içindeydi.
1: Evet,
0: Evet.
1: doğru. Lale Oraloğlu'nun orada bir salonu vardı. Bu da baromuzun aslında sadece hukuk kurumu değil, aynı zamanda bir kültür ve sosyal hizmetler kurumu olduğunu ifade ediyor.
0: Gösteriyor evet. Peki o zaman her zaman olduğu gibi bizim programımızda küçük bir müzik arası veriyoruz şimdi. Ve dinleyicilerimizle çok güzel bir müzik paylaşıyoruz. Işıklar içinde olsun bizlere bırakmış olduğu o ölümsüz Davudi sesiyle Cem Karaca'yı dinliyoruz. Gülhane Parkı'ndaki ceviz ağacına götürüyor bizleri. Teknik masada Andrea kardeşimizden rica ediyorum. Diski döndürüyor ve bizlere bu güzel müziği dinletiyor.

0: Evet, ne sestir bu kendine münhasır de eskilerin dediği gibi. Yıllardır keyifle dinledik ve dinlemeye de devam ediyoruz. Evet, Lütfi Ertuğrul devam ediyoruz. İstanbul Barosu üzerine bize çok güzel bilgiler veriyorsun. İstanbul Barosu bugün Türkiye'de en büyük baro olarak söylemiş oldun demin. Ve bırak yalnız İstanbul'u, dünyanın da en büyük barosu olarak geçiyor dedim.
1: Avrupa'nın da,
0: Yanılmıyorsam
1: Avrupa'nın da, Avrupa'nın da.
0: Avrupa'da değil mi? Pardon. Avrupa'nın çok
1: Evet.
0: şey yaptım. Yanlış yaptım orada, özür dilerim. Avrupa'nın da en büyük barosu ki bu çok büyük bir ayrıcalıklı yer kazandırıyor tabii İstanbul'daki baro binasına veya İstanbul barosuna. Yanılmıyorsam baroların demin de birazcık çınlattım bunu bize ama kültürel faaliyetleri de var. Yani Lale Oraloğlu Tiyatrosu'ndan bahsederken bundan bize söz ettin. Bunlardan biraz bahseder misin? Neler yapıyor kültürel faaliyetler arasında İstanbul barosu ve hatta barolar?
1: Evet. Evet, aynen öyle. Sadece İstanbul Barosu değil, diğer barolar ve aynı zamanda Türkiye Barolar Birliği de hukukla beraber kültürel ve sosyal faaliyetlerde de bulunuyor. Ve bu konuda da zaten baronun içinde kültür komisyonları var. Mesela örnek vereceğim, tiyatro komisyonu, müzik komisyonu var. Ve baroların tiyatro gösterileri yapan üyeleri var. Baroların hem Türk sanat müziği ile ilgili faaliyetleri bulunan üyeleri var ve etkinlikleri oluyor. Aynı zamanda da Batı müziği tarzındaki müzikler yapan üyeleri var ve komisyonları var. Ve bunlar sadece avukatlara değil, halka da açık. Bu baronun faaliyetleri zaman zaman baronun içindeki kendi salonlarının olduğu gibi baronun bu faaliyetleri başka halka açık salonlarda konserler şeklinde yapılabiliyor veya tiyatro eserleri sahnelenebiliyor. Bunlar da aktif bir şekilde çok uzun yıllardır başarılı ve aktif ve başarılı bir şekilde devam ediyor.
0: İstanbul Barosu bu yaptığı etkinlikleri kullandığı salonlar falan var mı İstanbul'da? Hani bir bilgi olarak bizlere
1: Şöyle oluyor.
0: nereler var
1: Kendi
0: mesela?
1: salonu, kendi salonu olduğu gibi tabii ki bu kendi salonları mahdut olabilir. Diğer bu konulardaki mesela belediyelerle, yerel yönetimlerle veya sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle işbirliği yapabiliyor. Onların mekanları da onlarla işbirliği yapmak suretiyle kullanıyor ve bu tiyatroları, müzik gruplarını yönetenler de zaten baroların anlaşma yaptığı akademisyenler oluyor, hocalar oluyor, uzman şefler oluyor. O bakımdan sinema gösterileri de oluyor. Bazen baronun
0: Var
1: içinde
0: değil mi?
1: oluyor. Özellikle hukuk filmleri çok oynatıldı baroda.
0: Evet.
1: Bu insanlara da açıktı. Yani hukuku bir de görsel olarak görsünler. O konuda bazı bilgileri olsun diye yapıyor baro. Ve o hukuk filmlerinde de o gösterilen filmin hukuk bakımından önemini, tarihsel önemini, hatta filmin tarihsel önemini, o filmde insanların aslında neleri betimlediğini ve gelenlerin neleri öğrendiklerini de sinema tarihi hocalarımız da başta olmak üzere psikologlar, sosyologlar, filozofları da davet ederek analitik bir şekilde, yani multidisipliner bir şekilde de aynı zamanda filmlerden sonra o filmin topluma aslında neler vermek istediğini ve neden bu filmin çekildiğini gayet güzel bir şekilde izah ediyor ve insanlar bilgilenmiş bir şekilde barodan ayrılıyorlar.
0: Evet. Bu İstanbul Barosu'nda üye sayısı ne kadar?
1: Yani tahminen benim söyleyebilirim 80 bin civarında, yani şey bakımından bakarsak, sivil bakımından bakarsak 90 binlerin üzerinde gözüküyor ama aktif olarak 80 binin üzerinde olduğunu düşünüyorum.
0: Çok evet tabii ki böyle bir şehirde böyle bir kentte sayı gayet kendini.
1: Şunu da söyleyebilirim. İstanbul Barosu sadece sayısal üstünlüğü olan bir baro değil. Yani aynı zamanda da kalite özellikleri bakımından
0: Evet.
1: da dünyada çok saygın bir barodur ve bütün dünyadan barolarla sürekli iletişim halindedir. Neredeyse her gün İstanbul Barosu'nu ziyaret eden yabancı ülke avukatları vardır ve aynı zamanda da İstanbul Barosu üyesi avukatlar da yurt dışında baroyu ve mesleğimizi temsil etmek üzere bulunmaktadırlar. Bu çok etkin bir şekilde devam etmektedir. Özellikle ilk başlarda Paris Barosu'yla çok ilişkilerimiz olmuştu ve bugünkü bizim staj eğitim merkezimiz var. Paris Barosu'nda staj eğitim merkezimizin kurulması bakımında işbirliği yaptık. Vakti
0: Çok iyi.
1: zamanında Naçizane ben de bir tercümelerinde bulunmuştum. Dolayısıyla baromuz ilk kurulduğu günden bugüne kadar bütün dünya barolarını açık bir şekilde faaliyetini sürdürüyor.
0: Ne güzel. Bir şey daha sormak istiyorum. Toplumun barolardan beklentisi ne olmalıdır? Sen bir hukukçu olarak buna nasıl bir yanıt?
1: Öncelikle şöyle bir şey hemen söyleyebilirim. Halkın içine karıştığımızda, belediye otobüste bindiğimizde, metroya bindiğimizde, vapura bindiğimizde ortada bir konu geçtiği zaman daima bunu duydum kulaklarımla. Baro ne diyor diye bir ses var. Bu çok güzel bir şey. Yani baro aslında halkın sesi. Halk
0: Değil mi?
1: onun sesini duymak istiyor. Evet. Bu konuda da küçük bir şey söylemek istiyorum. Paris Barosu örneğinde. Paris Barosu'nun radyosu var. Sizin radyonuz gibi. Bizde henüz yok öyle bir radyo. Devamlı şey
0: Yapabilirsiniz
1: yapıyor.
0: aslında, yapılmayacak bir şey dedi yani.
1: Yasada şu anda yani tam emin değilim. Yani bunu yasalara şeyini yapmak lazım. Yani yasal hükümleri yapmak. İkincisi de bu eskiden biliyorsunuz semtlere giden Migros otobüsleri vardı, marketler. Semtlere gidip alışveriş yapıyordu vatandaşa. Mahalline kadar
0: Evet.
1: gidiyordu. Paris Barosu'nun semt semt dolaşan hukuk otobüsü var. Yani insanlar mahalleye şu gün şu saatte biz mahallenize geleceğiz. Orada hukuk konusunda uzman arkadaşlar hazır. Sizin bütün suallerinize
0: Danışmak
1: cevap verebilir
0: istediler.
1: diye. Evet, bu konuda da baromuz tabii bu radyo konusunu ciddiye alıyor. Şimdi radyodan çok zaten sosyal medya mümkün biliyorsunuz artık teknoloji değişti. Baromuzun bütün faaliyetleri zaten aktif bir şekilde kamuoyuyla paylaşılıyor. YouTube üzerinden olsun, internet üzerinden olsun. Yani izleyicilerimiz sizin nasıl dışa vuruyorsanız yayınlarınızı, bizim de baromuzun radyo olmaksızın artık daha da teknoloji gelişti. Her türlü eğitim programını yayınlıyor ve orada izleyebilirsiniz yani.
0: Evet, çok güzel, çok. Geldik programımızın sonuna.
1: Evet.
0: Bitirmeden önce son bir soru.
1: Buyurun sorun.
0: Yıllarını hukuka vermiş biri olarak sence güçlü bir devletin temeli ekonomi midir, eğitim midir, yoksa adalet midir?
1: Değerli üstadım, şöyle bir şey. Bütün dünya devletlerinde hükümetlerin başbakandan sonraki ilk bakanı Adalet Bakanı'dır. Aslında devlet dediğimiz organizasyonun bir tane şeyi vardır amacı. O da sadece adaleti sağlamaktır.
0: Değil mi?
1: Gerisi teferruat.
0: Evet, o iyi olursa ötekiler zaten
1: Tabii ki,
0: daha
1: tabii ki. Bu
0: güzel bir
1: matematiksel
0: şekilde.
1: bir şey yani, matematiksel.
0: Evet.
1: Terazi var ya, sembol. Onun
0: Evet.
1: dengede olması. Adaleti temsil ediyor biliyorsunuz. Aslında devletler adaleti sağlamak için varlardır. Kuruluş sebepleri sadece budur aslında. Geri kalan her şey teferruattır. Kolay anlaşılması için de, kolay bunun gözle görülmesi, beş duyu organıyla sezilmesi için de tarihten beri bu teraziyle sembolize edilmiştir. Ve adalet öyle bir
0: Evet.
1: şeydir ki sadece bir defa yani gerçekleşmeyecek bir şeydir. 24 saat sürekli hani her an 365 gün 24 saat her saniye her salise gerçekleşmesi gereken bir şeydir. Dolayısıyla adalet yaşamımızın tam kendisidir yani.
0: Çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ediyorum Kıyı Köşel İstanbul'umuza katıldığın için Lütfi Ertuğrul. Sana çalışmalarında nice başarılar diliyor. Güzel, sağlıklı günlerin olsun diyorum. Tekrar tekrar teşekkürler. Sağ ol, var
1: Ben
0: ol.
1: teşekkür ederim hepinize. İyi
0: Çok
1: günler, saygılar sunuyorum.
0: teşekkürler. Evet, değerli dinleyicilerimiz, bugün hukukçu, araştırmacı konuğum Lütfi Ertuğrul Yeşilaltay ile Baro'yu, İstanbul Barosu'nu konuştuk. Gelecek Perşembe günü yeni bir konu ve konukla beraber olmak üzere hepinize güzel günler diliyor. Sağlık ve esenlik içinde olunuz diyorum. Hoşça kalın.
2: Wings sundu.
3: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
4: Güdere gider iken aldıda bir yağmur. Güdere gider iken aldıda bir yağmur.
3: İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar.
4: Uykudan uyanmış gözleri mamur. Yaşı uykudan uyanmış gözleri mamur. Yaşı bümün bin kağıdı sende karışır. Yaşı bümün kolana da gamle gülümse yarım.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Levent Güven'e teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
6: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Dünyadaki tüm restoranlarda %15'e seçkin Wings Style mekanlarında ve sağlıklı yaşam noktalarında üst limitsiz %20'ye varan ek indirimden faydalan. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
5: Reklamlar bitti.
7: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Melis Arıtman Alp'e teşekkür ederiz.
8: Very good. Great.
3: Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
9: Merhaba, Açık Mimarlık'ı dinlemektesiniz. Ben Elif Bek. Bugün Mimarlık'ta Rahatsız Edici Sorular ekibi olarak yayındayız. Düzenli dinleyicilerimizin bildiği gibi biz ekip olarak her ayın ikinci perşembesi Açık Mimarlık programını devralıyor ve kolektif olarak mimarlık eğitimi, çalışma yaşamı ve mimarlık mekan üretimi üzerine eleştirel çalışmalarımızı gündeme taşıyoruz. Bu olanak hem çalışmalarımızı toparlama hem de ilgili kamuoyuyla paylaşma imkanı veriyor ve güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu kapsamda bu paylaşımı arttırmayı, daha sık hale getirmeyi de istiyoruz. O nedenle geçtiğimiz aydan itibaren başladığımız YouTube yayınlarımızdan sizi haberdar ederek programı açmak istedik. YouTube'da Mimarlık'ta Rahatsız Edici Sorular kanalımıza göz atabilir. NATO Zirvesi'nin kentsel politikası ve Stadyum Kim'in başlıklı yayınlarımızı takip edip kanalımıza abone olabilirsiniz. Evet, bu duyurunun ardından bugünkü gündemimize yavaş yavaş giriş yapabiliriz. Bu ayki programda biraz geçmişe dönüp geçen sene güz döneminde Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştirdiğimiz dolu dolu geçen 5 günlük lisansüstü atölye çalışması üstüne konuşacağız. Diğer üniversiteleriyle olan atölyelerde günübirlik yaptığımız çalışmaların yanında Yeditepe Atölyesi bizim için Ankara dışında gerçekleştirdiğimiz uzun süreli, konaklamalı ve birden çok temaya yoğunlaştırılmış şekilde kurguladığımız ilk atölyeydi. Ekip olarak konaklamaları Yeditepe'nin misafirhanesinde gerçekleştirdik aslında ama ben yurtlarda kalmadığım için İstanbul'un trafiğini iliklerime kadar hissetmiş oldum. Bu uzun yolculuklar neredeyse her gün bana eşlik eden ve bu bölümün konukları olan sevgili Şafak ve Önder ile çekilebilir hale gelmişti. Hoş geldiniz arkadaşlar.
10: Hoş bulduk. Gerçekten yol arkadaşıydık Berat.
9: Üniversiteden Mimarlık Bölüm Başkanı sevgili Burçin Başyazıcı'nın davetiyle çalışmaya başladığımız bu atölyede yaratıcılık miti üzerine yoğunlaşmıştık. İlk gün bölümün güz dönemi açılış dersini yaratıcılığın ötesinde mimarlık başlığında gerçekleştirmiştik. 5 güne yayılan lisansüstü öğrencilerine yönelik atölyede ise yaratıcılık ideolojisinin kapitalist temellerini 3 tema üzerinden açmaya çalışmıştık. Bunlar bilginin üretimi, işin ve çalışmanın üretimi ve öznenin üretimiydi. Bugün programımızda bu temaların ilki olan bilginin üretimi üzerine yaptığımız tartışmaları konuşacağız. İstanbul'a gitmeden önce bu başlıklar üzerine hazırladığımız okuma listesini atölye katılımcılarına ilettik ve öncesinde okuyarak gelinmesi tartışmaları çok zenginleştirdi. Bunlardan ilki Franco Berardi'nin Dynamic of the General Intellect metni üzerine yaptığımız okuma ve tartışmalardı. Sonrasında da bu tartışmaların somutlaştığı güç haritalama yani Power Mapping atölyesi bugünkü sohbetimizin ana eksenini oluşturacak. Ben sözü daha fazla uzatmadan konuşmacılara tekrar hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Bugün ekibimizden Nihal ile birlikte Yeditepe'den Şafak ve Önder'i konuk ediyoruz. Şafak Mimarlık Bölümünde araştırma görevlisi ve atölyenin yürütülmesindeki destekçilerimizden. Yine o destekçilerden Önder de Yeditepe'de öğrenci asistanı olarak atölyenin bütün sürecinde bizimle birlikteydi. İsterseniz önce atölye deneyiminin kendisinden başlayalım. Şafak, sen Yeditepe tarafında bu atölyenin ev sahiplerindendin. Ankara'dan gelen bir kolektifle 5 gün boyunca lisansüstü öğrencilerle çalışmak ve yaratıcılık bir mimarlığın en yüceltilen mitlerinden birini tartışmaya açmak nasıl bir deneyimdi senin için? Atölye nasıl bir etki bıraktı?
10: Yani öncelikle ne kendimi ev sahibi yani ne de sizi misafir gibi algıladım ben. Böyle yatay ilişki ve farkındalık da hani yan yana geldik. O yüzden diğer statülerimiz işte benim araştırma görevlisi oluşum, sizin ODTÜ'den gelişimiz falan böyle bir rafa kalktı. Beni rahatsız edici soruları sorabilmeye, konuşabilmeye iten güven alanı oluşturan bir şekilde herhalde bir araya gelmek. Ne diyelim, normalde kurumlardan gelen işte böyle statülerin hani etiketlediği özellikler ister istemez öne çıkıyor böyle şey. Hani roller kanıksandığı için ne bileyim araştırma görevli ya da işte bu organizasyonda biz daha önceden konuştuk daha nasıl diyeyim, katılımcılar henüz gelmeden. Sanki aramızda bir fark varmış gibi oluyor ama böyle yani siz ve biz diye ayıramadık. Atölye başladığı anda silindi gibi hissettim ben. Yani kendi deneyimim tabii bu da. Hani böyle atölyenin vericisi, alıcısı, ikililiği böyle bozuluverdi. Yani herkes böyle bir arada üretiyor gibi bir şey oldu. Dolayısıyla yani bu atölyenin varoluş biçimi de beni ne diyelim böyle atölyelere karşı yaptığım analitik pratiklerimi de sorguladı. Bir vesile oldu bana. Ya çünkü böyle algısal olan birden gerçeklik gibi böyle kendini atıyor ya öne ve işte pratiklerimize yansıyor normalde. Ve bu ikililikleri işte siz bizleri falan öğrenci hoca değil mi? Bunları hep görüyoruz biz. O pratikleri sorgulayınca hani ne bileyim benim normalde de aslında dert edindiğim bir şey olunca çok dikkat çekti bu atölyede. Yani yıllar boyu mimarlık eğitiminde işte stüdyoda gördüğüm bir şey. Şey gibi oluyor. Bu nitelikli işi kuran yani tabii ki yürütücüden bahsediyorum burada. Öğrenmenin sürecini ve işte çıktısı olacak bir nitelik var. Onu korumak için elbette yapıyor bunu ama bireyleri ve ilişkileri de yani o anın bütün sürekliliğinde atıyorum 4 ay çerçevelemeye muktedir bir güç gibi sanıyor kendini. Ama bu sanma da böyle çok bilinçli değil yani böyle kanıksanmış bir şey gibi. Ya bir şey gibi oluyor bir de böyle eleştirdiğimiz her şey bir hassaslaşıyor. Yani bu durumu böyle bir hata olarak anlatmıyorum elbette. Ama hani bu durumu işin doğası olarak kanıksadığımız bir gerçek ona biraz işaret etmeye çalıştım burada. Yani bizim hani ne diyelim bu pozitifine koyduğum atölyemiz de yani öyle kuralsız hani ya böyle bir değerlemesi olmayan işte kararsız bir örgütlenme değildi. Ama şöyle bir şey var. Nasıl diyelim? Çerçevesi bir şey olmak için değil de o çerçeve bir yolda olmanın koşullarını kurduğu için sanırım fark etti durum. Yani üretimin böyle katılımcılara, hatta nesnelere işte ne bileyim ifade edici işte power map dediğimiz bir şey de aslında bir varlık oluşturuyor ona. Yani böyle kurucu kararların paylaşıldığı bir ortamı kurmak adına bir nitelik aramıştınız. Biz de ona eşlik ettik gerçekten. Ya böyle çok büyük nasıl diyeyim ilişkiler ağı gibi şeylere nedensellik verince olaylar için şey de yaratıcılık da yani böyle nasıl diyelim açıklanamaz aşkın özelliklerle donatılmış bir dehayı referans vermiyor oluyor değil mi? Yani ister istemez her şeye öyle bakıyoruz. Yaratıcılık da yani böyle ne diyelim ilişkilerin, ağların, bir sürü çıkar mekanizmalarının birlikte iş tuttuğu bir şeyden nedensellik alıyor ve biz o çıkan şeyin üretenine atıfta bulunuyoruz aslında iş iyi olunca. Yani şey gibi nasıl diyeyim? Yani birileri için oh, ne kadar iyi tasarımcı falan demek yani iyi de hani bu iş nasıl oldu? Dan daha kolay. İş nasıl oldu deyince başka bir araştırma pratiği gerekiyor çünkü gibi bir şey söyleyeyim herhalde.
9: Evet, Önder, sana da benzer bir soruyla başlamak istiyorum ama senin pozisyonun biraz daha katmanlı. Hem öğrenci asistanı olarak organizasyonun içindeydin, hem de atölyenin katılımcısıydın ve üretimler yaptın. Atölye sence nasıldı?
5: Ben önce Şafak'ın ilk başta bahsettiği bu ikili iş, yani ikililiğin çok, çok çabuk kırılmasından bahsetmek istiyorum. Bu benim için Şafak'taki kadar hızlı olmadı. Neden bilmiyorum. Belki mimarlık öncesi eğitiminden başlayıp süregelen bir sürecin sonucu. Belki de hem asistan olmanın hem de aynı zamanda aynı okulda öğrenci olmanın getirdiği bir şey, ama bu alıcı verici ilişkisinin kırılması benim için çok zor oldu. Yani Şafak son günlerde neredeyse. Yani Nihal ne kadar istemiş olsa da ona sürekli bir hocam deme isteği oluşuyordu benim içimde. Ve bunu kırmak benim için çok kolay olmadı. Fakat nihayetinde benim fark ettiğim iki şey oldu kendime dair. Birincisi, ben kendi içimde her ne kadar buna sorsanız buna karşıyım diyecek olsam da, bu alıcı verici ilişkisine ne kadar ilişkisini ne kadar kanıksamış olduğumdu. Bu beni şok etti. Çünkü yani böyle bir farkındalık kazanmış oldum. İkincisi de, bu ilişki olmadan da aslında ne kadar kolektif şekilde üretim yapılabileceğimizi fark ettim. Bu da bir ikincisi oldu.
9: Evet, teşekkürler. Hoş geldin yeniden. Nihal, sana da atölyenin ilk gününü sormak istiyorum. Açılışı yaratıcılığın ötesinde mimarlık tartışmasıyla yapmıştık. İlk gün sence nasıl geçti? Atölye katılımcılarından farklı olarak bütün öğrencilerin katıldığı bir etkinlikti ilk gün. Sence ilk temas nasıldı? Bir de benim merak ettiğim bir taraf var. Atölye sürecini Yeditepe'de konaklamak ve tüm zamanı kampüste geçirmek nasıldı?
11: Herkese merhaba öncelikle. Sevgili Şafak ve Önder, yeniden bu şekilde bir araya gelmek çok güzel. Söylediklerinizi duymak da iyi hissettirdi. Ağzınıza sağlık şimdiden. Aslında ben biraz sürecin öncesinden başlamak istiyorum. Çünkü Yeditepe'de yaptığımız atölye bizim için hem farklı hem de özel bir süreçti açıkçası. Sevgili Burçin Başyazıcı, bölüm başkanı olarak bize ulaşıp böyle bir şey yapmak istediğini söylediğinde oldukça şaşırdım. Çünkü bir yandan bu bizim yaptığımız işlerin takip edildiği ve önemsendiğini gösteriyordu. Hem de ya bizim kullandığımız ana tema, ana başlığımız Hacking the Institution olmasına rağmen bir bölüm başkanı arayıp bizi bir haftalığına onları hacklememiz için davet ediyordu. Buna gönüllüydü yani. Dolayısıyla bizim için enteresan bir başlıktı. Üstelik Ankara'ya aşinaydık ama İstanbul'da daha önce hiç tanışmadığımız ve bilmediğimiz bir üniversiteden böyle bir davet gelmesi günün sonunda çok mutlu etmişti ve sonrasında da programı hazırlamak için hem ekip olarak hem yani kendi içimizde hem de Yeditepe'den yine bu programla ilgilenen hocalarımızla asistan arkadaşlarımızla toplantılar yaptık. Aslında az önce Şafak'ın da bahsettiği yöntemin kendisini atölyede uygulamadan önce yine kolektif biçimde bu atölyenin çerçevesini kurgularken inşa ettik diyebiliriz aslında. İlk güne gelince bir dönemin böyle açılış dersini yine bize emanet etmiş olmaları gerçekten heyecan vericiydi. Alışıldık ana akım işte o okulun ya da belki de mimarlık alanının aslında daha ne diyelim kült hocalarıyla başlanır genelde açılış derslerine. Bunun aksine burayı bizim gibi genç bir kolektif ekibe emanet etmiş olmaları da aslında Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümünün bu anlamda eğitimin kendisine de bakış açısının nasıl farklılaştığını gösteriyordu. Bizim orada yaptığımız sunum ve tartışmanın kendisinde de lisans öğrencileri stüdyoya, müfredata, işte mimarlık üretim sürecinin kendisine hem eleştirilerini hem de geleceğe ilişkin kaygılarını dile getirme fırsatı yarattı diye düşünüyorum. Ama aynı zamanda da işte çoğunlukla mimarlıkta neredeyse böyle ezbere gelen yaratıcılığa bir övgünün içselleştirilmiş bu öğretisine karşı bizim çalışmalarımız önce ilginç geldi sanırım. Devamında da özellikle mimarlığın ne için ve nasıl yapıldığı üzerine açtığımız tartışma da zihinlere umarım yeni soru işaretleri düşürdü. Örnek verecek olursak mesela Robert Moses'ın 1930'larda Long Island Park yolları üzerinde işte New York'u Long Island kasabalarına ve rekreasyon alanlarına bağlayan ve otobüslerin geçemeyeceği kadar dar boşluk boşlukları olan üst geçit köprüleri yapma kararının arkasında ne olduğundan bahsetmiştik. Bu köprüler özel otomobilleri olmayan ve dolayısıyla otobüslerle seyahat eden işçi sınıfını aslında bu Long Island'ın çok beğenilen kamusal plajlarından uzak tutmaları için tasarlanmış. Köprülerin kendisi mimarlık ya da mühendisliğin işte tarafsız nesneleri gibi dururken aslında o dar boşlukları bu köprüleri siyasal birer araç haline getirdiğini anlattık. Ya da işte günümüzde deprem toplanma alanlarına inşa edilen ve iyi mimarlık olarak sunulan projelerin nasıl bir mimarlık ürettiği üzerine kısa bir tartışma açma imkanımız olmuştu. Bize gelen sorular ve katkılarla aslında atölye içinde iyi bir giriş niteliği taşıdığını düşünüyorum. Son olarak misafirhanede konaklamak ve bir haftalığına kampüste olmak meselesine gelince benim için oldukça ilginçti diyebilirim. Yeniden seneler öncesine yurtta kaldığım dönemlere gitmemi sağladı. Biraz nostalji oldu. Kampüs tabii şehre biraz uzak, ulaşım da çok kolay değil. Dolayısıyla bütün haftayı gerçekten kampüsten çıkmadan geçirdik. Bu da aslında hem atölyeye hem de o anda yaptığımız çalışmaya odağımızı oldukça artırdı. Hem daha önce hiç tanışmadığımız atölye katılımcılarıyla kısa sürede çok daha derinlikli ve yoğun bir paylaşım yaptığımız için sanki uzun zamandır tanışıyormuş gibi arkadaş olduk. Bugün de öyleyiz. Hem de bizim de ekip olarak kendi içimizde daha kompakt bir çalışmayı sürdürmenin olanaklarını görmemizi sağladı. Yani bizim için bir nevi kamp gibiydi çünkü. Şimdilik bunları söyleyebilirim.
9: Teşekkürler Nihal. Atölyenin içeriğine biraz girecek olursak, ilk günde yaratıcılığın ötesinde mimarlık başlığıyla yaratıcı olarak görülen mimarlığın ne olduğu tırnak içerisinde ve arka planda nelere sebep olduğunu tartışmıştık. Bir yanda da yaratıcılığın sınıfsallığı meselesi var. Yaratıcılık dağıtılmış bir yetenek gibi anlatılıyor ama kimin yaratıcı sayıldığına baktığımızda karşımıza oldukça sınıfsal bir tablo çıkıyor. Nihal, sen bu konuda ne düşünüyorsun? Mimarlıkta yaratıcı olmak nötr bir zeminde mi? Ya da yaratıcı olabilmek için nelere sahip olmak gerekiyor sence?
11: Aslında yaratıcılık meselesi senin de dediğin gibi yani sanki doğuştan gelen bir armağan, işte bir insanda ya vardır ya yoktur gibi düşünülüyor çoğu zaman. Yetenek gibi belki. Ancak örneğin mimarlıkta yaratıcı bulduğumuz üretimler, çözümler çoğu zaman bizim görebildiklerimizle sınırlı ve senin de dediğin gibi sınıfsal. Yani çok yaratıcı bulunan fikirlerin uygulamaya geçmesi için önce örneğin bir işverene, bir yatırımcıya sahip olması, bir şekilde finanse edilebilmesi gerekiyor. Onu hangi malzemelerle üretebildiğin, işte hangi bağlamda sunabildiğin ya da bir fikri hangi dergide yayınlatabildiğin, bunların hepsi kurulu düzenin adım taşlarına bağlı açıkçası ve dolayısıyla bu imkanlara erişimin yoksa kim bilir ne yaratıcı fikirler aslında hiç gündeme dahi gelmeden yok oluyor. Örneğin mimarlık ortamında mesela Afrika'da üretilen yaratıcı işlere bakın. Şayet Batı'nın takdirini kazanmadıysa, işte çeşitli vakıflardan, markalardan destek almadıysa ya da mimarı batıda eğitim alıp kendi ülkesine dönüp çalışmadıysa gündemimize giremez. Ya da işte bir konferansta tanıştığım bir arkadaş bahsetmişti. Bangladeş'te örneğin mimarlık okullarında eğitimde çizim teknikleri işte bize öğretildiği gibi plan, kesit, cephe sisteminden çok daha farklı temsil yöntemleriyle ifade ediliyormuş. Şimdi orada belki çok daha yaratıcı bir pedagojik yöntem var ama bizim haberdar olabilmemiz örneği mümkün olmuyor. Öte yandan da yaratıcılığa kavuşmak için insanın kendini yeniden üretecek zamana ve paraya ihtiyacı var. İşte bugün örneğin mimarlık öğrencilerinin çoğu eğitim ve yaşam masraflarını karşılamak için hem okuyor hem çalışıyor. Ya da mimarlar yine benzer biçimde çok uzun saatler mesai yapıyor. İşte farklı kaynakları okumak, araştırmak, edebiyata, resme, müziğe zaman ayırmak, seyahat etmek. Bunların her biri aslında yaratıcılığın da mimarlık eğitiminin de olmazsa olmazları olarak sunulan ama hepimizin bildiği gibi herkes için eşit koşullarda mümkün olmayan durumlar. O yüzden yaratıcılık da sınıfsal ve doğuştan gelen sadece seçilmişlere has bir hediye değil diyebilirim.
9: Evet, şimdi isterseniz biraz temanın içeriğine girelim. Atölyenin ikinci gününde bilginin üretimi başlığında birkaç rahatsız edici soruyla başlamıştık. Bunlar mimarlıkta bilgi nasıl üretiliyor? Bilgiden kastımız fikir mi, proje mi, eleştiri mi? Lisansüstü bilgi üretimleri size mi, kuruma mı yoksa piyasaya mı ait? Bilgi kime hizmet eder, kimin için üretilir gibi sorulardı. Bu sorular üzerinden bilginin sermayeleşmesini ve üniversitenin firmalaşmasını da konuşmuştuk. Burada inovasyon, rekabet, yarışma, pazar, piyasa gibi kavramların aslında akademik dile de nasıl sızdığını ve üretilen bilginin yine tırnak içinde değerinin ve getirisinin nasıl belirlendiğini tartışmıştık. Bir tarafta da akademik yayın kuruluşlarının bu üretimlerden elde ettiği kar ve araştırmacılara verilmeyen fonlarla birlikte bakıldığında aslında büyük bir eşitsizlik söz konusu. Şafak, sen de araştırma görevlisi olarak çalışıyorsun. Lisansüstü eğitimde üretilen bilginin sahipliği meselesi sence nasıl işliyor? Bir tez, makale, atölye üretimi kime ait oluyor ve akademik performans sistemleri bu üretimleri nasıl dönüştürüyor sence?
10: Yani katman katman bir soru. Yani o zaman tartışmamız da pek bitmemişti. Herkes bir şey söyleyecek, bir şey yaşadı bu bilgi üretim süreçlerinde. Yani insan üzerine düşündüğünde böyle yaşadığı şeylerdeki haksızlıkları, yani hakta tam olarak neyse ama en azından böyle bedel ödediğini hissettiği, canının sıkıldığı bir soruya dönüştü bu. Şöyle yapabilirim, nasıl yapabilirim? Kendi üzerimden biraz deneyimimi genelleyeceğim herhalde. Bilginin üretimine yani sonuçta ürettiği o sondan bakıyoruz, izden bakıyoruz. Mesela tezimizden bakalım şimdi. Yani o en yoğun şekilde yürüttüğümüz araştırmanın bir çıktısı değil mi? O sonunda aslında böyle değil mi? Eşik noktalarında değerlendiriliyor. Sonra işte makaleye dönüşüyor falan. Yani kaç senemiz harcadığımız bir şey. Yani baktığımda o tezde benim adım yazıyor. Sonra danışmanımın adı yazıyor değil mi? Ön kapaktayız. Bir üniversitenin adı yazıyor. Jüri üyeleri var, imzaları var. Jüri üyelerinin titirleri falan var. Yani bir iki sayfa çevirdik böyle dereceli olarak bir teşekkür sayfası bulunacak. Orada da yetmiyor böyle başka kurumlara, kişilere, yani farklı derecelerde katkıları için teşekkür ediyoruz. Katkısı için o olmasaydı olmazlar var. Bunlar şimdi böyle bir grup olarak birebir temas kurduğumuz değil mi? Süreçte böyle bize değen. Yani yüz yüze ya da işte farklı araçlarla ilişkide olduğumuz bilgi transferlerini anlık eş zamanlı yürüttüğümüz. Ya sonra baktığımız bir de ya bir başka grup insan var. Bu da yani bilgi onun çıktısı üzerinden değil mi? Kaynakça. Kaynakça da böyle katkı tipi, derecesi farklı bir sürü isim var. Hani o araştırmalarda bizim kaynakçamıza girmeden kendileri de bir sürü insanla direkt ilişki kurdular. Ya böyle kocaman bir ağ değil mi şimdi bu? Yani sadece benim küçük niş tezime gelene kadar bile. Yani böyle dev bir bilgiyi üreten süreçler ağlarından bahsediyoruz. Ya şunu diyebiliyorum şimdi böyle olunca. Bu şekilde düşününce yani sizin ağınızın ne olduğu, yani bunların hepsinin ne olduğu, yani sizin araştırma süreciniz oluşurken aldığınız kurucu kararları sandığınızdan daha çok etkiliyordur yani. Hani benim adım yazıyor ama şimdi ağıma katılan tüm bileşenleri bir düşünelim mesela. Yani hangi üniversitede kimle çalıştım? Yani o üniversitenin lisans üstü mezuniyet kriterleri, danışmanınızın hangi üniversiteden mezun olduğu, kimleri tanıdığı. Şimdi çok komik bir şey gibi söyleyeceğim ama mesela yaza denk gelen TİK döneminde hangi jüri üyesinin onu kırmayacağı kadar böyle garip sosyal ilişkiler bile ağın parçası değil mi yani? Şimdi böyle olunca daha nicel yerler var. İşte test formatı kıstaslarının ne kadar vakit alacağı gibi nicel hususlar da kurucu. Bu süreci nasıl planladığımızda, ne için bedel ödeyeceğimize, ne kadar fazla vereceğimize dair kararlarımız bizim ürettiğimiz bilgiyi nasıl şekillendirmez ki? Şimdi bu biraz daha periferiden içeriye doğru gelelim. Yani yakın çevremiz var. Yani arkadaş veya saygı duyduğum kişilerin bu bilgi pratiklerinin ne oldukları, onlarla beraber aldığım dersler, ders dışı ilişkilerim. Yani bir sürü parametre ağda nerede olduğumu belirliyor. Ve aynı zamanda o ağın nasıl davranacağını da eş zamanlı olarak oluşturuyor. Yani bu nedensellik benden dışarı değil de dışarıdan da bana bir döngüsel halinde gibi. Yani şey gibi nasıl diyeyim ya böyle araştırmak için edindiğimiz dertler oluyor ya mimarlıkla ilgili yani alanımız olduğu için ya o bile biricik ve bana özgü bir şey tümüyle açıklanabilir bir şekilde koyamayız bunu herhalde. Yani bu tabii yeni bir şey söylemedim. Sadece böyle işaret ediyorum ama yani bilginin nasıl üretildiğinin karmaşıklığını anlıyoruz hepimiz. Şu var, sermaye ilişkileri girince buraya ve kurucu gücü artınca bu yaratıcı karmaşıklık böyle öbeklenip öbeklenip bazı A tiplerini tek tipleştiriyor bence. Yani nasıl diyelim? Benim içinde bulunmaya gönüllü olduğum bilgi üretim ilişkileri de neyin değerli olduğunu zaten daha ben gelmeden, daha benim sürecim başlamadan belirlemiş. Böyle bir yol var zaten gibi. O zaman kendi akademik üretimim hedefiyle faturalarımın ödendiği kariyer yolculuğum böyle bir barışamadığı bir durum olduğu zaman bunu hatırlayınca bir karamsar tablo çıkıyor. Yani yukarıda söylediğim karmaşıklığı nötr gibi düşünemiyoruz artık. Yani dolayısıyla benim bilgi nasıl ve kimin için üretiliyor ek, yani o bilginin üretimi nasıl mümkün oldu, bu koşullar neydi diye sormaya itiyor. Dolayısıyla yani şu mesela önemli değil midir? Kuramsal böyle özgün bir tartışma için fon bulamayış ama sektörde ne bileyim karşılığı direkt olarak çıktısı olan bilginin kendini hazır yer bulması. Yani bu mesela çıkan bilginin mümkünlüğüne dair bir koşul değil mi? Ya da mesela şöyle bir şey, yani bu çok hepimizin derdi. Yani böyle günün profesör kadrolarının buna bakalım böyle bir Q1 tek yazarlı makaleye rastlamak çok kolay değil. Ama eş zamanlı olarak günün şartında yani üniversitelerde doktora öğrencisinin mezuniyet şartının Q1 olması. Yani bu mesela ne bileyim para ilişkisini sokmuyor mu? Hem zaman kısıtları hem bunun gibi şeylerden dolayı. Ya da işte bazı alanlarda mesela tabii ki abartarak söyleyeceğim şimdi yani tek tek saymadık ama yani ne bileyim bazı alanlarda 150 dergi var. Senede 2000 makale yayınlama gücü var. Yani kuramsal böyle ne bileyim titizlikle yazılmış bir işte makale kanonu üreten dergilerin sayısı 20. Yani mimari tasarımda taş çatlasa ne bileyim senede 30 tane makale çıkıyordur belki. Ya bu yani akıl almaz değerleme farkları var piyasanın ve akademik piyasasının var böyle bir değerlemesi. Ya yani Horizon projelerine açılan fonlara bir bakabiliriz mesela. Nerelere yatırım yaptığını görüyoruz bütçe ayırdığını. Yani şimdi bu koşullar araştırmacının neyi nasıl üreteceği yolunu çiziyor tabii. Önemli olmadığını düşünmek gerçekçi olmuyor. Bir de şu var, bize bence çok uzun süre bireysel başarı propagandası yapıldı. Yani şey, bu karmaşık sosyal realitenin bir sonucu tez, bir yan ürünü. Yani bir yandan radikalce böyle diyeyim. Ama şey gibi oluyor, böyle ancak ve ancak işte bu kurulu düzende sağ kalabilen yeteneklilere muktedir falan bir işmiş gibi. Yani bir sürü insan da geri adım atıyordur yani. Dolayısıyla ya şu bu inancın şöyle bir tehlikesi var. Sosyal realitenin unutulması, ya yani bu gerçekliğin kendisinin konuşulmuyor oluşu, ister istemez düzeni sorgulamak değil de düzende başarının yollarını arama ne bileyim kaypaklığına gidiyor sanki. Ya o zaman da işte tek tipleşiyor üretim. Yani böyle çığır açıldı, transdisipliner tartışmaların kendisini yani yürütemiyoruz yani. Çünkü dediğim gibi fatura ödeyeceğiz akşam falan.
11: Evet, bu bireysel başarı konusunda biz bu tartışmanın zeminini Berardi'nin Dynamic of the General Intellect metnini okuyarak da kurmuştuk. Berardi bu metinde Marx'ın General Intellect kavramından yola çıkarak günümüzde entelektüel emeğin ve bilgi üretiminin sermaye tarafından nasıl soğurulduğunu tartışıyordu. Metnin bizim tartışmamızda en çok yankı bulan kısımlarından biri ise bu meritokrasi eleştirisiydi. Meritokrasi aslında 1950'lerdeki çıkışında ironi içeren bir kavram. Yani toplumun yalnızca sınavlar ve başarı üzerinden yönetildiği elit bir sınıfın doğuşunu eleştirmek için Michael Young tarafından kullanılıyor. Sonrasında sanki bu hedeflenmesi gereken bir yöntemmiş gibi kabul ediliyor. Yani gücün bireysel yetenek ve başarıya göre dağıtıldığı varsayılan bir sistem olarak özetleyebiliriz.
9: Berardi meritokrasinin güvencesizliğin temeli olduğunu, hayatta kalma mücadelesine zorlanınca entelektüel ve teknik yeterliliğin ekonomik rekabetin bir aracına indirgendiğini söylüyor. Burada sistemsel eşitsizliğin gizlenmesi ve piyasa mantığının içselleştirilmesi de söz konusu aslında. Dayanışma kırıldığında ve rekabet öne çıktığında araştırmanın ve keşfin keyfinden de koptuğunu ekliyor. Tartışmada da biz bunu meritokrasi ve dayanışma karşıtlığı üzerinden ele almıştık. Önder, sana soracak olursam bu eleştiri senin mimarlık eğitimi deneyiminde nasıl bir karşılık buldu? Jüriler, notlar, ödüller, portfolyo yarışları içinde büyüyen öğrenci kuşağı için bunlar sence ne ifade ediyor?
5: Bu jüriler, notlar, ödüller, portfolyo yarışları mimarlık eğitimde tabii ki bir rekabet oluşturuyor. Bunu aslında hepimiz yaşamışızdır diye tahmin ediyorum mimarlık okuyanlar olarak. Fakat biz bu rekabete dışarıdan dayatılmış bir şekilde adapte olmadık. Mimarlık eğitiminin sonrasındaki iş bulma sürecinin doğal bir sonucu olarak kendimizi bu rekabet ortamının içinde bulduk. Bu süreçte insan bir noktada kendi meraklarına, ilgilerine birazcık da uzaklaşıyor ve mevcut konjonktürdeki ölçme değerlendirme biçimlerine daha uygun bir üretim yapmaya başlıyor. Bu durum birazcık aslında emeğin kendisinin niteliğini çok düşürüyor. Emeğin değerini düşürüp sonucun o anki konjonktüre ne kadar uygun olduğuna bağlı oluyor. Bu durum birazcık aslında şuna bağlanıyor. Bizim emeğimizin hiçbir değeri yok. Bu emeğin değersizliği de şuna yol açıyor. Biz artık kalburüstü mimarlık ofislerinde çalışmaya gönüllü olmaya başlıyoruz ve orada kendimizi var etmeye çalışıp oradan bir kariyer inşa etmeye çalışıyoruz. Fakat aslında gördüğüm şey şu, biz mimarlık eğitim süreci boyunca edindiğimiz bilgilerin neredeyse tamamı kolektif bir çalışma sonucu oluşuyor. Yani birbirimizin fikirlerinden, projelerinden beslenerek ediniyoruz bütün bu bilgiyi eğitim süreci boyunca. Bu şeyden bağımsız söylüyorum. Yani aldığımız derslerin kendisinden bağımsız olarak söylüyorum. Bunu ben aslında şeyde daha çok gördüm. Şafak da benden daha tecrübeli bu konuda ama ileriki projelerden evvel temel tasarım derslerinde bu kolektif çalışma birazcık daha yoğun görülüyor. Fakat bu projeler ilerledikçe bir şekilde bu kolektif çalışma fikrinden uzaklaşılıyor. Ve birazcık da şuna dönüyor. Bu benim fikrim, benim projem ya da benim ürettiğim şey başkası tarafından çalınmasın dönüşüyor. Ya dolayısıyla bir tarafta birbirinden beslenerek üreten bir yapı var. Diğer tarafta ise aynı üretimi mümkün olduğunca bireysel olarak korumaya çalışan bir yapı ortaya çıkıyor. Berardi'nin dayanışma meselesi bende biraz buradan karşılık buluyor. Yani sorun rekabetin var olması değil de her şeyin rekabet üzerinden algılanması, anlam kazanmaya başlaması.
10: Ya şu kolektif meselesi çok etkileyici. Yani çünkü kolektif olarak üretiliyor derste dahi. Sonra karşılığı da bireysel olarak dağıtılıyor yani mesela. Önemli
5: Yani
10: bir detay gibi.
5: senden bahsetmemin sebebi sen daha tecrübelisin. Yani yıllardır temel tasarım derslerine asistanlık yapıyorsun. İleriki projelerden çok farklı oradaki bilginin işleyişi ya da emeğin işleyişi.
10: Bunu da gerçekten de ya. Çok enteresan.
9: Evet, şimdi bir mola verelim. Mola sonrası devam edeceğiz. Şimdi güzel bir şarkı dinleyelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, şimdi bir mola verelim. Mola sonrası devam edeceğiz. Şimdi güzel bir şarkı dinleyelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Nevrozdur diyerek ve sirozdan sıyrılarak çevre kirlenmesini yere tükürenlerden bularak anlamsız geçen ömrünün sinirsel ip uçlarını dönüp dönüp dolaştırıp da sürmenaja bağlayarak ajitasyon, depresyon, salivasyon, enflasyon gibi güncel sorunlarımızı kayda değmez bularak değmez bularak.

İletişim bozukluğu, ellerdeki titreşimler, aksilinan sendromunda, aperatiften biraz evvel, filozofik yaklaşımlar, uçkursal, seksüel, afrodizyak bir sofrada, şişeler gibi virtüel, Buda, Confucius, Gorbaçov, Marx, Lenin ya da Mendel, dünya kurtulmuştur artık, sıra kadınlardadır.

0: Evet, bu güzel şarkı sonrasında geri döndük. Berardi'nin metni üzerinden konuşmaya devam edelim isterseniz. Metindeki bir diğer kurgu da sanatçı, mühendis ve iktisatçı üçlüsüydü. Sanatçı yeni olanı hayal eden, mühendis onu teknik olarak mümkün kılan, iktisatçı da bu üretimi değere ve ölçüye tabi tutan figür olarak tanımlanıyordu. Bu durumu mimarlığa çevirerek sormuştuk. Mimari bilgi üretiminin kodlarını kim yazar? Şafak, sence mimarlık alanında bu üç figür nasıl çalışıyor? Mimarlık kendini yaratıcılıkla ilişkilendirip sanatçı tarafında konumlandırmayı seviyor ama bilgi üretimimizin çerçevesini asıl belirleyen hangi figür? Akademik üretim süreçleri bilgiyi mi, ölçülebilir çıktıyı mı önceliyor diye sorayım.
1: Yani sanki böyle bir sanatçı daha ağır bastı. Yani böyle şey sanatçı yeni olanı hayal eden o kısım böyle seviyorduk onu ama ondan biraz böyle ne bileyim ağzını dayandı. Yani şey gibi artık böyle pratikte bilginin değerlendiği platformu işte ne bileyim ilişkiler ağını neresindeyiz düşünmeden böyle bir ah, yeni falan. Yani sistem size bunu ürettirmiyor çalışma mekanizması. Bir de şey istiyor yani böyle düzene uyumlanma gerekçesi ile her sektörden beklenen bir eşitlik ya nasıl diyeyim çıkan şeyin eşitlendiği çıkanın olmasını bekledikleri bir şey varmış gibi ne oluyor mimarlık sektörü de mekanizmaya uyumlanıyor işte şimdi o sektörün uyumlanması disiplinin de nasıl düşüneceğini o serbestlik derecesini etkiliyor tabii. Şimdi biz mesela yani direniş gösteriyoruz. Değil mi? Yani bu böyle bir şey gibi bir nitelik tutturmaya çalıştığımız zaman. O zaman da sistem atıyor senin dışına. İşte güzel işler gönüllü yapılıyor değil mi? Yani ne bileyim. Normalde burayı tenzih ederek yani attığı yerde de öyle kolektif öbekler bulmak zor. Yani hani şey kendin gibi bir yeri bulmak kolay değil. Çünkü yani düzen öyle bir içinde öğütmüş ki ona görünürlük alanından gizliyor onu. Böyle algoritmalarıyla, ne bileyim yumuşak sansürler, böyle soft cancel'larla. Yani şimdi dolayısıyla bedeller böyle bireysel olarak ödenmek durumunda kalıyor değil mi direndiğiniz zaman? Yani çoğumuzun oluşturduğu alelade bir yerinden alıyorum aslında kesiti. Böyle görüyorum. Yani herkes buna benzer şeyleri söyleyecektir. Bakalım yani şey ürettiğimiz bilgi değerlendirmesini konuşurken yani o da aynı sistemden geçmiyor mu? Yani değerlenmek için sistemin arz üretiminde açtığı açık çağrıları takip ediyorsun mesela. Ya buna çok iyi örnek bence. Yani bu yapı bilgi modelleme Önder hoşuna gitmeyecek şimdi biraz. Bunun ardındaki teori de kendisinin nedeni olduğu araçları İşte dolayısıyla akademide kapladığı bilgi hacmiyle isabetli bir örnek oluyor, bir tip oluyor. Çünkü aynı anda hem tasarım, hem iktisat, hem mühendislik bilgisini böyle içine alıyor. Ve bu taban, yani BİM taban programları ofiste kullanmak ne oluyor? Böyle bir inovatif oluyor, değil mi? Böyle hemen title'ını getiriyor onu, böyle bir etiketi var. İşte sistematik bir şekilde onunla beraber, o araçla beraber ve onun talep ettiği analitik düzeylerde düşünebilme becerisine sahip olmak ödüllendirilen bir yetkinlik. Şimdi ne olacak bu sektörde? Biraz akademi için düşüneceğiz. Dolayısıyla işte BİM ve türevlerini önceleyen çalışmaların yürütülmesi için mümkün koşul sektörden geldi ve talep edilmiş oldu. Yani bu garip değildir ki eş zamanlı akademik dergiler bu konular özelinde açılıyor. İşte Horizon gibi Avrupa fonları çağrılarını bu yeniliğin teorik meşruluğunu talep ediyor mesela. Ya bu böyle bir mi, şey yapmak zorunda değiliz yani çıkaralım oradan onu sürdürülebilirlik koyalım. Ya mesela bağlamı daha böyle mimarlığın praksisinden biraz alalım işte böyle tam eğitime koyalım. Yani orada da işte VR, AR teknolojilerini göreceğiz. Ya mimarlık eğitimi ve öğrenme ikilisi böyle anahtar kelime olarak Scopus'ta bir aratalım. Ben arattım başka bir çalışma için. Yani böyle eğitim çalışmalarının yarısı öğrenci ve bilgi teknolojileri ilişkisi üzerinden. Ona kapanmış yani tartışmanın aslında oluştuğu yer. Yani bu sadece herhalde bu araçlarla olan ilişkimiz değil, bu araçları talep eden mekanizmayla da ilişkili. Yani sonra bu araştırmaları mesela yürüten bireyler var, kişiler var. Onların böyle demografik özelliklerine bakıyoruz. Ya bilgide kurucu olan üniversitelerin yüksek kadrolarında işte oralarda olduğunu, saygınlığı böyle kendinden menkul isimlerle çalıştıklarını falan, değil mi? Sektörle böyle işbirliği yaptıklarını, büyük projelere sahip olduklarını, böyle yani sayfalarca CV'lerin donatıldığı böyle akademik üretimlerle. Yani istihdam da sağlıyorlar bu insanlar. Yani bu şey demek, yani hem hizmet veriyorlar hem de hizmet alıyorlar. Ve bu yatırım imkanlarını bulduklarını görüyoruz. Şimdi bu böyle bir sermayenin de alanlarda dönüştüğü acayip bir şey oldu. Şimdi ya üniversite bütçelerine baktığımız zaman sadece onların fiziksel lablarını falan bakmıyoruz ki. Yani akademik bir çalışma yürüteceksiniz. İlerlemesi için gerekli olan bütçelerin, makale yayınladıkları dergilerin işte yani ücretlerin ödendiklerini görüyorsunuz. Yani bu ağın kendisi de oraya zaten sizi yönlendiriyor, teşvik ediyor. Şimdi tabii her söylediğim cümleme tek tek itiraz gelir de. Yani bu hani ontolojik olarak gerçekliğin böyle olmadığından değil. Nasıl diyelim? Benim gerçekliği tariflemeye çalışan işte epistemik kesitimin kabalığı olabilir. Yani çünkü sonuçta sohbet ediyoruz burada. Yani ama şu umut veriyor bana. Çünkü epistemik olgunluk için yani çoğalmak gerekiyor ve mesela bu inisiyatif bu çoğalmanın kendisi için önemliydi benim için. Çünkü yani hem lisans hem yüksek lisans hem doktora seviyelerinde buluşup konuşabildik, dilimize oturtmaya çalıştık gerçekten.
0: Evet, biraz da tartışmaların atölyede nasıl üretimlere dönüştüğüne bakalım isterseniz. Tartışmaların ardından öğleden sonra bir power mapping atölyesi gerçekleştirmiştik. Güç haritalama belirli bir bağlamdaki güç ilişkilerini ve yapıları anlamaya yarayan bir araç. Görünmeyen süreçleri açığa çıkarmayı, etkilerini düşünmeye yardımcı oluyor. Biz bu üretim için The Organizer's Guide to Architecture Education kitabındaki How to Power Map bölümünden yola çıkmıştık. Katılımcılardan yaratıcı olduğunu düşündükleri herhangi bir şeyin, bir üretimin, ürünün, projenin, kitap, sergi ya da yapının üretim sürecini ve bu süreçte rol almış aktörleri haritalamalarını istemiştik. Amaç yaratıcı olarak sunulan her üretimin arkasındaki güç ilişkilerini, sermayeyi, kurumları ve görünmeyen emeği açığa çıkarmaktı. Şafak, senin ürettiğin harita bence çok ilginçti. Bu SALT'ta gerçekleşen bir sergiye dair açık dersleri, küratörlü gezileri ve panelleri konu alarak serginin bilgisinin üretildikten sonraki süreçlerini haritalamıştın. Haritada kritik sorular vardı. Arşivler kimin? Sergiyi gerçekten 5 kişi mi üretti? Künyede kimler görünüyor, kimler görünmüyor? Haritanın kenarına serginin sponsorlarını ve markaları da işlemiştin. Bize biraz bu çalışmandan bahsedebilir misin? Yani bir sergiyi güç haritası üzerinden okumak ve kültür kurumlarının bilgi üretimine dair düşünmek sana ne gösterdi?
1: Ben bu atölyede bilgi varlığının nasıl üretildiğinden işte yani asas sorun oydu ama yani böyle bir zamansal bir sıçrama yaparak hani üretilen bilgi yani onun bir güç ilişkisi var. Ama bilgi sonrasında nasıl sürdürülüyor acaba diye bir dert edindim. Yani şöyle düşündüm, üretim haritasındaki o odaklar aynı zamanda ürettiği faydayı da korumak için tabii ki sembolik gücünü bazı bileşen ve mekanizmalara dağıtarak devam ettiriyor. Yani üretildiği gibi ya üretildiğinin o gücünün devamlılığını da sürdürüyor. Ya sergi süper bir şeydi. Yani derin bir arşiv çalışmasıydı bir kere. Yani mimarlık eğitiminin Türkiye'deki akademik manzarasını, böyle okulların fiziksel koşul ve çevresi gibi materyal yani böyle ve öğretim üyesi öğrenci ve yakın çevresi gibi insan bileşenlerle falan eşik ve dönüşüm üzerinden anlatıyordu, serinliyordu. Burada ortaya konan ve yani çerçevelenen ve işte anlamlı bir bütüne dönüştüren bir ortaya çıkan bilgi aşırı heyecanlıydı. Ve daha önce böyle bakıldığına ben rastlamadım. Yani benim için bayağı etkileyiciydi. Ama işte bu böyle bir sergi statüsünde sunulan bir bilgi pratiği olunca çıkan bilginin sürdürülmesi üzerinde sergiliğin ne kadar kurucu, ben ona bakmaya çalıştım. Sergi olmak. Şimdi serginin hedefi olan akademik manzaraya dair bilginin serginin sürecine ilişkin bilgilere nazaran daha az bir kısmının ulaşılabilir olduğunu gördük. Şimdi sergiyi kaçırmış herhangi birinin ulaşabileceği bilgilere bakıyor oluyoruz zaten. Böyle bir serginin olduğunu, işte açık ve kamu derslerinin yapıldığını, küratörlü gezilerin iki dili yapıldığını, özel bir galasının olduğunu, böyle şeyleri duyuru metinlerinden anlayabiliyoruz. Bunlara ulaşabiliyoruz. Bu duyuru metinleri ilginç. Yani bilginin sürdürüldüğü ortam sosyal medya hesapları olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin yani böyle bütüncül olarak takip etmek istesek, içeriği net bir şekilde görmek istesek böyle adanmış bir araştırma yürütmek gerekiyor. Yani böyle karşımıza böyle serilmiş bir şey yok. Yani bazıları böyle Salt'ın web sitesinde işte parça parça, yani bazısı duyurunun altında, bazısı girerek ulaşabiliyorsunuz falan. Sosyal medya hesaplarında, bazıları başka sosyal medya hesaplarında, yani bazıları mimarlık alanında bile değil, ciddi bir dağınıklık vardı. Özellikle Instagram hesaplarında atılan postlar içerik bilgisinden çok kişilerin isimleri, arşivden bazı imajlar yani ve istisnasız her postta konulmuş bir sponsor bilgisiyle karşılaşıyoruz. İşbirliği sonucunda çıkan bilgiyi değil de işbirliğinin bilgisini böyle anlıyoruz oradan. Yani bu insanlar bu işleri yapıyorlar gibi. Bir yandan açık derslerin duyurularında kişilere atfedilen etiketler enteresan. Yani bazı üreticiler sadece adıyla var. Kim olduklarını biliyoruz. Yani mimarlar onlar da, akademisyenler falan. Ama mesela spesifik öncelenen bazı isimler olduğunu düşündük. Çünkü yani mimar akademisyen diye ekstra konulmuş. İşte bazen aynı kişi farklı teknik ortamlarda, mediumlarda işte Instagram ya da web sitesi değişiyorsa eğer. Veya hedef kitlesine göre işte akademisyen, mimar, aktivist. Ya böyle değişen algısal etiketlerle karşımıza çıkıyor. Bir de şu garip, yani bu kadar iş hacmi olan bir serginin çok yoğun temposu gözükenden çok kişinin ya birçok farklı kaleme emek vermesiyle oluşmak durumunda. Bu gerçek. Şimdi üretirken böyle ama bilgisi sürerken ya böyle sadeleşiyor değil mi? Böyle şey gibi mediumların, paylaşılan mediumların aktarma kapasitesi düşük olduğu için böyle bilgiyi rendeleye küçücük bırakıyor ya da ne bileyim çağdaş mediumda böyle oluyordur bu iş. Biz de yeni görüyoruz aslında. Şeye bakalım, biraz içerik konuşabiliriz. Yani çok büyük bir emek ve emek sürecinde beliren bir bilgi. Ama muğlak genellemelere sıkışmış o da işte bu mediumdan sanki. Yani mesela ne diyeyim, emek yoğun bilgi pratikleri şöyle fiillerle iletiliyor işte. Bir şey değinildi. Üzerine konuşmak, işte bahsedildi. İşte ele alındı. Ne bileyim, odağını alarak bir şey yapıyor. Yani bu fiillerin tabii etrafında da bazı kavramlar var değil mi? Bazı setler var. Yani içeriğe dair bir bilgi alıyoruz ama böyle başlık ya da kavramlardan böyle ne anlayabildiğimize sıkışmış. Yani böyle o ima ediyor biz ne anlıyoruz gibi. Mesela şöyle bir şey, bunu okuyacağım. Tarih yazımı, arşiv inşa etme süreçleri ve arşivleme pratiklerine değinildi. Yani bu şimdi anlıyoruz tabii bu post bir o açık derse insanları çekmek için yazıldı. Bunu anlamamak mümkün değil yani onun amacı bu. Ama günün sonunda mesela yaşandı bitti bu sergi böyle haftalar sürdü. Yani bir sene sonra baktığımızda o zengin bilgi denizinden ulaşmak isteyene bu kadar kalıyor işte. Yani şey demek istiyorum, bu titizlikle ortaya konmuş o büyük emekle önümüze serilmiş oraya militan gibi tanık olmamız gerekiyor. Yoksa sürdürülme pratikleri işte böyle Instagram gibi bir şeylerin içinde oluyor. Dolayısıyla üretim ilişkilerinin bir parçası oluyor sonunda ne oldu? Onun için bazı şeyler seçiliyor üretilirken de.
0: Önder, sen de Atamert'le birlikte farklı bir ölçekte çalışmıştın. Milano'daki Via Le Molise'de bir işgal mekanın finansallaştırılması ve kentsel dönüşüm baskısı karşısındaki direnişini konu alan bir güç haritası üretmiştiniz. Haritanızda gücü tek bir merkez olarak değil, katmanlarla ele almıştınız. Ekonomik güç, sembolik güç, fiziksel güç, kurumsal ve yasal güç gibi. Bir yanda sermayenin direnişi yutması, bir yanda işgal ve kolektif güç vardı. Bize bu çalışmadan biraz bahseder misin? Neden bu mekanı seçtiniz ve gücü bu şekilde katmanlara ayırarak haritalamak size ne düşündürdü? Yani otonominin bu olması, yani özel mekanların sermaye tarafından soğurulması, Berardi'nin bu tartıştığımız bilgi açılımıyla paralel olarak okunabilir mi?
2: Önce yani bu Via Lamorisse'den önce Macao'dan bahsetmek istiyorum ben. Macao aslında bir kolektif sanatçılardan, mimarlardan, öğrencilerden, güvencesiz akademisyenlerle oluşan bir kolektif. Bu Via Lamorisse'de aslında 2012'den itibaren Macao'nun yerleştiği eski bir mezba yapısı. Bu aslında Macao'nun baştan beri oldukça böyle anti kurumsal bir tavırları var. Hatta böyle çok absürt, ironik ifadelerle kendilerini tanımlıyorlar ve sanat kurumu dilini açıkça tiye alıyorlar. Ortak dertleri kültür sektöründeki güvencesizlik, kamu kurumlarının bütçe kesintileriyle zayıflaması, sanat üretiminin giderek özel sermayeye ya da devlet kontrolüne girmesiydi. Buna karşı da kabaca kendi mekanımızı kendimiz yönetelim ve sanatı ortak bir şey olarak üretelim diyorlardı. Bu Via Lamorisse'den önce 2012'de yine Milano merkezde bir boş bir gökdeleni işgal ettiler. Çok kısa sürede sergiler, konserler başladı ama bina tahliye edildi polis tarafından. Bunun ardından tekrar bir yapıya geçtiler. 18. yüzyıldan kalma bir yapıya geçtiler. Orası da birkaç gün içinde boşaltıldı. Yani aslında ilk dönemde sürekli bir mekan bulma, yerleşme, tahliye edilme döngüsü içerisinde geçirdiler süreçlerini. Nihayetinde Via Lamorisse'deki eski bir mezba binasına geçtiler. Burası merkezin biraz daha dışında, az görünür bir yapıydı. Belki de bu nedenle Macao burada çok uzun süre diğer mekanlarda bulamadığı istikrarı yakaladı ve yaklaşık 9 sene sanıyorum kaldılar. Mekanı düzenlediler ve hiyerarşik olmayan, meclis temelli bir sistemle otonom bir kültür alanına dönüştürdüler mekanı. Biz aslında Atamerk'le bu örneği kendi kendini yöneten bir mekanın kentsel dönüşüm baskısı altında nasıl direnebildiğini ve nihayetinde nasıl çözüldüğünü görmek için seçtik. Çünkü Macao'nun şehir içindeki hareketi önemli bir şey söylüyordu bize. Merkezdeki sembolik değeri yüksek yapılarda tutunamıyorlarken daha az görünür bir yapıda 9 sene var olabildiler. Bu yüzden güç meselesini tek bir merkezden okumadık. Ekonomik güç özellikle aynı dönemde Expo sonrasında bölgenin emlak değerinin yükselmesiydi. Kurumsal ve yasal güç belediye kararları, tahliye süreçleri ve imar mevzuatıydı. Fiziksel güç ile ise polis operasyonları, barikatlar, kapılar gibi daha doğrudan müdahalelerle ortaya çıkıyordu. Fakat bizim için en ilginç katman sembolik güç katmanı oldu. Çünkü yıllar içinde Macao medyada giderek çöküntü ve düzensizlik anlatısıyla ilişkilendirmeye başlandı. Yani mekan artık kültürel üretim alanı değil, sorunlu ve tehlikeli bir yer olarak temsil ediliyordu. Ve nihayetinde kolektif doğrudan zorla tahliye edilmekten öte kendi kararıyla mekandan çekildi. Yani mekan fiziksel olarak ele geçirilmeden önce onu anlamı değiştirildi mekanın. Bu yüzden meseleyi sadece sermaye kazandı, makam kaybetti şeklinde okumak biraz eksik kalıyor. Ekonomik ve kurumsal baskılar yıllarca tek başına yeterli olmamış, direnişi asıl kıran şey mekanın anlamının elden kayması olmuştu. Berardi ile aslında bağlantıyı da burada kuruyoruz. Berardi siyasetin giderek yerini yönetişime bıraktığını, kararların açık ve siyasal tartışmadan çok teknik ve idari bir düzey üzerinden verildiğini söylüyor. Via Lamorisse'de de mekanın geleceği doğrudan böyle bir otonom kültür alanı şehirde olmalı mı sorusu üzerinden tartışılmıyor. Bunun yerine imar, güvenlik, kamu düzeni gibi teknik görünen başlıklar önüne çıkıyor. Macao buna karşı farklı uzmanlıkların bir arada olduğu ve kararların kolektif biçimde alındığı bir tür general intellect deneyi olarak okunabilir belki. Ama nihayetinde o da doğrudan bir el koymayla değil, medyanın çürümeyle ilişkilendirilmesiyle ve şiddet mekanına çevrilmesiyle çözülüyor.
0: Aslında atölyedeki diğer üretimlere baktığımızda da benzer bir çeşitlilik de vardı. Bir mimarlık dergisinin yayın ağındaki editoryal ve kurumsal gücü haritalayanlar, bir şantiyedeki 30 bin işçinin emeği üzerinden inşaat sektörünün aktörlerini çizenler, bir kalem tasarımının arkasındaki tedarik zincirini açanlar oldu. Yani en gündelik nesneden en prestijli kültür kurumuna kadar her yaratıcı üretimin arkasında bir güç ağı olduğunu birlikte görmüş olduk. Power mapping'i biz pedagojik bir araç olarak kullandık ama aslında kökeni örgütlenme pratiklerine dayanıyor. Son söz olarak sana dönmek istiyorum Nihal. Süremiz de çok az kaldı. Bu atölye ve power mapping gibi yöntemlerin mimarlık eğitiminde yer bulması mümkün mü? Yani arka planda işleyen güç ilişkilerini, görünmez emeği ve aktörleri görünür kılmak mimarlığa bakış açımızı nasıl değiştirebilir ve bu bize ne gibi olanaklar getirir?
1: Öncelikle şafağın heyecanı, Elif senin sakinliğin ve Önder'in harika örneğiyle beraber aslında çok kıymetli bir sohbet oluyor. Şafak ve Önder'in anlattığı Power Mapping'deki örneklerle birlikte aslında mimarlığı ne kadar ana akımın dışında ve farklı algıladıklarını da görüyoruz. Burada ben şunu belirtmeliyim. Atölyede birlikte çalıştığımız herkes aslında bu gibi örneklerle çok zengin tartışmalar açtı. Senin de az önce bahsettiğin gibi ve bize esasında ne kadar zengin ve böyle bizim de daha önce bilmediğimiz bir düşünce zeminine sahip olduğumuzu gösterdi. Yani kendi tartışmalarımızın ötesine geçtiğimiz bir atölyeydi. Ve bugün aslında bu güç ilişkileri sanırım düşündüğümüz kadar da geçmişteki gibi görünmez değil sanki. Bana öyle geliyor. Yani elbette kolektif emeği görünmez kılan ve hala tek dahiyi öne çıkaran bir düzen mevcut ama genel olarak bu ilişki ağının çok daha görünür, fark edilir olduğunu gözlemliyorum. Yaptığımız çalışmalarda, gittiğimiz farklı okullarda aslında tüm bu eleştirel bakışa sahip insanların sayısının giderek arttığını görüyorum. Ve bu da mimarlığa bakışı zamanla daha kolektif bir zemine, daha toplumsal projelere ya da yine gözlemlediğim kadarıyla kimi zaman da aslında bu koşullarda mimarlıkla ilgili belki de yapmamaya, bu üretim sistematiğine hizmet etmekten kaçınmaya doğru evriliyor. Benim son olarak söyleyeceğim yani bizim bu üretimlerimiz, yapmaya çalıştığımız işlerin kendisi de işte akademide, ofislerde açmaya çalıştığımız çatlaklar, bu hacking hamlesinin kendisi de aslında bunun bir ürünü diyebiliriz. Sevgili Şafak ve Önder'le bugün aslında tartıştığımız meseleleri Yeditepe'de uzun uzun tartışma fırsatı bulduk ve bunun da bu kadar verimli geçmesi, bugün bir sene sonra tekrar konuşuyor olmamız bu heyecanla bence bunu gösteriyor.
0: Yani atölyede yaptığımızı atölyede bırakmadık. Bir Instagram postuna bırakmadık aslında. Yani bu o yüzden benim için de çok kıymetli şu an şu yaptığımız.
1: Çok güzel toparladın yani. Teşekkürler. Şafak ve Önder size de çok teşekkür ederim. Hem atölye boyunca hem de bugün burada kurduğumuz sohbet için. Umarım dinleyenler için de keyifli olmuştur. Önümüzdeki programlarda atölyenin diğer temaları olan işin çalışmanın üretimi ve özenin üretimini de ele almayı umuyoruz. Açık Mimarlığı dinlediniz. Gelecek ayın ikinci perşembesi görüşmek üzere.
3: Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Melis Arıtman Alp'e teşekkür ederiz.
5: Apaçık Radyo. Reklamlar.
6: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
7: Bankmatik. Geçmişten günümüze funk'ın yolculuğu. Hazırlayanlar Yunus Can ve Okan Güneş.

0: Apaçık Radyo'dan herkese merhabalar. Saatlerimiz yine 12'yi gösteriyor. Güzel bir perşembe günü, sıcak bir perşembe günü. Mikrofon başında ben ve karşımda Okan, sizlerle beraber yepyeni bir Funkmatik yayına başlayacağız. Hoş geldiniz Okan.
1: Hoş bulduk Yunus. Herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta ne yaptık? Wolfpack ve Anders Punk gibi yeni nesil müzisyenleri dinledik. Bunlar funk'ın kökünden hiç sapmayıp aslında günümüzde nasıl güvende ve gururla taşıdığını gördük bunların aslında. O anlamda çok güzel bir haftaydı. Seyirci, dinleyicilerimizden de çok güzel yorumlar geldi.
0: Kesinlikle.
1: Bu arada.
0: Teşekkür ederiz herkese buradan. Çok
1: aynen
0: sağ olun.
1: Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Bu hafta ne yapıyoruz? Pasaportları, vizeleri bırakıyoruz. Hiç karşıya ya da sınırdan geçmeye gerek yok. Topraklarımıza geri dönüyoruz.
0: Evet.
1: 70'lerin o inanılmaz vizyoner müzik sahnesine dönelim.
0: Evet, bu hafta Anadolu Funk diyoruz. Böyle bayağı buram buram Hammond Oak'ların olduğu, işte funk bassların olduğu ama bunların yanında aynı zamanda bağlamanın ve darbukanın girdiği bayağı Anadolu'nun aslında melting point'ini bu sefer funk müzik açısından ne hale geldiğini, nasıl bir gelişim izlediğini bu programda gözlemleyeceğiz. Yani dönem şu son zamanlarda bile bayağı dünya çapındaki DJ'ler bu sample'ları kullanıyor. Hatta en son nerede gördük? Tame Impala'nın son albümünde gördük Okan.
1: Yes sir. Yes sir. O zaman ne yapalım? Lafı hiç uzatmadan bir giriş yapalım. Yayının ortasında zaten gerekli bilgileri veririz.
0: Aynen.
1: O zaman bu işin en büyük üstadlarından biriyle başlayacağız Yunus. Barış Manço ve Kurtalan Express. Onların bir efsane bir guru şarkısıyla açacağız. Aman Yavaş, Aheste. Sonrasında Nazan Şoray ve Şenay ile 70'ler funk pop'un dokusuna ineceğiz. Sonra yayınımıza devam ediyoruz. Başlayalım o zaman.

0: Devam ediyoruz arkadaşlar. Apaçık Radyo'da Funkmatik'tesiniz Okan'cığım. Barış Manço'dan geldi ilk parçamız dediğin gibi. Aman Yavaş Aheste ile güzel böyle klasik bir funk girişi yaptık. Anadolu esintisi şıkır şıkır geldi geçti. Burada arkada yine Kutalan Ekspresi, özellikle Ahmet Güvenci'nin o basını dinledik. Çok mükemmel, böyle yağ gibi, Anadolu ayranı gibi aktı diyebilir miyiz?
1: Ahmet abim akmıyor mu peki?
0: Mükemmeldi. Gerçekten mükemmeldi.
1: Ciddi anlamda. Bu da Barış Manço aslında şöyle, funk denince belki Türkiye'de yapılan müzikler çok fazla funk gibi gözükmüyor olabilir ama Barış Manço aslında Anadolu'nun o hikaye anlatıcılığını funk müziğe entegre etmiş bir dahi.
0: Kesinlikle.
1: Aslında bizim kültürümüzde ya da işte yapılan müziklerde de çok fazla funk müzik diyebileceğimiz müzikler var.
0: Evet.
1: Ama biz çok fazla aşina olmadığımız için funk müzik gibi gelmiyor. Onun arkasından ne yaptık? Nazan Şoray'dan Teselli'ye Gerek Sen Gerek dedik. Ki bu da aynı zamanda zamanının en iyi soul funk altyapısından biridir yani.
0: Evet, evet. Ve bloğu Şenay'da kapattık. Şenay'dan Honky Ponky geldi. Bu parça aslında hani sözlere baktığımızda manasız, eğlenceli, çocuksu gelebilir ama işin altyapısı birazcık daha farklı. Çünkü şöyle bir hikayesi var. Şenay zamanında biraz politik bir kişilik olduğundan dolayı yaptığı şarkılar, yaptığı işler çok böyle inceleme, denetime giriyordu belli kurullarda. Dolayısıyla artık hani yaptığı şarkılarda hiçbir şekilde söz yazmayıp böyle manasız kelimeler kullanıp zaten aralarda söylediği sözlere, kelimelere baktığınızda işte denedim, her şeyi denedim, kendimi kimseye söylemedim falan diyor mesela. Burada artık hani yapacak bir şey kalmamış ama yine de bütün baskılara rağmen o dönemde bile bir şekilde sanatını, müziğini icra etmiş ve mükemmel de bu şu anki dönemde de mükemmel bir şekilde funk çalışmış yani.
1: Müthiş, bence de.
0: Kesinlikle.
1: Tebrik ediyoruz. O zaman şimdi ne yapalım? Biraz daha enstrümantal ve modern yansımalara uzanalım, devam edelim. Paris'ten Gazelciler ile başlayacağız. Yerli funk tarihinin dünyaca ünlü en kutsal isimlerinden Mustafa Özkent'e geçeceğiz.
0: Tamam, Mustafa Özkent gelsin.
1: O zaman devam ediyoruz.
0: Edelim.

0: Hariçten Gazelciler'i dinledik Okan. Güzel, modern, günümüz Anadolu funk dokunuşuydu. Böyle bizi hareketlendirdi, güzel. Ve hemen ardından Üstad'ı dinledik Mustafa Özkent'ten. Dolana Ay Dolana mükemmel bir dokunuş oldu. Mustafa Özkent gerçekten özel bir isim. Bu Anadolu funk açısından ve dünya prodüktörleri olsun, DJ'leri olsun, özellikle hip hop prodüktörleri açısından çok büyük anlam ifade ediyor ve bunu belki bize açıklarsın Okan.
1: Evet, yani orada müthiş bir hikaye var aslında. Mustafa Özkent'in o 1973'te kaydettiği Gençlik ile İleri albüm var. Maymunlu albüm diye biliniyor. Yani şey, kapağında maymundan dolayı kaynaklanan bir isimlendirme aslında. Dünya çapında funk ve breakbeat arayan DJ'lerin kutsal kasesi abi bu. Kutsal kitabı olmuş. Orada abimiz çift saplı gitar çalıyor. Davulların funk tonu müthiş. Ne yapıyor yabancı prodüktörler? Yıllarca bu albümdeki bütün sample'ları sömürüyor aslında. Müthiş bir sample kaynağı olmuş aslında yabancı prodüktörler için, DJ'ler için.
0: Yani o zaman şunu söyleyebiliriz. Yani dediğin albüm, maymunlu albüm. Bu Anadolu'da, bu topraklarda kaydedilmiş saf bir groove.
1: Yes.
0: Aynen. Kendisi de yani Mustafa Özkent'te bir saf groove dehası o zaman.
1: Kesinlikle.
0: Peşinden de Alagöz Kardeşler'in o enerjisi hiç düşmeyen Gel Yanıma Gel adlı parçasını dinledik.
1: Hiçbir şarkı bu arada.
0: Kesinlikle, zaten günümüzde de bir diğer projeden
1: Heyda Aklısı'ndan geliyor.
0: Kesinlikle Heyda Aklısı'n da sample'larda, aynen, sample'larında çokça duyduğumuz Gel Yanıma Gel adlı parça. Bu da 70'ler Türk pop funk'ının aslında ne kadar eğlenceli olduğunu bize gösterdi. Projeden
1: Heyda Aklısı'ndan geliyor.
0: Kesinlikle Heyda Aklısı'n da sample'larda, aynen, sample'larında çokça duyduğumuz Gel Yanıma Gel adlı parça. Bu da 70'ler Türk pop funk'ının aslında ne kadar eğlenceli olduğunu bize gösterdi.
1: O zaman

oğlu, kızgın fırın, hava kızı, mercimek. Mercimek fırın yan yana, fazla sözüne gerek. Deli gönül sevdi mi, istemez yorgan döşek. Adem oğlu, kızgın fırın, hava kızı, mercimek. Kimi zeytin peynir yer, kimi baklava börek. Kimine saray dar gelir, kimine bir oda gerek. İki göz bir kulübe, yeter hava kızına. Ademoğlu kalender.

0: Apaçık Radyo'da Anadolu Funk Rüzgarı devam ediyor. Mükemmel de akıyor Okan. Barış Manço'nun o yine eşsiz isimlerinden, yani şarkılarında hep böyle güzel isimler, tatlı isimler kullanır. Güzel bir şarkısını dinledik. Ademoğlu, Kızgın Fırın, Havva Kızı, Mercimek ve yine Şenay'ın o güçlü vokaliyle Dalkavuk adlı parçayı dinledik arka arkaya. Finali de Altın Gün ile yaptık. Süpürgesi Yonca'dan.
1: Evet. Burada Altın Gün aslında gerçekten harbiden bir şeyi hak ediyor. Parantezi hak ediyor. 70'lerin o Anadolu funk, rock ruhunu analog sentezcilerle sentezleyip aynı zamanda modern vizyona yerleştirip bütün dünyaya sunduğu adamlar.
0: Aynen ya,
1: Yani
0: bayağı Anadolu müziğini alıp Batı soundlarıyla harman ettiler.
1: aynen öyle. Müthiş bir sound yakaladılar. Hatta bu sound özelinde Grammy'ye bile aday gösterildiler. Öyle söyleyeyim. Yani bu da aslında kendi öz müziğimizin aslında çok iyi bir funk altyapısıyla evrensel olabildiğinin bir kanıtı oluyor.
0: Evet.
1: Baktığımız zaman.
0: Yavaştan şöyle de saatlere de bakıyoruz Okan. Süremizin sonuna geliyoruz. Ve dönüp baktığımızda bu hafta yerli ritmik yolculuğumuzda baya güzel şarkılar dinledik. Kapanışı da yine kıyıda köşede kalmış açık konuşayım. Ben bu zamana kadar bilmiyordum birazdan gelecek olan kapanış şarkısını. Senin sayende öğrendim ve şok oldum. Hani bu zamana kadar nasıl pas
1: Ben de
0: geçmişiz.
1: aslında şöyle söyleyeyim. Yayınımıza hazırlanırken, araştırma yaparken öğrenmiş oldum.
0: Yani evet, hani çok şaşırdım ben. Gerçekten gizli bir mücevherle kapanış yapacağız.
1: Doğru. O zaman bugünlük bizden bu kadar diyelim. Barış Manço'dan Mustafa Özkent'e kadar her şeyi didikledik ve dünyaya yayılan bütün ritimlere baktık. Anadolu ve funk'ın o müthiş birlikteliğini konuştuk aslında. Haftaya yeni bir Funkmatik'te görüşmek üzere diyelim. Ben dinleyicilerimize ve sana ve aynı zamanda Apaçık Radyo'ya çok teşekkür ediyorum. İyi haftalar dilerim herkese.
0: Dediğin gibi yayında ve yapımda emeği geçen sana, bana, Apaçık Radyo ve bütün dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki parça, sıradaki mücevher Neşe Alkan'dan gelecek. Tut kalbimi tut ile dükkanı kapatıyoruz. Sevgi, saygı, hürmetle.

Funkmatik. Geçmişten günümüze funk'ın yolculuğu. Hazırlayanlar Yunus Can ve Okan Güneş.

0: güller göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Perşembe akşamları 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Thank you.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: New Retro.
1: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.

0: Apaçık Radyo.
1: Seyol Express. Let's go. Maniac. Nasıl bacım ben çorum, ne çok maniac. Hazırlayan ve sunan Melek Uzunoğlu.

Hoş geldiniz Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Melek ve Seoul Express programına hoş geldiniz. Bu programda insanların Kore pop müziğine karşı gelen fikirlerinin sadece bir ön yargı olduğunu göstermeye çalışacağım. K-pop'un nasıl işlediğini kısaca anlatıp programın bugünkü içeriğinden bahsedeceğim. K-pop yani Kore pop müziği Güney Kore'de ortaya çıkan ve zamanla tüm dünyaya yayılan bir müzik türü. Şarkılar çoğunlukla Korece olsa da İngilizce şarkılar da son yıllarda oldukça yaygınlaşmıştır. K-pop sadece poptan oluşmaz. Rap, hip-hop, rock, elektronik ve daha birçok farklı müzik tarzını da içinde barındırır. Sanatçılar genellikle şirketlerin seçmelerine katılır, kabul edildiklerinde ise stajyer olarak uzun bir eğitim sürecine başlarlar. Yeterli deneyime ulaştıklarında ise bir grubun üyesi veya solo sanatçı olarak çıkış yaparak profesyonel müzik kariyerlerine başlarlar. Sanatçılar kariyerleri süresince bağlı oldukları şirkette yaptıkları anlaşmaya göre çalışmalarını sürdürürler. Eğitim, konaklama ve benzeri bazı masraflar sanatçının kazancından karşılanabildiği için özellikle kariyerlerinin başlangıcında yüksek miktarda gelir elde etmeleri her zaman mümkün olmayabilir. Bugünkü programda karşınıza çıkacak K-pop şarkıları, hip-hop ve rap türünü yansıtan şarkılar olacak. Bu parçalar K-pop'un yalnızca pop müzikten ibaret olmadığını göstermeye yardımcı olabilir. Özellikle hip-hop ve rap dinleyen kişiler bu şarkılar sayesinde K-pop'a karşı daha olumlu bir bakış açısı geliştirebilir ve bu türe ilgi duymaya da başlayabilirler. İlk parçamız Stray Kids'in enerjik rap ve hip-hop havasını taşıyan This and That. Stray Kids 8 kişilik bir erkek grubu. Üyeleri Pang Chan, Lino, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Sungmin ve Ayan. Grup 25 Mart 2018'de çıkış yaptı. This and That grubun daha geçen hafta 7 Ağustos'ta çıkan This and That albümünde yer alan yeni nesil çalışmalarından biri olarak öne çıkıyor. Güçlü rap bölümleri ve yüksek enerjisiyle özellikle hayranların dikkatini çekti. Stray Kids'den This and That geliyor. This.

Stray Kids'ten This and That şarkısını dinledik. Sıradaki şarkımız yine Stray Kids'in 4 üyesinden Muddy Water. Şarkıda özellikle Changbin, Hyunjin, Han ve Felix rap performanslarıyla öne çıkıyor. Parça grubun Ordinary mini albümünde yer alıyor ve albüm 18 Mart 2022'de yayınlandı. Muddy Water, old school hip hop etkileri, güçlü bassları ve üyelerin farklı rap stillerini bir araya getirmesiyle büyük beğeni topladı. Özellikle rap line performans sayesinde Stray Kids'in en sevilen B-side parçalarından biri oldu. Stray Kids'den Muddy Water geliyor.

Stray Kids'in 4 üyesinden Muddy Water şarkısını dinledik. Şimdi sırada BTS üyesi Suga'nın solo rap projesi August D'den August D var. August D, Suga'nın solo çalışmalarında kullandığı sahne adı ve Suga 7 kişilik erkek grubu BTS'in bir üyesi. BTS 13 Haziran 2013'te çıkış yaptı. August D'nin mixtape'i ise 16 Ağustos 2016'da yayımlandı. Şarkı, sert rap performansı, kişisel sözleri ve Suga'nın kendine özgü, hızlı temposuyla Kore hip-hop sesini K-pop dinleyicilerine güçlü biçimde taşıdı. August D'den August D geliyor.

BTS üyesi Suga'nın Augusti şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız K-pop'un güçlü erkek sanatçılarını bir araya getiren Super M'in Jumping şarkısı var. Super M, 7 üyeli bir erkek süper grubu. Üyeleri Temin, Baekhyun, Kai, Taeyong, Mark, Ten ve Lucas. Grup 4 Ekim 2019'da çıkış yaptı. Jumping, grubun aynı isimli ilk mini albümünde yer alıyor ve albüm 4 Ekim 2019'da yayınlandı. Güçlü rap bölümleri, elektronik altyapısı ve büyük ölçekli performansıyla uluslararası K-pop hayranlarının dikkatini çekti. Supreme'den Jumping geliyor.

Super M grubunun Jumping şarkısını dinledik. Şimdi sırada NCT U'nun çıkış döneminde damga vuran The Seventh Sense var. NCT U, sabit üyelerden oluşmayan, NCT'nin konseptine göre değişen erkek grup alt birimlerinden biridir. Bu şarkıda Taeyong, Doyoung, Ten, Jaehyun ve Mark yer aldı. NCT U, 9 Nisan 2016'da çıkış yaptı. The Seventh Sense, NCT'nin NCT 2018 Empathy albümünde yer alıyor ve albüm 14 Mart 2018'de yayınlandı. Şarkının kendisi ise ilk olarak 9 Nisan 2016'da yayınlandı. Trap ve hip-hop etkili karanlık sesi, NCT'nin deneysel müzik kimliğinin oluşmasında önemli rol oynadı. NCT'den The Seventh Sense geliyor.

NCT'nin alt grubu olan NCT U'dan The Seventh Sense şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız yeniden NCT U'dan Boss. Şarkıda Taeyong, Doyoung, Jungwoo, Jaehyun, Lucas, Mark ve Winwin yer alıyor. Boss, NCT 2018 Empathy albümünde bulunuyor ve albüm yine söyleyeceğim gibi 14 Mart 2018'de yayımlandı. Güçlü rapleri, ağır bassları ve karizmatik koreografisiyle NCT'nin en ikonik performans şarkılarından biri haline geldi. Özellikle müzik videosunun etkileyici atmosferi de şarkının dikkat çekmesinde katkıda bulundu. NCT U'dan Boss geliyor.

NCT'den Boss şarkısını dinledik. Şimdi sırada yeniden karşımıza çıkan Stray Kids'in kariyerinde dönüm noktası olan God's Menu. God's Menu grubun Go Live albümünde yer alıyor ve albüm 17 Haziran 2020'de yayımlandı. Şarkı, benzersiz prodüksiyonu, Changbin'in güçlü rapleri, Felix'in ikonik derin sesi ve du du du du du du yani nakarat kısmıyla sosyal medyada viral oldu. Bu parça Stray Kids'in kendine özgü noise music yani gürültülü müzik olarak tanımlanan güçlü sesi dünyada tanınmasında büyük rol oynadı. Stray Kids'den God's Menu geliyor.

Stray Kids'den God's Menu şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız Idol'ın özgüvenli ve rock hip hop etkili hitlerinden Tomboy. Idol, 5 kişilik bir kız grubu. Üyeleri Mion, Mini, Sohyun, Yuki ve Shua. Grup 2 Mayıs 2018'de çıkış yaptı. Tomboy, grubun I Never Die albümünde yer alıyor ve albüm 14 Mart 2022'de yayınlandı. Şarkı, güçlü rap bölümleri, rock gitarları ve özgüven mesajıyla büyük bir hit oldu ve grubun kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri haline geldi. Idol'dan Tomboy şarkısı geliyor.

Idol'dan Tomboy'u dinledik. Şimdi sırada yeniden dinleyeceğimiz Stray Kids grubunun S Class şarkısı var. S Class grubun Five Star tam albümünde yer alıyor ve albüm 2 Haziran 2023'te yayınlandı. Şarkı hip hop ve trap elektronik elementlerini birleştiren sıra dışı prodüksiyonuyla dikkat çekti. Güçlü koreografisi ve S-Class teması sayesinde hem hayranlar hem de uluslararası K-pop dinleyicileri arasında büyük ilgi gördü. Stray Kids'den S-Class geliyor. Hem de uluslararası K-pop dinleyicileri arasında büyük ilgi gördü. Stray Kids'den S-Class geliyor.

Stray Kids'den S-Class'ı dinledik. Sıradaki parçamız 80s'in güçlü hip-hop ve rock etkilerini birleştiren Gorilla. 80s, 8 kişilik bir erkek grubu. Üyeleri Hongjoon, Songha, Yeonho, Yosang, Sun, Mingi, Woyoung ve Jungho. Grup 24 Ekim 2018'de çıkış yaptı. Gorilla, grubun The World EP 1 Movement albümünde yer alıyor ve albüm 29 Temmuz 2022'de yayımlandı. Sert gitarları, rock'a meyilli olması ve isyan temasıyla şarkı 80s'in en güçlü performans şarkılarından biri haline geldi. 80s'den Gorilla geliyor.

80s grubunun Gorilla şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız BTS üyesi J-Hope ile Amerikalı rapçi J. Cole'un birlikte seslendirdiği On The Street. J-Hope, 7 kişilik erkek grubu BTS'in bir üyesi ve BTS 13 Haziran 2013'te çıkış yaptı. On The Street, 3 Mart 2023'te dijital single olarak yayımlandı ve J-Hope'un solo çalışmalarından biri olarak öne çıktı. Şarkı, hip-hop ve old-school rap etkilerini birleştirirken J. Cole'un sesiyle uluslararası hip-hop dinleyicilerinin de dikkatini çekti. Özellikle iki sanatçının kariyer yollarını ve müzikle olan bağlarını anlatan mesajı sayesinde büyük beğeni topladı. J-Hope ve J. Cole işbirliğinde yaratılan On The Street şarkısı geliyor.

J-Hope ve J. Cole'un On The Street şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız yeniden dinleyeceğimiz Stray Kids'in hip-hop ve rap ağırlıklı şarkılarından Top Line. Top Line grubun yine Five Star albümünde yer alıyor ve albüm 2 Haziran 2023'te yayımlandı. Şarkıda Güney Koreli hip-hop sanatçısı Tiger JK de yer alıyor ve özellikle güçlü rap performansları ile özgüvenli sözleri sayesinde dikkat çekti. Stray Kids ve Tiger JK'in Top Line şarkısı geliyor.

Stray Kids ve Tiger JK işbirliğiyle yaratılan Top Line şarkısını dinledik. Ve bu radyo saatimizin son şarkısı yeniden dinleyeceğimiz Idol'ın cesur parçalarından NXTE veya Nude. Idol 5 kişilik bir kız grubu. Üyeleri Mion, Mini, Soyeon, Yuki ve Shuwa. Nude grubun I Love mini albümünde yer alıyor ve albüm 17 Ekim 2022'de yayımlandı. Şarkı Marilyn Monroe ve klasik Hollywood estetiğinden ilham alan konseptiyle dikkat çekerken özellikle Soyeon'un rapi ve güçlü vokal bölümleriyle büyük başarı elde etti. Nude, toplumun kadınlara yönelik beklentilerini sorgulayan mesajıyla da grubun en dikkat çekici çalışmalarından biri oldu. Idol'dan NXTE geliyor.

0: Sevgili dinleyiciler, son olarak idol'ın arkasında önemli bir mesaj taşıyan NXTE veya Nude şarkısını dinledik. Gelecek hafta Sail Express'te görüşmek üzere. Herkese şanslı günler diliyorum.
1: Sail Express. Let's go.

0: Last Cosmonaut.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler.
2: Perşembe geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
3: Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.
4: Perşembe 22'de Apaçık Radyo'da. You operate the senses. I don't have control of we do you to each other. Hazırlayan ve sunan Clint Wiley. Each other.

0: Bir İrlanda türküsü. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç derya dolaşsın martı, bulsam diye bir tünel. Daha kaç toptan atılsın gülde, harp toptan kalkıncaya dek. Cevabı dostum, rüzgar da bunun. Cevabı esen rüzgardı. The answer is great, it's blown in the wind. The answer is great, it's blown in the wind.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Can Yücel.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zerrin Sungur'a teşekkür ederiz.
4: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Merhaba, ben Seval Şahin. Günün ve Güncel'in edebiyatında konuğum Ceyhun Aslan. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
1: Ceyhun Hoca ile birlikte bu üçüncü haftamız. 2 hafta önce Osmanlı kanunu Arap ve Türk edebiyatlarının oluşumu kitabı üzerinden hocanın bir konuşma serisine başlamıştık. Ve bu seri bağlamında Osmanlı kanununu ve etkileşimleri ve okyanuslaşmayı oldu. Siz okyanusallaşma diyordu galiba başkası da neyse. Bütün bu kavramları konuşarak ilerliyoruz. Tabii daha konuşacak çok şey var ve bu son haftamız. Burada biraz şeye artık girmek istiyorum ben, Arap edebiyatına. Çünkü diyorsunuz ki yani kitapta yani baktığımızda Osmanlı edebiyatı Arap edebiyatı düşüncesinden Arapların bir edebiyatı vardır düşüncesine doğru bir dönüşümü izliyorsunuz çalışmanızda. Hacı İbrahim ile Ahmet Rasim arasındaki bu değişim yani milli edebiyatın ortaya çıkışında nasıl bir dönüm noktası oluşturuyor?
2: Şimdi şöyle, bu Arap edebiyatı, yani Arapların bir edebiyatı vardır. Hatta Araplar bir edebiyata maliktir. Bu söz şey Ahmet Rasim'in bahsettiği bir şey ve bunu hani özellikle biraz daha da açmak gerekirse bunu şeyde hani Gustave Le Bon'un bir eseri var, hani bu Arap medeniyeti hakkında onu çevirirken çevirisinde kullandığı bir söz. Ancak bu malik olma, hani o sahip olma, bir edebiyata sahip olma, Ziya Gökalp'in eserinde gördüğümüz bir şey. Nigar Hanım da mesela bu terimi kullanıyor, hani toplumlar bir edebiyata maliktir diye. Ve bu benim için o milli edebiyat yaklaşımının aslında temel taşı diyebiliriz. Temel bakış açısı nedir o? Yani ki bu toplumlar bir edebiyata maliktir, toplumlar bir edebiyata sahiptir. Yani mesela Japonlar, yani yüzyıllar boyunca Japondur, değişmezler ve onlar Japon edebiyatı üretir. İşte Araplar Arap edebiyatı üretir, Almanlar Alman edebiyatı üretir. Yani bu, yani toplumlar edebiyat üretir ki, yani evet, yani tabii ki çoğu vakit toplumlar edebiyat üretir diyebiliriz. Ancak hani bazı durumlarda ise, ki mesela kanon onun için ilginçtir benim adıma, benim için yani metinsel bütünler de, metinler bütünü de toplumları, kimlikleri oluşturabiliyor. İşte mesela bu Osmanlı kanunu dediğimiz mesela klasik Arap, Fars, Türk edebiyatlarının bazı eserleri de mesela Osmanlı üdebasının o kültürel kimliğinin şekillenmesine faydası, katkısı olabiliyor. Şimdi Osmanlı edebiyatı, Arap edebiyatıdır da şeyden geliyor. Malumat gazetesinde anonim bir yazarın söylediği bir, yani kurduğu bir cümle, ki bu mesela Hacı İbrahim de mesela o benim baktığım öbür bir figür ve onun da aslında savunabileceği bir durum. Ancak şu da var, mesela şimdi Ahmet Rasim, hani daha Ziya Gökalp, bunlar daha böyle işte yeni edebiyatla özdeşleştirdiğimiz figürler diyebiliriz. Yani daha böyle modern bir şey söylüyorlar gibi. Hani Hacı İbrahim de daha böyle geleneksel bir şey söylüyor gibi geliyor başta. Çünkü işte Arap, Osmanlı bunları eş görüyor. Hani batılılaşma karşıtı falan gibi gözüküyor burada, ama yani Hacı İbrahim de orada ya da o Osmanlı edebiyatı, Arap edebiyatı derken de hani bir şey var, hani bir modernleşmenin de ben onun göstergesi olarak görüyorum. Çünkü hem bir iki edebiyatı karşılaştırma var. Sonra mesela o Arap edebiyatını bir etki kaynağı olarak görüyor orada da o ifadeyi kuran kişi, ki bunun daha böyle modernleşmeyle de biraz ortaya çıktığını gördük daha önceki programlarda bahsettiğim üzere. Yani o yüzden o iki terim bir geçiş var, ancak şey de var, yani o iki terim de bana kalırsa o modernleşme sürecinin işaretleri, göstergeleri, öyle diyebilirim.
1: Evet, şimdi buradan başka bir kanonik yazara Tanpınar'a geçmek istiyorum.
2: Tabii
1: Yani,
2: ki.
1: Tanpınar'la Tevfik el-Hakimi Oidipus ve aile ilişkileri üzerinden bir araya getiriyorsunuz. İşte Türk anne ile saatleri ayarlama üstündeki Tunuslu Abdüselam Efendi yeni milli öznenin kurtulmak istediği fakat bütünüyle bırakamadığı kozmopolit Osmanlı geçmişi mi? Nedir burası?
2: Yani şöyle, çok güzel. Evet, şimdi mesela burada şeyi düşünebiliriz. Yani mesela bu yazar, mesela El Hekim ve Tanpınar için hani edebiyat ruhu yansıtan bir şey. Yani o öyle işte öznenin o duygusularını, ruhunu, yani o hani niçin edebiyat okumalıyız? İşte mesela el-Hekim için şey, o Mısır'ın, o Mısırlıların Mısır ruhunu anlamak için, Mısır'ın şahsiyetini anlamak için okunması gereken bir şey olarak görüyorlar. Ve mesela bu Mısır öznesi ya da Türk öznesi hakkında işte Türk insanın yaşadığı buhrandır diyor mesela Tanpınar, değil mi? Hani o 19. asır Türk edebiyatı tarihinde. Şimdi o mesela bu eleştirel eserler benim için ilginç. Çünkü mesela Tanpınar şey diyor 19. asır Türk edebiyatı tarihinde. Hani Arap edebiyatı hakkında da aslında çok sık bahsediyor. Giriş kısmına baktığımızda Endülüs edebiyat hakkında bir şeyler yazıyor mesela. Ancak şeyi de diyor, hani işte biz artık bu yani Türk devam edeceğiz, ilerleyeceğiz, modernleşeceğiz ve o zincirleri kırıyoruz. Artık o Arap, Fars, hatta belki Fransız, o zincirleri kırıyoruz. Artık daha hani o geçmiş bize musallat olmayacak. Geçmiş bizi böyle hani artık yani biz ileriye, yani ya bazen öyle diyor, hani tabii dediğim gibi o şeyde tenakuzları da dikkat etmek gerekiyor Tanpınar'da da, hani bir böyle bir mesela eleştirel eserinde böyle bir şey var, ya da el-Hekim'in bazen benzer ifadelerde kullanıyor. Ancak mesela romanlarına bakalım. Romanlarda mesela el-Hekim'in şeyi var, işte dediğim gibi anne figürü var. Tanpınar'da da işte Abdüsselam, yani Tunuslu baba figürü diyebiliriz ona. Hani çünkü o da yani psikanalizde de biraz ortaya çıkacak psikanalitik seanslarda. Orada işte şeyi görüyoruz. Bu aile, ben şöyle bir okuma yapıyorum. Buradaki bu aile, bu figürler bir bakıma hani Osmanlı'nın o kozmopolit geçmişinin hala yani günümüze musallat olduğunu bir bakıma gösteriyor. Yani romanlarda tabii ki tamamen o geriye dönüş de pek söz konusu değil. Zaten Tanpınar hani geçmişte dönelim, tamamen modernleşmeyi bir kenara bırakın diyecek kişiler değiller. El-Hekim de değil. Ancak hani bir bakıma hani geçmişle olan o dediğim gibi o karışık ilişkiyi ortaya koyması açısından o psikolojik baskı, o musallat olma durumu, o romanları karşılaştırmalı bir şekilde okumak benim için gerçekten ilginç bir şey oldu. Çünkü romanlar dediğim gibi o eleştirel yazılarındaki o söylemle romanlardaki o durum, o karmaşıklık arasındaki bu çelişkiyi de biraz göstermek istedim.
1: Evet, aslında hep böyle şeyler, boşluklar, değil mi?
2: Evet.
1: Boşluk, o boşlukların nasıl dolduruldu?
2: Evet,
1: Ha,
2: çok.
1: kanon biraz bunun üzerine de kafa yormanın bir şekli olarak ortaya çıkıyor sizin kitabınızda, değil mi? Buralara nasıl bakmalıyız?
2: Evet.
1: Buralardan nasıl bir sorular sorabiliriz? Şimdi yine bir müzik arası vereceğiz, sonra devam edeceğiz.

0: Merhaba, ben Seval Şahin. Günün ve Güncelin Edebiyatı'nda konuğumuz Ceyhun Arslan'la birlikte Osmanlı Kanunu, Arap ve Türk Edebiyatları'nın oluşumu kitabını konuşuyoruz. Şimdi hocam programımızın 3. haftasındayız ve artık son
1: Evet.
0: kulvara geldik, öyle diyeyim. Yani
1: Evet, güzel oldu. Güzel
0: şunu
1: oldu.
0: konuşmak istiyorum. Yani bu kitabınızın yani yöntemi bize neler söylüyor? Bu bakış açısıyla biz neler yapabiliriz? Onu biraz konuşmak istiyorum. Yani mesela sizin kitabınız edebi modernlik anlayışımızda nasıl bir değişiklik öneriyor? Yani
1: Evet.
0: modernliği yalnızca batılı türlerin benimsenmesiyle açıklamak yerine klasik Arap ve Fars mirasının
1: Evet.
0: yeniden sınıflandırılmasını, sahiplenilmesini veya dışarıda bırakılmasını da modernliğin bir parçası olarak mı düşünmeliyiz? Ne yapmalıyız?
1: Evet, tam çok çok doğru dediniz. Tam kitabın demek istediği tam da o aslında. Şöyle, ya Batı ile etkileşim tabii ki var. Yani hani işte demiştim, Ziya Paşa da diyor, Harabat işte Avrupa dilini öğrenmelisiniz diyor. Ya da yani en böyle şey, hani eski edebiyatta gelenekçi gözüken yazarlar bile, mesela Hacı İbrahim bile mesela işte Arapçayı antik Yunanca ve Latince ile karşılaştırıyor falan. Yani hani burada bir her zaman bir etkileşim var Batı'yla, yani o baktığım eserlerde hep bu düşünülüyor. Ancak hani batılılaşmayı biraz daha hani, yani şöyle, o belki Batı ile etkileşim denklemin bir parçası ama bütünü değil. Yani orada birçok şey, farklı şeyler de söz konusu. Yani bir Batı ile etkileşim de var ancak aynı zamanda şey de var, o klasik Arap, Fars, Türk, bu gelenekleri nasıl yeniden düşünebiliriz, nasıl yeniden kurgulayabiliriz? O da denklemin bir parçası. Yani biz bunları bir arada aslında bazen bakmamız gerekiyor. Sonra mesela batılılaşma deniyor, mesela modernleşme için tabii bu denebilir. Ancak şey de var, hani bu bir önceki programda da bahsetmiştim. Yani bu edebiyatın tarihsel okuması da, hani onu mesela işte belirli dönemlere ayırmak, işte Abbas dönemi, Arap edebiyatı için konuşuyorum, ya da işte klasik sonrası dönem, ya da mesela Türk edebiyatı, Türkçe edebiyatı için işte, Tanzimat dönemi, ondan sonra Cumhuriyet dönemi. Ya bunun kendisi de bakıma modernleşmenin bir göstergesi olarak da okunabilir. Yani hani biz şimdi ve bu yüzden de hani mesela Bernard Suat mesela çok meşhur klasik Arap kasidesi. Mesela bu hani mesela bunun Osmanlı'daki yankılarını dikkat etmek gerekiyor ve mesela bu modernleşmeyle bazen ve belirli bir edebiyat anlayışının daha da böyle kalıplaşmasıyla biz ne tip mesela bu eski eserlerin farklı bağlamlarda nasıl yankı bulduğunu bazen göz ardı etmek meyilinde oluyoruz. Yani kitabın bir bakıma aşmaya çalıştığı şey de bu. Yani bu farklı dönemlerde kültürel oluşan metinlerin nasıl yeniden kurgulandığı ve bu modernleşme, özellikle geç Osmanlı, Osmanlı, yani bu modernleşme sürecini anlamakta hani Batı ile etkileşimin yatsımamakla birlikte bunun çok daha hani farklı yani şeyleri, hani bu denklemin çok daha farklı şeyleri olduğunu, yani çok
0: Bayağı
1: daha farklı
0: bir var.
1: boyutlar var yani hani. Ve o boyutları bir arada bakmak tabii hem zorlayıcı olabiliyor ama çok da ufuk açıcı olabiliyor aynı zamanda.
0: Evet, kesinlikle çok haklısınız. Peki Arap edebiyatı ve Türk edebiyatı gibi milli kategorilerin ulus ötesi bir Osmanlı ortamında ortaya çıkmış olması, çünkü imparatorluklar çağından bahsediyoruz
1: Evet.
0: bu taraftan da. Bugün edebiyat tarih yazımını ve üniversitelerdeki disiplinler ayrımları nasıl yeniden düşünmemizi gerektiriyor ki gerekecek sanırım daha kısa
1: Evet.
0: vadede bu.
1: Evet.
0: Ve kitabınızın açtığı yoldan bundan sonra hangi edebiyatlara, coğrafyalara ve metinlerin hangi yeni hayatlarına bakmak gerekir? Ne
1: Yani
0: önerirsiniz?
1: şimdi, evet, yani şöyle bir iki örnek vermek gerekirse mesela Victor Hugo'yu düşünelim. Mesela benim baktığım yazarlardan biri Falistinli yazar Halide için. Yani Victor Hugo çok hani şey bir yazar, önemli bir yazar. Çünkü diyor ki mesela Victor Hugo işte Endülüs'e gitti, İspanya. İspanya'da işte o Endülüs'ün işte toprağının, işte o işte orada çiçeklerini kokladığı, o suyundan içti, hani ve öyle bir şey getiriyor ki aslında Victor Hugo yani işte Endülüs'ün devamıdır falan, hani ona getiriyor. Yani şimdi biz Victor Hugo'yu düşündüğümüzde genelde böyle Fransız edebiyatı hakkında konuşuyoruz. Fransız edebiyatı çalışmalarında bakarız Victor Hugo'ya. Ancak hani o Halide için yani Victor Hugo şey, yani onun Arap edebiyatı tahayyülünde çok temel bir figür. Yani Victor Hugo ya da Saadi'nin Gülistan'ı işte Fars edebiyatı da çalışılıyor ki çalışılsın zaten, çok değerli bir yazar. Ancak mesela Osmanlı kapsamında mesela Saadi'nin yani nasıl bir önemli bir rol oynuyor yani Saadi gibi şairler. Yani bu böyle sorular sormak bence gerekebiliyor. Olay sadece yani burada yapılması gereken sadece yani bazen şöyle düşünebilir ya daha mı çok yani tabii ki belgeler okumak, kaynaklar okumak, diller öğrenmek tabii ki önemli. Ancak olay sadece hani daha çok şöyle diyeyim sadece daha çok veri toplamak da değil yani hani işte daha işte şunu da okuyun şunu da dilde yani olay o sadece bazen bir metne yaklaşırken bile hani o metne yaklaştığımızdaki o paradigmalar yaklaşımlar kavramları nasıl yeniden değiştirebiliriz yani şimdi ben hani daha önce de bugün bu programda bahsettik hani işte toplumlar edebiyatları oluşturur mesela böyle bir varsayım var mesela. Tabii ki bu doğru olabilir bazı açılardan. Ancak hani bazen şeyi düşünebiliriz. Edebiyatlar belirli kimliklerin, kültürel, toplumsal kimliklerin oluşumunda nasıl katkıda bulunabilir? Yani sorduğumuz sorular da önemli oluyor. Yani bir metne yaklaşırken o metni sadece mesela o işte bu taklittir demekten çok o metne hakkında sorduğumuz sorular, o yaptığımız varsayımları değiştirmek gerekebiliyor. Bir metni okurken de öyle bir şekilde okuyabiliriz ki hani alanımızda kullandığımız o soruları, disiplinleri, paradigmaları, kavramları değiştirebilirim. Yani son olarak vurgulamak gereken şey tabii ki farklı dilleri okumak, farklı belgeler okumak tabii ki önemli. Ancak sadece bu şey olarak görmemeliyiz. Hani işte bir kaynakları da alt alta dizmektense bunları bir arada okuduğumuzda hani nasıl yeniden yeni araştırmacı olarak yani kendi alanımızı nasıl yeniden tahayyül edebiliriz? Nasıl yeni şeyler, ufuklar açabiliriz? Yani benim zaten yapmak istediğim de buydu kitap boyunca. Umarım başka araştırmacılar da eminim bunu devam ediyorlar, edecekler de. Zaten tek yani araştırma çok işbirliği sonucunda ortaya çıkan bir şey. Benim tek başıma yapacağım bir şey değil. Umarım bir katkım olmuştur çok ufak da olsa. Evet.
0: Bence çok büyük bir katkı, çok
1: Çok
0: ilham
1: sağ ol.
0: verici bir kitap. Ben çok büyük bir keyifle okudum ve
1: Teşekkür
0: bundan
1: ederim.
0: sonra da çok yeni sorular sormakta ve hem araştırmacılar hem tarih yazıcılığı ve hem de meslektaşlar açısından çok yeni sorular ve ilham kaynağı olacağını düşünüyorum. Dediğiniz şey çok doğru. Yine benim de aklıma Halis Ziya geldi siz söyledikten
1: Evet.
0: sonra. O da diyor ya, yani hayat edebiyatı değil, edebiyat hayatı yapar. Ben buna inanıyorum.
1: Evet.
0: Yani biz de araştırmacılar olarak buna inanıyoruz galiba.
1: Öyle. Edebiyatın o gücüne inanıyoruz.
0: Evet, o gücüne inanıyoruz ve dediğiniz yine çok doğru. Yani bir kocaman bir dünyada sadece her şeyi tek bir şeye indirgemek ya da biri diğerini, ki bu tartışmalar da hala devam ediyor. Daha önceki programlarda da konuştuğumuz gibi biri diğerini taklit ediyor ya da biri
1: Evet.
0: şey gibi ya da dil meselesi gibi tek meselesi.
1: Evet,
0: Hani
1: tabii.
0: bir edebiyat metninin bunların ötesine bakabilmek, yani her şeyi bir eksik, yani metinleri bir eksiklik ve kusur olarak değil,
1: Evet.
0: bunların neden böyle olduğu,
1: Ya.
0: acaba neden bu şekilde kurgulandığı üzerine düşünmek, değil mi? Sizin de biraz
1: Çok doğru.
0: düşünmek, yani bunları böyle hani ön yargılarla değil, neden böyle oldukları üzerine düşünerek ve başka sorular sorup yargılamadan onlardan bir
1: Çok
0: şeyler
1: doğru.
0: çalışmak sanırım hepimiz için daha faydalı ve daha ufuk açıcı olacak diye düşünüyordu. Ben çok teşekkür ederim. Yorduk sizi
1: Teşekkür
0: bu
1: ederim.
0: hafta
1: Mesela
0: arka
1: çok
0: arkaya.
1: memnun niyetle. Çok çok keyif aldım gerçekten. Sağ olun.
0: Çok teşekkür ederiz. Ben hatırlatayım dinleyicilerimiz için Ceyhun Aslan Hoca Osmanlı Kanonu Arap ve Türk Edebiyatlarının Oluşumu Koç Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlandığı kitabı 3 hafta boyunca bu kitabı konuştuk ama daha konuşacak çok şey var. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
2: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo. Audio Parazit. Ana akımın gölgesinde kalan sesler. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
1: Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
2: Reklamlar.

üretiyoruz.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar bitti.
2: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç. Cuma günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine
1: Apaçık Radyo.
2: Notalarla Sohbet.

Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Apaçık Radyo'mda yeni bir Notalarla Sohbet programında birlikteyiz. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Birçok programımızda müzisyen bir ailenin üyelerine ve eserlerine yer vermiştik. Ailemiz neredeyse tüm fertleri müzisyen olan bir aileydi. Tahmin edebileceğiniz üzere ailemizin adı Bach ailesi. Leipzig'teki Bach Müzesi'nde bir koca koridorun duvarlarında soy ağacını paylaşmışlar. Sıra Johann Sebastian Bach'a gelene kadar kaç kişi var bir bilseniz tüm duvarları doldurmuş aile fertleri. Bach ailesi kadar nesiller boyu kesintisiz devam eden çok kollu müzisyenler sülalesi dünya tarihinde ender görülen olaylardan biridir. Biz bugün 1710-1784 yılları arasında yaşamış en büyük oğlu Wilhelm Friedemann Bach'ın bir eseriyle başlıyoruz. Wilhelm de babası gibi bir org sanatçısı. Öne çıkan yeteneği doğaçlama. Ününü böyle kazanmış. Dolayısıyla eserlerinin doğaçlamaya çok açık oluşu yorumculara çok çekici gelmiş. Bu sayede eserleri yeniden su yüzüne çıkmıştır. Hatta bir ara babasının etkisi öyle baskın olmuş ki neredeyse bestelemeyi bırakıp sadece doğaçlama üzerinde çalışası varmış. Babasının ölümünden çok etkilenen besteci ondan sonra zor bir yaşam sürmüş. Bugün dinleyeceğimiz eseri F46 Mi bemol majör 2 klavsen için yazılmış double concerto. Klavsende Anneke Uitenbosch ve Alan Kurt ise Gustav Leonhardt yönetiminde Leonhardt Consort eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

Double Clavsen Konçertosu ve Wilhelm Friedemann Bach. Friedemann Bach yenilikçi düşünce ve temalarıyla dinleyiciye sürprizli anlar yaşatan bestecilerden biridir. Sıradaki bestecimiz bir başka oğul. Johann Christian Bach. Namı diğer İngiliz Bach. Benim favori oğul Bach'ım. 1735 doğumlu Johann Christian Bach, babası ölünce anne farklı kardeşi Carl Philipp Emanuel Bach ile birlikte Berlin'e gitmişler. Christian sonra oradan İtalya'ya geçmiş, Katolik olmuş. Milano Katedrali'nde okçuluk yapmış. Sonra 1762 yılında Londra'ya geçmiş, King's Theatre'da besteci olmuş. Bestelediği operalardan iki tanesi çok beğenilmiş, çok sevilmiş. Bu arada o da müziği eserleri de yazmış. Biz bugün onlardan birini dinleyeceğiz. Christian bir klasik dönem bestecisi. Kendine özgü üslubuyla öne çıkmayı başarmış bir müzisyendir. Dolayısıyla klasik üslubun gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Zamanında Haydn ve Mozart'tan daha çok tanındığı söylenir. Eserimiz obua ve violonsel için yazılmış senfoni konsertant. Şık, zarif, akılda kalıcı bir eser. Obua'da Jürg Schäfflein, cello'da Anna Blizma ve Gustav Leonhardt yönetiminde Leonhardt konsorttan dinliyoruz.

Johann Christian Bach'ın senfoni konsertantını dinledik. Nasıl? Dediğim gibi şık ve zarif değil mi? Zaten bu eserler dönem enstrümanlarıyla çalındığında daha bir farklı yansıyorlar bize. Birazdan tamamen farklı bir yüzyıla ve farklı bir ülkeye gidiyoruz. Bestecimiz Aram Haçaturyan. Güçlü, otantik, dinamik, bir o kadar da duygulu müziğiyle insanı kendine bağlayan bir besteci. Ermeni asıllı bu Sovyet besteci, ülkesinin folklorik özünü çok başarılı bir şekilde müziğine taşımış bir müzisyen. Nefis baleleri vardır, dolayısıyla müziği ezelden görselliğe sahiptir. Geçen programlardan birinde onun Çan Senfonisini dinlemiştik. Bugün de Maskerat Balesi'nden bölümler dinliyoruz. Balenin mazurka ve vals bölümleri çok çalınır. O nedenle size çok yakın gelebilir. Güçlü, duygulu, melodik, hikayesine çok yakışır. İçli, hüzünlü, heyecanlı ama kırılgan bir müzik bestelemiş Haçaturyan. Bireyselliğini ortaya koyan güzel müziklerin bestecisinin Maskerat adlı 5 bölümlük eserini Andrei Anichanov yönetiminde Petersburg Devlet Senfoni Orkestrası seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

0: Andrei Anichanov yönetiminde Petersburg Devlet Senfoni Orkestrası Haçaturya'nın Maskerat Balesi'nden bölümler seslendirdi. Eseri 1941 yılında yazmış besteci. Oyun yazarı Mikhail Lermontov'un aynı adlı eserine yazılmış ama daha çok 5 bölümlük bir süit olarak bolca çalınmış ve sevilmiş. Yüzyıllar ve ülkeler arası müzik nedenli değişkenlik gösteriyor. Buna bir kez daha tanık olduğumuz programımızın sonunda. Başka ezgilerde tekrar buluşana dek sevgiyle, müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak Apaçık Radyo'mda kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet @gmail.com ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notalarla sohbet.

0: kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
3: Thank you.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
2: 13 Ağustos 2026 Apaçık Radyo'da bugün hukuk güvenliği programı bir avukat arkadaşımızı konuk ediyor ama bugün önemli bir gün çünkü kadro tam. Aynur Tuncel Yazgan, Ümit Altaş ve Bahri Belen. Ayfer Hanım bize bugün toplumda işte çocuklar cinayet işliyor. İşte çocuklar gidip okullara işte silahla tarıyor. Çocukları öldürüyor, insanları öldürüyor. Bu kadar ağır suçları işliyor ve bunlar ne olacak? Bunları bu kadar az cezalarla bu iş önlenebilir mi? Çığlıkları vardı. Haklı acılar vardı, mağdurların üzüntüleri vardı. Şimdi yeni bir yasa ile çocuk koruma yasasında ve bazı yasalarda 7593 sayılı yasayla düzenlemeler yapıldı. Şimdi bu düzenlemeler mecliste kabul edildi ama sanıyorum Ayfer Hanım o konuyu açıklayacak. Henüz resmi gazetede yayınlanmadı. Şimdi bu konuşacağımız konuyla ilgili İstanbul Barosu'nun çocuk hakları ve çocuklarla ilgili yasalar konusunda bence bir numaralı uzmanı bizim program ortağımız Aynur Tuncel Yazgan. O daha çok Ayfer Hanım'la sohbete katılacak. Ayfer Hanım hoş geldiniz tekrar.
3: Merhabalar, hoş bulduk Bahir Bey.
4: Hoş geldiniz.
3: Teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
2: Ayfer Hanım hem avukat hem de insan hakları hukuk konusunda özel bir yüksek lisans mı vardı Ayfer
3: evet,
2: Hanım?
3: Evet doğru, yüksek lisans insan hakları hukuk üzerine yaptım Bahri Bey.
2: Evet, evet. Çocuk hakları da bu insan hakları içerisinde. Şimdi önce bu yeni yasa neden böyle bir, daha doğrusu çocuk koruma yasası ile ilgili bu yasayla bu çocuk koruma yasasına nasıl, neden eklemeler yapıldı konusunda sizin bir değerlendirmeniz var. Benim anladığım şu, yani bu yasayla biraz işte bu toplumdaki suçun veya çocukların suçunun, işledikleri suçların önlenmesi. Bu arada yani toplumun feryat figan mağdurların acılarının dindirilmesi. Ama bu arada yine çocuklarla ilgili düzenlemelerin temeli olan anlayışın karşılıklı olarak değerlendirilmesi ve nihayet yani çocukların işledikleri bu suçların temellerinin araştırılması konusunda işte adli tıp, psikoloji, sosyoloji, tıp ve kriminoloji yani suç biliminin değerleri, değerlendirmeleri, çalışmaları incelendi ve bunlarla bir düzenleme yapılmaya çalışıldı. Ne kadar doğru, ne kadar fazla bunlar konuşacağız bugün. Evet Ayfer Hanım ne dersiniz bu yasal düzenleme ile ilgili? Önce ne amaçlandı? Sizce olumlu şeyler var mı? Evet. Yapılan değişikliklerde neler var?
3: Ben öncelikle herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok küçük bir şey söylemek istiyorum. Önce ya bu güzel davetiniz için teşekkür ediyorum. Açıkçası biraz heyecanlıyım çünkü mesleki birikimlerine ve duruşlarına büyük saygı duyduğum iki üstadımla bir arada program yapıyorum. Ve önemli de bir konu. Şimdi sizin de dediğiniz gibi gerçekten burada bu konu böyle çok teknik bir konu değil. Çocuklarla ilgili bir konu ve ortaya çıkış, yani kanunun hızlanma amaçlarından biri de, nedenlerinden biri de komisyon raporlarını okuduğum zaman daha net görüyorum. Toplumda yaşanan çok ciddi suçlar. Hatta yani bununla ilgili olarak çalışma yaparken ne yaptım? Kanunu okudum. Öncelikle Aynur Hanım'ın söylediği gibi ona söyleyeyim. Kanun henüz daha resmi gazetede yayınlanmadı. Meclis Genel Kurulu'nda geçti ama henüz resmi gazetede yayınlanmadı. Ben Meclis Genel Kurulu'nda geçtiği haliyle kanunu inceledim. komisyon raporlarına baktım, tutanakları okudum. Yani geniş kapsamlı bir çalışma yapmaya çalıştım. Yani çocuklar dediğimiz zaman bizim bir taraftan yani normal bir suçlu değil bunlar. Yani hani suçlu demek bile aslında çocuk olunca durup düşünmemiz gereken, düşünülmesi gereken bir kelime olarak düşünüyorum. Ama bir taraftan da son zamanlarda yaşadığımız gerçekten çok ciddi olaylar var. İşte toplumun güvenliği ve suç mağdurlarının haklı adalet beklentileri var. Özellikle bu komisyonda da zikredildiği için iki isimden bahsetmek istiyorum. Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan'ın öldürülmeleri, bu iki çocuğumuzun öldürülmeleri konusu komisyonda da geçmiş, isimleri anılarak geçilmiş. Komisyondan önce şunu belirteyim. Bununla ilgili olarak, kanun çalışması ile ilgili olarak bir araştırma komisyonu da kurulmuş. Yani ayrı bir araştırma komisyonu kurulmuş. 2026 yılından beri araştırma komisyonunda ciddi çalışmalar yapılmış. Benim gördüğüm işte Adalet Bakanlığı'ndan, İçişleri Bakanlığı'ndan kişiler gelmiş. TÜİK mesela daire başkanı gelmiş, istatistik veriler vermiş, bir takım rakamlar vermiş. Ya uygun görürseniz aslında ben o rakamlardan da bahsetmek isteyeceğim. Çünkü bunlar somut şeyler. Diğer taraftan akademisyenler çağrılmış. İşin uzmanları tarafından onların görüşleri de alınmış ve kanun bu çerçevede yapılmaya çalışılmış. Ama benim gördüğüm tabii ki kamu baskısı da ciddi anlamda burada gözüküyor. Yani biraz sonra tekrar ayrıntılı olarak değineceğim ama mesela çocuk yani suça sürüklenen çocuk kavramı değişmiş. Biliyorsunuz yani bu basında çok sık yer aldı. Daha önce sizinle de konuşmuştuk Bahri Bey biz bunu.
2: Evet.
3: Onun yerine burada gözüküyor. Yani biraz sonra tekrar ayrıntılı olarak değineceğim ama mesela çocuk yani suça sürüklenen çocuk kavramı değişmiş. Biliyorsunuz yani bu basında çok sık yer aldı. Daha önce sizinle de konuşmuştuk Bahri Bey biz bunu.
2: Evet.
3: Onun yerine daha farklı bir kavram kullanılmış.

0: Evet.
1: Aynur Hanım, ne dersiniz?
2: Tabii ki iyi olur, iyi olur. Tabii ki.
0: Evet. Yani şimdi şöyle, öncelikle böyle komisyon raporlarına baktım dediğim gibi. Burada bir takım önemli gördüğüm istatistik veriler var. Mesela burada TÜİK Sosyal İstatistik Daire Başkanı davet edilmiş Ocak 2026'da ve bir takım rakamlar paylaşmış. Sizinle de paylaşmak ve dinleyicilerle de paylaşmak istiyorum. TÜİK bu yayınladığı güvenlik birimine gelen ve getirilen çocuk istatistiklerini özellikle Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı'nın kayıtlarından aldığını belirtiyor. Buradaki rakamlar tekil çocuk sayısını değil, çocukların karıştıkları olay sayısını veriyor diyor. Yani şunu söylüyorlar, işte 200 bin olay dediğimiz zaman 200 bin çocuğu, 200 bin farklı çocuğu kastetmiyoruz burada. Aynı çocuk birden fazla olay içinde de yer almış olabilir deniyor. Şimdi 2020 ile 2024 dönemine baktığımızda suça sürüklenme nedeniyle güvenlik birimlerine getirilen çocukların karıştığı olay sayısında 2020'ye göre yaklaşık bir %80'lik artış var. Tabii 2020 tarihinde bir biliyorsunuz pandemi vardı, Covid. Onu da dikkate almamız gerektiği söyleniyor. Bununla birlikte son yıllara baktığımızda rakamların yıllık yaklaşık 200 bin olay düzeyinde daha stabil kaldığı söyleniyor. Bu olaylar ağırlıklı olarak 15 ile 17 yaş grup arasında toplanıyor ve çoğunluğu erkek çocuklardan oluşuyor. Yani suça sürüklenen çocuklar dediğimiz suç işleyen çocukların çoğunluğu erkek çocuklardan oluşuyor. Suçlar neler? En fazla yaralama ve hırsızlık. Daha sonra uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, satma ve satın alma. Bunlar daha çok işlenmiş. TÜİK şöyle bir veri veriyor. 11-15 yaş grubundaki çocukların %68,7'si gün içinde yemek yerken, telefon kullanmak, televizyon izlerken aynı anda telefonla ilgilenmek veya uyumadan hemen önce telefonunu kontrol etmek gibi davranışlardan en az birini gösteriyor. Akran zorbalığını da özellikle bu 16 pardon 6-12 yaş grubundaki yoğunlaştığı görülüyor. Şimdi bunu niye söylüyorum? Daha sonra bizim bir takım güvenlik tedbirlerimiz var. Onları söylerken de çünkü bunlara değineceğim. Onun için özellikle bu istatistiğe ve tüm bu verisine dikkat çekmek istedim. Şimdi
1: Bir de sanıyorum, özür dilerim
0: estağfurullah.
1: Ayfer Hanım. Ya
0: Buyurun.
1: şimdi bu yaş grupları arasındaki yaptığınız şeyler, mesela yani 12 yaşına kadar olan çocuklarla ilgili Türk Ceza Kanunu veya diğer ceza yaptırımı düzenleyen kanunlarda bir düzenleme var. 12 ile 15 arasında
0: Evet.
1: sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam, işlenen çocukların işledikleri suçlarla ilgili bir ceza miktarı var. Ayrı bir ceza düzenleme var. Ve 15 ile 18 arasında.
0: Evet.
1: Şimdi genel olarak da işte bu, hele 16-17 yaşlarında, 17 yaşından gün almış ama 18'i doldurmamış çocukların işlediği suçlar konusunda, bunlara bu kadar az mı ceza verilecek
0: Evet.
1: şeklinde feryatlar var. Yeni
0: Evet.
1: yasada bu konular, bu ceza yaptırımları da neler getirilmiş veya başka diğer tedbirler var mı? Onları da herhalde konuşacağız, değil mi?
0: Evet, tabii. Yani ben burada dediğim gibi bir takım istatistik veriler önemli olduğunu düşünmüştüm ama hemen diğer tarafa geçelim isterseniz.
1: Yok yok, onları söyleyeyim ben, çünkü yani aynı Hanım diyecek ki hem benim bu konunun uzmanı olduğunu söylüyor, hem Bahri Bey bana fırsat vermiyor diyecek. Ama şunu hakikaten her yerde söylüyorum. İşte bu ünlü Fransız avukat Jacques Verge Türkiye'ye gelmişti ve onun bir lafı benim, yani bir sürü şey söyledi ama benim için en dikkat çeken laflardan biri şuydu: toplumda işlenen her suç, bu çocuk olabilir, büyük olabilir, 18 yaşından tamamlamış olabilir, tamamlamamış olabilir, toplumda işlenen her suç aslında o topluma yöneltilmiş bir sorudur. O bakımdan sizin bu istatistiklerle ilgili baştan açıklama yapma ihtiyacınızı son derece önemli gördüm ben de.
0: Evet, çünkü Bahri Bey şöyle bir şey var, yani haklı olarak böyle kamuoyunda böyle çok bilinen birkaç dava gündeme geldiği zaman ciddi anlamda bizim çocuklarımız çok mu suç işliyor? Çocukların hepsi suça mı bulaşmış?

0: Yani böyle bir algı var. Mesela ben çok net bir rakam söyleyeyim size. 5 Ocak 2026 tarihi itibariyle savcılıklardaki derdest dosyalarda yer alan çocukların %85,6'sının yalnızca bir dosyası var. Hani böyle çok tekerrür işleyen kişiler değil yani bunlar fazlasıyla suç. 4 veya daha fazla dosyası bulunan çocukların oranı ise sadece %2,7. Evet yani bir bölüm var. %2,7'lik bir bölüm var ve bunlar 4 ve daha fazla suç işlemiş çocuklar. Ama hani böyle çok söylenildiği kadar sizin de söylediğiniz gibi bir oran yok yani. Mesela ben görürken ben de böyle kamuoyunda ki dosyalar yani basına yansıyan olaylardan etkilerek yani ne oluyoruz diyordum ama mesela istatistik bilgiye geldiğimiz zaman aslında oranın da çok düşük olduğunu görebiliyoruz. Yani çok yüksek bir risk oranı var. Bu %2,7
1: Bir
0: aslında.
1: de şunu söylediniz. TÜİK'in verdiği bu istatistik bilgileri
0: Evet.
1: İçişleri Bakanlığı'nın ve
0: Evet.
1: Jandarma Komutanlığı'nın bilgileri diyorsunuz.
0: Evet, özellikle onu belirtmiş yani daire başkanı. Yani biz bu bilgileri oradan alıyoruz diye belirtmişler. Şimdi isterseniz dediğiniz gibi aslında en önemli konu ve çarpıcı değişikliklerden biri ona geçelim. Türk Ceza Kanunu 31. maddesindeki yapılan değişiklik. Yaş yani çocuklara uygulanan yaş küçüklüğünde indirim bir takım indirimler yapılıyordu biliyorsunuz. Buna ilişkin olarak bir değişiklik yapılmış ve cezalar ağırlaştırılmış. Buradaki en önemli değişiklik şu, kasten öldürme suçu üzerinden anlatmak belki daha da kolay. Mevcut sistemde 18 yaşından küçük bir çocuk kasten öldürme suçunu işlediğinde yaş küçüklüğü nedeniyle yetişkinler için öngörülen müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını biz uygulayamıyorduk mevcut sistemde. Daha az ceza veriyorduk. Ama yeni getirilen düzenleme ile kanunla bu ağırlaştırılmış durumda. Yani 15-18 yaşındaki bir çocuk kasten öldürme suçunu işlediğinde hakim kasta dayalı kusurunun ağırlığına, amaç ve saikine, suçun işleniş şekline ve daha önce kasıtlı bir suçtan hapis cezası alıp almadığına bakarak yaş küçüklüğü indirimini hiç uygulamayabilecek. Yani 17 yaşında bir çocuk adam öldürme suçu işlemiş. Hakim biraz önce söylediğim kıstasları dikkate alarak yok evet ben sana müebbet hapis cezası veriyorum diyebilecek artık.
1: Aynur Hanım, özür diliyorum. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?
2: Şimdi birincisi bu kanunu değişikliğe hiç gerek yoktu. Çünkü 31. maddeye baktığımız zaman ister 12-15 yaş arasında olsun suçun sanığı olarak işlem gören çocuk ister 16-18 yaş aralığında olsun hakim zaten takdir hakkına sahipti. İşte 12 yıldan 15 yıla diyor mesela. 7 yıldan aşağı olmamak üzere, 9 yıldan aşağı olmamak üzere diyor. Şimdi bizim şunu düşünmemiz lazım. Her olayda hakim takdir hakkını delil durumuna göre, suçun işlenme biçimine göre, mağdurla fail arasındaki şeye göre, ilişkiye göre, ortaya çıkan suçun işlenmesiyle ortaya çıkan tehlikeye ya da zarara göre takdir yetkisini hakim kullanıyor. İşte 9 yılı vermiyor da örneğin 12 yılı veriyor ya da 18 yıla kadar deniyorsa 18 yılı veriyor istinaf örneği. Her olayın çünkü işleniş biçimi ve kişilerin durumu farklı. Şimdi hakimin zaten böyle bir takdir hakkı vardı. Şimdi bu yasa ne yapıyor? Bu takdir hakkını yetkisini daha doğrusu kullanmayla ilgili kuralları değiştiriyor. Değiştirirken de suçun ağırlığı suç sırasında failin güttüğü amaç suçun işlenme biçimi diye suç odaklı bir yaklaşım ileri sürüyor. Halbuki çocuk muhakemesindeki odak çocuktur. Suç değildir.
0: Evet.
2: Cezanın ne miktarda olması değildir. Birincisi burada çok kamuoyunda ciddi üzüntü, sarsıntı yaratan, tartışma yaratan eylemler üzerinden bir tepki kanunu çıkarıldı. Ve çocuk muhakemesinin yetişkin muhakemesinden ayrıca düzenlenmesinin temel yaklaşımından uzaklaşıldı. Yani çocuk odaklı bir yaklaşım yerine çocuğun işlediği suçun niteliğine bakılarak ve işlenme biçimine, niceliğine bakılarak suç odaklı bir yaklaşım geldi. Yani suç kontrol modeline geri dönüldü. Oysa çocuk muhakemesi suç kontrol modelinin terk edildiği, rehabilitasyon modelinin ya da adalet modelinin tercih edildiği bir anlayışın ürünüdür. Çünkü niye biz çocuklara yetişkinlerden ayrı ceza veririz? Çünkü çocuğun yetişkin bireylere göre zihinsel, bedensel, ruhsal, toplumsal gelişmesinin tamamlanmadığını, önemli bir kısmının eğitim eksikliğiyle, ailenin ihmali ve istismarıyla, yoksulluk gibi nedenlerle, yakın çevreden kaynaklanan nedenlerle tamamlanmadığını düşünürüz. Bazen bu biyolojik nedenledir, bazen toplumsal koşullardan kaynaklanır, bazen ekonomik koşullardan kaynaklanır ya da ani suçla örgütlü suç arasında ciddi ayrımlar yapılmalıdır. Dolayısıyla hakim zaten şu an yürürlüğe girmemiş olan bu kanunu bir kenara bırakırsak, yürürlükte olan kanuna göre bunların hepsine bakarak ama çocuk odaklı olarak her olayı biricik bir biçimde ele alabilir, değerlendirebilir. Hiç gerek yoktu ama maalesef suç kontrol modeline geri dönülmüş oluyor ve çocuk muhakemesinin temel kuralından sapılmış oluyor. Şimdilik öncelikle bunu söylemek
1: Şimdi
2: istedim.
1: burada tam burada şunu söyleyelim. Yani suç odaklı bir modele dönüldü ama çocuk koruma modeli ikinci plana itildi bu düzenlemeyle diyorsunuz. Aslında çocuk dediğimiz zaman sadece Türkiye açısından değil, dünya açısından ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi açısından 18 yaşını doldurmamış her birey çocuk sayılıyor, değil mi? Bunu da
0: Evet.
1: söyleyelim. Çocuk deyince neyi anlıyoruz? Onu.
0: Evet.
2: Tabii öyle. Ama bir de çocuk var, bir de çocukluk var. Yani çocuk başka bir kavram, çocukluk başka bir kavram. Yani insanlar var olduğu sürece biyolojik nedenlerle çocuk var. İnsanlar bebek olarak doğuyorlar. Sonra büyüyorlar. Belli bir zaman aralığında bedensel ve zihinsel gelişmeleri var. Ama toplumun çocuğa bakışı değişiyor toplumların. İşte bu bakış farklılığı çocukluk kavramını gündeme getiriyor. Zaten dünyada çocukluk yoktu ki. Yani bu modernizmle beraber çıkmış, kabul edilmiş yapay bir kavramdı. Çocuğu yetişkinden ayıran bir çocukluk anlayışı ortaya çıkmıştı. Biz çocuklarımızı cinsel hayattan ve iş hayatından uzaklaştırıyoruz. Eğitilmesi gereken varlıklar olarak kabul ediyoruz ve onların gelişmesi tamamlanmadığı için de onları koruyamadığımız noktada bireyin, çocuğun kendisini değil asıl yakın çevresini ve toplumu sorumlu görüyoruz ve ona bir takım fırsatlar, indirimler, kolaylıklar sağlıyoruz. Bu böyleydi. Şimdi bundan vazgeçildi. Yani çocukluk anlayışı da değişti. Dolayısıyla çocuğa yapılan uygulama çocuğun muhatap olduğu hukukta değişmiş oldu. Ben bu kadarını söyleyeyim, sözü yine Alper Hanım'a bırakın.
1: Evet Ayfer Hanım, tam bu konuda siz neler söyleyeceksiniz?
0: Evet, şimdi şöyle özellikle şunu belirteyim. Tekrar bir daha kanun maddesine baktım. Mevcut 31. maddede, TCK 31. maddesinde aslında 17 yaşında adam öldürmüş bir çocuğa biz müebbet hapis cezası veremiyoruz. Bunu niye söylüyorum? Çünkü bu biliyorsunuz kamuoyuna yansıyan olaylar var. Onun üzerinden de aslında biraz hızlandı bu kanun çalışmaları. Yani biz bu çocuklara daha az cezalar veriyorduk. Yani kanunda aynen söylüyor. 31. maddenin 3. fıkrasında ne kadar ceza verebiliyorduk? Müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verebiliyoruz. Yani ben çocuklarla ilgili söylenilen şeylere evet tabii ki katılmamak mümkün değil. Yani eninde sonunda adam öldürmüş bir kişi var karşımızda ama bu bir çocuk. Yani hani çocuk olduğu olgusunu her zaman dikkate almamız gerekiyor. Tabii ki kanunda bir takım eksiklikler olabilir ama burada da hani bir taraftan da mağdurun yani hani çocuğu öldürülmüş bir de çocuk çocuğu öldürüyor. Ya biliyorsunuz yani kamuoyunda olan olaylardan biliyoruz biz. Böyle bir durumda şu an kanunda bu güncel tartışmalardan da etkilenerek, evet etkilenmiş mi? Etkilenmiş. Şöyle söylüyor artık 15 ile 18 yaş arasındaki bir çocuk düşünün. 16 yaşında bir çocuk, 17 yaşında bir çocuk. Biz eskiden buna bir adam öldürdüğü zaman normal yani 18 yaşından büyük birisi olduğu zaman koşulları oluştuğu takdirde müebbet hapis cezası verebiliyorken 18 yaşından küçük olduğu için veremiyorduk. Kanundaki en önemli düzenlemelerden birisi bu. Dediğim gibi doğru ya da yanlış tartışılır. Ben teknik olarak söylüyorum size. Artık müebbet hapis cezası verilebilecek. Bu anlamda cezalar artırılmış durumda.
1: Ayfer Hanım, şimdi yani bu işte 12 yaşından da 15 yaşına kadar şu suçu işlerse ceza
0: Evet.
1: şu oranda indirilir veya şuradan şu kadar ceza verilir. İşte 15 ile 18'e kadar şu cezalar verilir diye düzenlemeler ekliyor. Şimdi
0: Evet.
1: bütün bu düzenlemelerin sebebi yani demin Aynur Hanım'ın söylediği gibi çocukluk ve çocuk kavramları ve tartışmaları farklı ama yani bunların farklı cezalarla cezalandırılması ve bunların başta çocuk olarak kabul edilmelerinin sebebi bunların biyolojik gelişimleri, zihinsel gelişimleri, ayırtım güçleri, sosyal çevreleri ve bütün bir sürü sebepler bunları yani ayrı bir insan suçlu değil, suça sürüklenmiş çocuklar kavramı da oradan çıkıyor. Ayrı bir kategoriye konuluyor ve şu sebeplerle kriminolojik olarak cezalarında daha az veya büyükler gibi değil daha farklı cezalar verilmesi şeklinde düzenlemeler yapılıyor. Peki dünyada bu nasıl? Siz bu konuda da inceleme yaptığınızı düşünüyorum. Başka ülkelerde nasıl bu çocuklar ve yaş grupları ile ilgili cezalar ve yaptırımlar?
0: Anladım. Şimdi şöyle özellikle Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi var. Yani ondan siz de bahsettiniz. Biz 18 yaşındaki herkesi çocuk kabul ediyor Birleşmiş Milletler'de. Çocuk
1: 18 yaşını doldurmamış.
0: hakları. Evet, 18 yaşını doldurmamış herkesi çocuk sayıyor. Açıkçası ben size de bahsetmiştim. Kanunun ilk maddesi var. Onunla ilgili olarak daha ziyade bir karşılaştırma hukuk araştırması yapmıştım. Ama diğer notlarıma da bakabilirim. Yani daha ziyade diğer ülkelerde 18 yaşın altındaki çocuklarla ilgili olarak daha az ceza verilmesi yönünde bir eğilim var. Özellikle Almanya'da ve işte Kanada'da. Burada Çocuk Hakları Sözleşmesi uyarınca yapılan düzenlemeler hani bize nazaran daha az ceza gerektiriyor. Evet, Amerika'da farklı eyaletlerde farklı düzenlemeler var şu an hatırlayabildiğim kadarıyla. Orada çok daha farklı yani bazı eyaletlerde çocuk kavramını daha dar bakıyor. Yani hani yetişkinler gibi de düzenleyebiliyor yani. Şimdilik bunu söyleyebilirim Bahri Bey. İsterseniz onunla ilgili olarak ayrı bir program yapalım
1: Evet.
0: karşılaştırmalı hukuk
1: Evet,
0: olarak.
1: evet. Şeyde hatırınızda şu anda varsa mesela Almanya ve Kanada örneğini verdiniz. Amerika'daki eyaletlerle ilgili de bir ayrı değerlendirme yaptınız. Mesela İtalya ki bizim eski 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun da mehaz kanunu diyelim. Yani orada da değişiklikler olmuş ama mesela İtalya ve Fransa'da bu nasıl böyle bir şey şimdi hatırlar mıyız yoksa daha sonra mı
0: Yani
1: konuşalım bunu?
0: Fransa ile ilgili olarak aldığım notlara bakayım ben hemen size 30 şeyle ilgili olarak. Burada yaşa bağımlı ceza bir istisna var. Fransız Çocuk Ceza Adalet Kanunu'na göre çocuk hakkında uygulanabilecek özgürlüğü bağlayıcı ceza kural olarak yetişkin için öngörülen cezanın yarısını geçemiyor.
1: Evet,
0: Yetişkin
1: bu da
0: bakımından müebbet öngörülen hallerde çocuk için üst sınır kural olarak 20 yıl. Yani
1: evet.
0: Fransa ile ilgili olarak bunu söyleyebilirim. Ancak 16 yaşından buyurun.
1: Evet, yani ben şunu söyleyecektim. Zaten şimdi bu 5237 sayılı yasa ve diğer çocuklarla ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde baktığımızda bu ceza miktarları ile ilgili düzenlemeler şeyde yani eski 765 sayılı kanuna, Türk Ceza Kanunu'na da paralel uygulamalar var orada. O da İtalya'dan alınma. Demek ki İtalya'da da çocuklar ve yaş durumuna göre ceza miktarlarında ve suçun niteliğine göre bir indirim düzenlemesi var. Yani orada büyüklerle çocuklar arasındaki ki bunun kriterine işte Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi kabul edersek çocuklarla büyükler arasındaki eylemlerin cezalandırılması, yaptırımlanması konusunda İtalya'da da bir farklılık olduğunu düşünüyorum ben de.
0: Evet, doğru. Hatta şunu söyleyeyim. Şimdi notlarımdan onu da gördüm. Mesela Hollanda'yı incelemişim aslında burada. Hollanda'da şöyle daha farklı bir durum var. 12-17 yaş arasında işlenen suçlarda kural çocuk ceza hukukunun uygulanması. 16-17 yaş grubunda çocuk hapsinin azami süresi 2 yıl. 12-15 yaş grubunda ise 1 yıl. Ayrıca mahkeme belirli durumlarda 18-22 yaşındaki genç yetişkinlere de çocuk ceza hukukunu uygulayabilir. Yani hani biz 18 yaş diyorduk ya Bahri Bey. Hollanda
1: Evet.
0: bu 22 yaşına kadar çıkartılmış yani. Yetişkin genç bir ayrımı getirilmiş.
1: Evet. Şimdi o zaman şimdi bu yeni yasayla ilgili diğer düzenlemelere de sizin yaptığınız çalışmalara da bakacağız. Ama isterseniz bir müzik arası verelim. O arada da neleri konuşacağımız konuşunun programını da yapalım, bir konuşalım. Ümit'ciğim, sen bugün özel bir müzik bulmuşsun. Ne dinleteceğiz? Sözleri nedir? Kimler bestelemiş, kimler söylüyor? Acaba Ümit duydun mu beni? Eğer duymadıysa biz müziğimizi dinleyelim. Sonra ikinci bölüme geçelim.
3: Aa, evet, Bahri Bey, kusura bakmayın, yayından düşmüşüm çünkü bugün aslında tabii ki bu kadar bizler için önemli çocuk haklarını konuşurken dinleyeceğimiz parça da bir anlamda bir çocuk masumiyetini, karşılıklı dertleşmeyi ve anlatıyı anlatan duygusal bir eser. Arto Tunç Boyacı'dan gelecek, Boyacıyan'dan gelecek. Küçük Nil ve Büyük Irmak. Sadece o hani o şeyini, mısrasını okumak isterim ilk şeyinden, çünkü gerçekten de çocuk masumiyeti derken de bu şarkıda bu sözlere ve bu ruh haline denk gelecek çok güzel cümleler var. Diyor ki, eğer çok heyecanlıysan bugün senin için bir kaşık bal getirdim. Al ye, heyecanın tatlansın senin. Heyecanını korkuyla karıştırma ve de korkma. Çünkü sen bir heyecansın, zamansızsın. Sen bir ümitsin, sınırsızsın. Arto Tunç Boyacıyan'dan Küçük Nil, Büyük Irmağı dinliyoruz.

0: Ya panyat
1: 13 Ağustos 2026 Perşembe Apaçık Radyo'da hukuk güvenliği programı 7593 sayılı yasanın çocuklar veya çocuk koruma yasası ile ilgili getirdiği önemli düzenlemeleri avukat Arif Ayfer Bayar ile konuşuyor. Aynur Hanım var, Ümit Altaş var, Bahri Belen var. Ayfer Hanım bu konudaki incelikli ayrıntılı değerlendirmelerini Apaçık Radyo'nun değerli dinleyicileriyle paylaşıyor. Bu arada Aynur Hanım da söylemiştim birinci bölümde İstanbul Barosu'nun çocuk hakları ile ilgili ve çocuklarla ilgili bütün yasal düzenlemelerle ilgili çok emek çekmiş ve bu konuda söz sahibi insanlarından, o bakımdan verimli bir program olduğunu düşünüyorum. Evet Aynur Hanım, bu yasanın çocuklarla ilgili yeni kriminal düzenlemeler konusunda getirdiklerini henüz resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmemiş olsa dahi konuşuyoruz.
2: Bahri Bey, zannedersem Aynur Hanım şu anda bağlantısı koptu. Biz
1: Efendim.
2: isterseniz aynı soruyu Ayfer Hanım'a yöneltmiş
1: Ben
2: olalım.
1: Ayfer
2: Ayfer
1: Hanım'a
2: Hanım, siz de
1: yönelttim
2: devam
1: zaten.
2: edelim, olur mu?
1: Evet, Ayfer Hanım'a yönelttim zaten.
2: Evet.
1: Evet.
3: Evet, ya öncelikle şunu söyleyeyim Bahri Bey, gerçekten Aynur Hanım'ın söylediği birçok şey doğru bu anlamda. Yani biz ortada bir suç çocuk olduğunu, yani hani çocuk ve suç niye yan yana geliyor, bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Çünkü çocuk neden suçla karşılaştı, yeniden aynı suçu işlememesi için ya da daha ağır suçları işlememesi için neler yapmamız gerekiyor? Bunların tabii ki konuşmamız gerekiyor.
1: Veya
3: Kanunda...
1: neden bu çocuklar suç işliyor? Daha çocukken
3: Evet.
1: neden düşüyor?
3: Evet, yani burada tek çocuğa gitmemek gerekiyor. Aile, çevre, yoksulluk, ihmal, istismar, bağımlılık veya suç örgütleri tarafından nasıl kullanılıyor? Yani özellikle suç örgütleri tarafından bu çocuklar kullanılıyor. Niye? Çünkü zaten çocuk ne kadar ceza alacak ki? Yani mesela burada da böyle bir düzenleme yapılmış, bu kanundan önce getirilen bir düzenleme var. Biliyorsunuz 220. maddede yapılan bir düzenleme. Orada örgüt yöneticilerinin çocukları kullanması durumunda cezaların yarı oranında artırılacağı düzenlemesi getirilmiş. Mesela bunu incelerken şunu gördüm. 2000 bir kanun değişikliği yapılmış. 7571 sayılı bir kanun değişikliğiyle yapılmış. Ama burada sadece örgüt yöneticileri değil, mesela bir an önce bu kanunda yasalaşması gerekiyor bence. Sadece örgüt yöneticileri, yani yöneticisi değil, örgüt üyelerinin de çocukları kullandığı takdirde bu durumda da onların cezaların artırılması gerekiyor. Yani bizim örgütlerin elinden çocukları kesinlikle alabilmemiz gerekiyor. İşte tamam, bunun bir yöntemi de bu çocukları kullanan kişilere daha ağır ceza vermek mi? Evet, daha ağır ceza vermek. İncelediğim zaman şunu gördüm. 18 Kasım 2025'te bir kanun teklifi sunulmuş. Henüz bu daha yasalaşmış durumda değil, genel kurula da gelmiş durumda değil. Özellikle bununla ilgili olarak, yani örgütlerin çocukları kullanması yönelik bir takım suçlarda cezai yaptırımların artırılmasına yönelik. Yani umarım bu da bir an önce görüşülür ve bu konuda da bir düzenleme yapılır diyorum.
1: Bir
3: Diğer
1: de
3: taraf...
1: bizim Ayfer Hanım, bize
3: Buyurun.
1: zaten bir, yani hepimiz biliyoruz, özellikle bizim doğu bölgelerinde kan davalarının olduğu bölgelerde genel olarak 18 yaşını doldurmamış çocukların eline silah verilerek büyüklerin işlediği suçlar onlara işletilir. Ama burada zaten ceza kanunlarımızın başlangıç ilkelerindeki temel düzenlemeler bunları özel olarak cezalarını artırmayı öngörüyor. İşte bunların azmettirenlerin durumlarıyla ilgili. Yani bu çocuklara suç işletilmesi olayı, bu örgütler bir takım çetelerin dışında Anadolu toplumunun veya Türk toplumunun, Türkiye toplumunun yabancı olmadığı bir konu.
3: Evet. İsterseniz Bahri Bey, şöyle bir şey yapalım. Kanunda önemli bir değişiklik var. Ben bu kanun maddesini özellikle inceledim. Çünkü son zamanlardaki olaylarla da alakalı. kanunda getirilen bir 13A düzenlemesi var. Biliyorsunuz sizin de notunu da paylaşmıştım. O düzenlemeye geçmek istiyorum eğer uygun görürseniz ben. Yani
1: Estağfurullah. Biz sizin insicamımızı ikide bir bozuyoruz ama
3: Estağfurullah.
1: böyle hani sırası geldiğinde ilave yapalım. Zaten bu bir sohbet
3: Evet.
1: şeysi. Çok akademik bir şey değil ama yani sizin bu yeni düzenlemeyle ilgili çalışmanızı da biz de öğrenmiş olacağız ama bir sohbet şeysi. Evet,
3: Yani
1: buyurun.
3: tabii ki ben sizin sözlerinizi müdahale gibi hiçbir zaman görmüyorum. Ben çok teknik hukuk olarak kalıyorsam lütfen müdahale edin zaten.
1: Hayır,
3: Olması
1: hayır, hayır,
3: gereken
1: hayır,
3: izleyiciler
1: hayır.
3: de yani çok teknik hukuka boğulsun istemiyorum. Şimdi şöyle önemli gördüğüm bir değişiklik şu. Kanuna yeni bir madde getirilmiş durumda. 13A maddesi. Şunu söylüyor madde. Ateşli silahın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza edilmesi suretiyle çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Şimdi kanun maddesi yeni. Bununla ilgili olarak biliyorsunuz daha önce Maraş'ta bir olay yaşamıştık. Gerçekten çok
1: Evet,
3: acı bir olay.
1: evet,
3: Yani çocuk silahı almış ve yani birçok çocuğumuz da orada vefat etmişti maalesef. Şimdi özellikle herhalde biraz da bu da dikkate alınarak bir kanun düzenlemesi getirilmiş. Buradaki mevcut durumda şöyle bir şey vardı. Hani ruhsatlı veya hukuka uygun biçimde elde bulundurulan ateşli bir silahın yeterince güvenli muhafaza edilmemesi ve bu nedenle bir çocuğun silahı ele geçirmesi hani bağımsız bir suç teşkil etmiyordu. Yani işte çocuk bu suçla pardon almış silahı gitmiş işte bir suç işlemiş. O zaman hani bir suç teşkil edebilir. Bu işte kasten adam yaralama falan değerlendirilebilirdi. Şimdi buradaki konu şu. Bu başlı başına bir suç. Yani çocuk 17 yaşındaki bir çocuğu düşünelim biz. Yani kapalı muhafaza edilmesi gereken bir yerden silahı aldı.
1: ruhsatlı bile olsa yani
3: Ruhsatlı
1: diyorsunuz.
3: bile olsa silahı aldı, okuluna gitti. Yani hani örnek verelim annesi babası. Ama bu sadece ebeveyn olması gerekmiyor. Kanunda açıkça belirtiliyor yani anne baba demiyor. Burada özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza edilmesi yani kişi sınırlandırması yok. Herhangi birisi olabilir bu. Çocuk 17 yaşındaki çocuk gitti silahı aldı okula gitti ama herhangi bir suç işlemedi. Sadece bu silahı alması başlı başına bir suç teşkil ediyor artık. Yani bununla herhangi bir suç işlememiş olsa bile. Aslında
1: Bence
3: ben
1: mantıklı,
3: güzel bir düzenleme.
1: mantıklı, mantıklı ama
3: Evet.
1: mesela 6136 sayılı yasanın 13. maddesinin birinci, yani normal bir silahla ilgili
3: Evet.
1: ruhsat taşıma halinde 1 yıldan 5 yıla kadar 12. maddede
3: Evet.
1: daha ağır cezalar var. Vahim
3: Evet.
1: silah veya birden fazla silah. Şimdi burada bu cezanın 1 yılla 3 yıl olarak da nitelenmesi, ben bunu bu cezayı az buluyorum. Yani tamam, yani ben şu fikirdeyim. Cezaların artırılması veyahut da bir eyleme, suç oluşturan bir eyleme ağır cezalar verilmesi suç işlemekten yani engellemez. Yani bu İtalyan cezacıları ve bizim ceza hocalarımız da hep bunu söylerler. Yani önemli olan verilen cezanın kamuoyunda infaz edileceğine ilişkin bir kanaatin yerleşmiş olması. Yani cezayı artırmak suçun işlenmesini engellemez. Ama yine de bana göre burada, yani 13A dediniz değil mi?
3: Evet,
1: E,
3: 13A
1: evet.
3: maddesi getirilmiş.
1: Ayrı bir suç tipi düzenlemiş 1 yıldan 3 yıla kadar. Ben mesela burada bu özensiz bir silah bulunduruluyor ve bunu çocuk alıp gidiyor. Hiçbir suç işlemese bile ama her an işleme olasılığı var. Bu cezanın miktarını biraz evvel söylediğim yüksek cezaların caydırıcı olmadığına ilişkin düşünceme rağmen yine de az buluyorum. Neyse, ya böyle bir düzenleme yapılmış ama önemli olan bu düzenlemenin kendisi değil mi?
3: Evet, kendisi bir de şöyle bir şey var burada. Hani suç işlenirse tabii ki başka bir ceza olacak. Yani 1 yıla 3 yıl arasında daha bir ceza değil. Çünkü dediğiniz gibi yani 1 yıla 3 yıl arasında hani uygulamadan bizim söylediğimiz bir şey infazı olmayan bir şey. Yani işte 2 yılın altında alacak. Hani infazı bile olmayacak belki dediğiniz gibi. Ama bu suçun bir suç olduğunu, yani şunu söyleyeyim, tehlike suçu. Yani o
1: Evet,
3: anlamda
1: evet.
3: baktığınız zaman aslında bir anlamda da
1: Evet.
3: caydırıcılığı var. Çünkü burada kanun şunu söylemiş. Diyor ki gerekli dikkat ve özeni göstermeksizin muhafaza edilmesi deniyor. İşte meclis komisyon tartışmaları yapılmış. Gerekli dikkat ve özeni göstermeksizin ne demek? Yani bu kanunda tamam, kanunda biz her şeyi tek tek belirli olarak sayamayız ama bu da böyle çok ucu açık bir kavram. Yani her şeyi bunun içine mi sokacağız? Nasıl olacak işte kilitli bir kasa var. Kilitli kasa olması yeterli mi? Ama işte bu kilitli kasanın nerede bulunacak mesela? Kilitli kasa var ama çocuğun görebileceği bir yerde. Yani bu kilidin çok kolay bir şekilde kırılıyor olabilmesi bu dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık mı teşkil edecek? Ya bunlar bayağı komisyonda tartışılmış, meclis genel kurulunda da tartışılmış açıkçası. Şimdi ben bu noktada işte şeye baktım. Yani o karşılaştırmaları hukuku inceledim bayağı bir. Kendime göre incelemeye çalıştım. Burada karşılaştırmalı hukukta incelediğim ülkeler arasında Kanada var. Kanada nasıl saklanacağını söylemiş Bahri Bey kanunda. Yani buna ilişkin bir düzenleme, benzer bir düzenleme Kanada'da da var. Kanada
1: Merak ettim ben.
3: diyor, evet Kanada diyor ki gerekli özeni göstermek demekle yetinmiyor. Özeni nasıl gösterileceğini de teknik olarak tarif etmiş aslında.
1: Veya objektif kriterler mi getirmiş?
3: Evet, objektif bir takım kriterler getirmiş yani burada. İşte silahın güvenli bir kilitleme cihazıyla kullanılması, yani kullanılamaz hale getirilmesi.
1: Korunması, korunması veya.
3: Evet, korunacak. İşte mühimmata yani silah var ama mühimmat yani işte mermisi falan yok yani. Tek başına silahın bir caydırıcı kullanılmış yok. Mühimmatın erişilemeyecek bir yere olması. Mühimmatla ilgili olarak da ayrı güvenlik tedbirleri yani getirmiş bu anlamda. Diğer taraftan Almanya örneğini inceledim. Almanya'da da şunu söylüyor. Alman Silah Kanunu 36. maddesi silah ve mühimmat bulunduran kişinin bunların kaybolmasını veya yetkisiz üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesini önleyecek gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğunu düzenlemiş. Ya biz de çocuk diyoruz ya aslında onlar çocuktan daha ziyade hani büyükler açısından da böyle bir düzenlemeleri var. Ayrı bir düzenlemesi var.
1: Evet.
3: Burada şunu söylüyor. Ruhsat sahibi silahları bulunduranların güvenli saklama için aldıkları önlemleri yetkili makamlara kanıtlamaları da gerekiyor. Teknik güvenli standartları oluşturmaları ayrıca düzenlenmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise tek bir model yok. Burada biliyorsunuz eyalet sistemi olduğu için çok farklı düzenlemeler var. Ama mesela bunlardan en ilginç olanı, en ilgi çekicisi Massachusetts eyaleti oldukça katı bir güvenli saklama sistemi benimsemiş. Silah sahibi daha en başından silahını güvenli şekilde saklamak zorunda. Silahını kilitli bir yerde tutulması veya yetkisiz kişilerin kullanmasını engelleyecek bir güvenlik düzeninin korunması gerekiyor. İngiltere, Galler, Birleşik Krallık'ta ise bununla ilgili olarak Bahri Bey ayrı bir teknik standart öngörmüş. Yani kanun düzenlemesinin haricinde teknik standartlar getirilmiş.
1: Evet.
3: Silah dolaplarının nasıl olacağı, mühimmatın ve kolayca çıkarılamayacak bazı silah parçalarının ayrı ve güvenli biçimde saklanması gibi böyle çok teknik düzenlemelerin yer aldığı ayrı başka bir metin var yani kanun haricinde bu. Şimdi buradan yola çıkarak da belki şu mu yapılabilir diye düşündüm. Evet kanunda getirilen bir takım düzenlemeler var ama hani dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılıktan kastımız ne? İşte evet ben dolapta kilitledim ama kilidi aldım mutfağa bıraktım. Yani çocuğun ulaşabileceği bir yer. Bu dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık teşkil eder mi? Tabii ki her somut olaya göre incelemek gerekiyor ama bir takım yani kanundaki düzenlemeler gibi olmasa da diğer ülkelerdeki düzenlemeleri dikkate alarak yani kanuna koyamayabiliriz belki bunu ama teknik şartları gösterebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü kanun bu anlamda biraz belirleyici yani belirgin değil. Buna ilişkin olarak da biliyorsunuz 636 sayılı kanunun bir yönetmeliği var. Belki yönetmelikte ileride bu düşünülebilir diye düşünüyorum. Yönetmelikte bunların muhafazasına ilişkin olarak daha ayrıntılı bir takım düzenlemeler yapılmasının iyi olabileceğini düşünüyorum ben.
1: Peki şimdi yani bir 12 veya 10 dakikamız var.
3: Evet.
1: Şunu sorayım. Bu 7593 sayılı yasa çocuk yargılamaları ve çocuk ceza muhakemesi ile ilgili tedbirler yani
3: Evet.
1: gözaltına alma, yakalama, tutuklama, bunlarla ilgili yeni düzenlemeler getirmiş mi? O konuda bir şey var mı yeni yasada?
3: Ya 5271 ile değil, daha ziyade TCK, hemen şimdi notlarım arasında ona da bakayım, böyle bir karşılaştırma tablosu da yapmaya çalışmıştım.
1: Evet.
3: Burada yani daha ziyade 5200 şeyle ilgili olarak, yani 5 muhakeme ile ilgili olarak bir takım düzenlemeler yok. 5271 ile ilgili yok. Yani maddi ceza hukuku ve çocuk koruma kanunu ve infaz kanununda yapılmış bir takım değişiklikler var. Onu söyleyebilirim.
1: İnfazla ilgili tabii ki bu yani cezanın miktarı kadar infazın nasıl yapılacağına ilişkin düzenlemeler de önemli tabii.
3: Evet.
1: Orada dikkatinizi çeken düzenleme ne? Var mı öyle bir şey?
3: Evet, orada mesela şunu söyleyebilirim Bahri Bey, onu da notlarım arasında var. Burada infazla ilgili olarak kapalı infaz kurumların yeni kurulmuş değil, yani kapalı infaz
1: Evet.
3: kurumları zaten vardı. Eski sistemde temel yaklaşım şuydu: çocuk tutuklular kapalı kurumlarda tutuluyor. Hakkında verilen hapis cezası kesinleşmiş çocukların cezalarının infazına ise kural olarak çocuk eğitim evlerinde başlanıyordu. 7593 sayılı kanunda önemli bir değişiklik yapılmış. Artık çocuk hükümlünün cezasının infazına kural olarak çocuk kapalı ceza infaz kurumunda başlanacak. Çocuğu
1: Yani orada şimdi mesela burada önemli
3: evet.
1: olan konulardan biri ve mesela küçük yerlerdeki ceza ve infaz kurumlarındaki sıkıntılardan biri bu yani çocukları çocuk olarak görüyoruz. Onların cezaları ile ilgili farklı düzenlemeler koyuyoruz. Evrensel kurallara dikkat ediyoruz ama büyüklerle aynı şeyde ceza infaz kurumlarına koyuyoruz. Yer imkanı olmadığı için ve bu da
3: Evet.
1: tabii çok tehlikeli yaşadığı yani Türkiye'deki cezaevlerinde yaşanmış çok tehlikeli sonuçlar. Yani çocuğu işlediği suçtan daha ağır şeyler, sıkıntılar yaşayacağı sonuçlar doğuruyor. İşte mesela çocukların taciz edilmesi, tecavüz edilmesi gibi. O bakımdan burada yeni yasada bunların özellikle de çocuk ceza infaz kurumlarında cezalarının infaz edileceğinin açıkça belirtilmiş olması bence önemli bir düzenleme diye düşünüyorum.
3: Evet, haklısınız. Bir de şöyle bir düzenleme yapılmış: çocuğun iyi hali olduğunu değerlendirilmesi için değerlendirilmesi durumunda çocuk eğitim evine ayrılabilecek. Bununla ilgili olarak da bir iyi hal değerlendirilmesi gerekiyor. Psikolog, pedagog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı gibi uzmanlardan en az birinin katılması gerekiyor bu, yani böyle bir kurula. Bunların verileceği rapor doğrultusunda da çocuk eğitim evine alınıyor. Bir de şöyle bir düzenleme var aslında, bu da yani olumlu düzenlemelerden biri belki. Şeyle ilgili olarak, şimdi onu unutumu bulmaya çalışıyorum bir taraftan. Özür diliyorum. Yani denetimle ilgili bir takım düzenlemeler vardı Bahri Bey. Onun notunu almıştım, onu bulmaya çalışıyordum da.
1: Evet, bakalım vaktimiz.
3: Evet.
1: Çünkü bunlar da çünkü infaz ve infazın amacı yani infazın amacı devletin ya da birisinin intikamını almak için değil,
3: Evet.
1: kısas değil. O suçluyu yeniden topluma kazandırmak olduğu için infazın da nasıl yapılacağına ilişkin düzenlemeler çok önemli.
2: Aykar Hanım, aslında çok genel olarak özetlediniz. Biz de sizler sayesinde biraz böyle hani bu değişikliklere vakıf olduk. Şimdi programımızın da son bölümüne girdik, son dakikalarına girdik. Bir genel değerlendirmenizi alsak. Çünkü komisyonda özellikle ceza politikasının ağırlaştırılmasının çocuk suçluluğunun temel nedenlerini çözmeyeceği birçok sunumda da zaten vurgulandı. Şöyle son cümlelerinizde genel olarak ne söylersiniz? Tabii önemli olan burada bu alanda çocuk yararının haklarının korunması ve tabii ki suçluluğun da önlenmesi. Siz bu alanda yani ciddi bir mücadele veriyorsunuz. Onun için de böyle genel son bir iki cümlenizde genel değerlendirmeye alıp onun sonrasında bağlayalım, olur mu?
1: Bir de şunu, madem son bölümde söyleyeceğiniz şeylerle ilgili şunu söyleyeyim. Yani bu yeni düzenlemenin altında yatan hakikaten bu Ahmet Binguzi'nin ve Atlas Çağlayan'ın öldürülmeleri olayı, toplumda oluşan infial. Yani bunlar bu yasal düzenlemede sonuca etkili oldu mu? Yani kısaca onu da bir değerlendirirseniz seviniriz.
3: Evet tabii. Ya şimdi şunu söyleyeyim, özellikle biraz önce bahsettiğimiz bu 31. maddede yapılan değişiklikle yani 17 yaşındaki bir çocuğa da artık koşulları oluştuğu takdirde hakimin takdir yetkisi doğrultusunda müebbet, yani bir adam öldürme suçu işleyen 17 yaşındaki bir çocuğa da artık müebbet hapis cezası verilebilecek. Yani bu sizin o bahsettiğiniz davalar açısından yani mağdur aileler açısından hani onların sevineceği bir değişiklik. Evet. Yani tabii biz kanun değişikliği yaparken toplum, adalet sistemi, mağdurların hakları, bunlara da mutlaka düşünmeliyiz. Ama hani kamuoyunun beklentisi doğrultusunda kanun değişikliği yapmak değil, asıl amaç gerçekten toplumsal barışa katkı sağlayan bir kanun değişikliği olması gerekiyor. Bu anlamda bir takım düzenlemeler yapılmış, eksik kalan yerler var. Yani onu söylemem gerekiyor. Yani işte suça sürüklenen çocuk kavramının özellikle kaldırılması belki sembolik olarak düşünülebilir ama uluslararası sözleşmelerden açısından bizim açımızdan bir sıkıntı oluşturabilecek durumda. Biz dünyadaki diğer ülkelerden bu anlamda ayrılıyoruz. Yani dediğim gibi belki sembolik anlam taşıyor ama önemli. Tabii şunu da söylemem gerekiyor. Mesela işte biraz önce bulmaya çalıştığım yer şuydu. Çocuklarla ilgili olarak bir takım denetim tedbirlerinin alınması yönünde de aslında olumlu değişiklikler de yok değil. Yani bu anlamda da önemli değişiklikler yapılmış. Yani yönlendirme tedbirleri denilen bir takım tedbirler alınması. İşte çocukların kütüphaneleri kullanması. Ondan sonra mesela böyle tam rak şeyler bile söylenmiş işte. Bu tedbirler 20 saatten 300 saate kadar az olamaz denmiş. Yani şu yatsınmamış. Bu çocuk suçu işlerken çocuğu suça iten koşullar neler? Yani bu koşullar,
1: Toplumsal etmenler neler,
3: evet,
1: koşullar neler?
3: toplumsal etmenler, koşullar neler? Yani şu an mesela çocuklar telefona bağımlı. Telefona bağımlılığın çocukların suç işleme üzerindeki etkileri neler? Bizim bunu da araştırmamız gerekiyor. Yani mesela çok siz daha önceden bu konuyla ilgili program da yapmıştınız Bahri Bey. Mesela yapay zekanın çocuğun suç işlemesi konusundaki etkisi ne? Yani çocuk ne kadar sosyalleşebiliyor?
2: Yani
3: Yani
2: çokça aslında söylediğiniz gibi çokça geniş bir konudan bahsediyoruz. Biz sizi bunları konuşmak için de ayrıca davet etmemiz gerekiyor. Son cümlenizi alıp programımızı, çünkü süresini de aştık. Son cümlenizde programımızı bitirelim.
1: bu arada tekrar ben çok teşekkür ediyorum Ayfer Hanım. Bizim davetimizi kabul edip geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
3: Ben çok teşekkür ediyorum. Yani siz beni davet ettiğiniz için özellikle. Ben sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Toplumun beklentileri var. Mağdur ailelerin beklentileri var. Haklı olarak tabii ki beklentileri var. Yani mağdur ailelerin yaşadığı acıyı aynısını biz de kalbimizde, yüreğimizde hissederek bizim de beklentilerimiz var bir hukukçu olarak. Ama eninde sonunda biz söylediğimiz şey çocuk. Yani hani çocuk olduğunu unutmamak gerekiyor. Çocuğu bu suça iten etmenler neler? Öncelikle bunları kesinlikle çözmemiz gerekiyor. Ve hepimizin bildiği bir şey, özellikle hukukçuların, iyi kanun ya da kötü kanundan daha ziyade önemli olan uygulama. Biz bunun uygulamasının nasıl olacağını göreceğiz. Ve özellikle de hakimler üzerindeki kamu baskısının da, kamuoyu baskısının da bir şekilde ortadan kaldırılması gerekiyor ki onlar da takdir haklarını doğru ve güzel, yani doğru bir şekilde, adil bir şekilde kullanabilsinler diye düşünüyorum.
2: Çok teşekkür
1: Evet.
2: ediyoruz Ayfer Hanım. Biz Ayfer Hanım'la bugün çocuk adalet sisteminde yeni bir dönemi Mecliste yakın dönemde kabul edilen, henüz resmi gazetede yayınlanmayan çocuk koruma kanununu konuştuk. İstanbul Barosu avukatlarından Avukat Ayfer Bayar'la tekrar katılımı için teşekkür ediyoruz. Bahri Bey, kapatma
1: Evet,
2: zamanımız.
1: tekrar teşekkür ediyoruz. Yeni bir hukuk güvenliği programında görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın diyelim. Salih arkadaşımıza da ve diğer emeği geçen radyoda arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim.
0: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.

0: Reklamlar.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
9: Apaçık Radyo.

0: Bir Apaçık Radyo programından daha merhabalar. Bugün konuğumuz sosyolog Esra Gedik ile boşanma sonrası gündelik hayatı konuşuyoruz. Profesör Doktor Gedik Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde Türkiye'de şehit anneleri örneğinde annelik kurgusunun ideolojik ikircikliği başlıklı teziyle tamamladı. Doktora derecesini aynı üniversitenin sosyoloji bölümünden devlet, piyasa ve aile arasında sıkışmışlık, orta düzeyde eğitimli boşanmış ve dul kadınların deneyimleri başlıklı teziyle aldı. Halen Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir. Araştırmaları militarizm, milliyetçilik, kadın emeği, erkeklik ve toplumsal cinsiyet üzerine yoğunlaşmakta. Son dönemde bakım emeği, damgalanma, insan-hayvan ilişkileri ve hayvan hakları aktivizmi üzerine çalışmakta. Bozok Çevre ve Doğa Topluluğu'nun akademik danışmanı olarak sürdürülebilirlik ve hayvan refahı alanında projeler yürütmektedir. Yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba, teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
0: Rica ederiz. Dilerseniz boşanma üzerine çalışmaya nasıl karar verdiniz sorusuyla sohbetimize başlayalım. Evet, söz sizde.
1: Teşekkür ederim. Sizin de biraz önce söylediğiniz gibi ben yüksek lisans tezimi şehit anneler üzerine yapmıştım. O sırada annelik literatürünü tararken bekar anneler kavramıyla karşılaştım. O zamana kadar daha önce hiç duymadığım bir kavramdı. O süreçte şehit annelerin çalıştığım için bu kavrama yoğunlaşmamıştım. Ama yüksek lisansımı bitirip daha sonra sosyoloji bölümünde doktora yapmaya başladığımda o zamanki danışmanım Yıldız Ecevit'le bu konuyu, sen Yıldız Ecevit'le bu konuyu konuşurken bekar anneler konusunda nasıl çalışabiliriz derken boşanmış kadınlarla ilgili bir şeyler yapabiliriz belki diye konuştuk. Tam bu sırada da rahmetli Şemsa Özer boşanmış ve eşi vefat etmiş kadınlarla ilgili yaptığı projesinin bir raporunu açıkladı. O zaman benim kafamda yeni bir ampul yandı. Tamam, boşanmış kadın edip evliliği sonlanan kadınlar. Ne yapıyor? Bu ikisi arasında Türkiye'de bir fark var mı? Deneyimler arasında farklılaşan bir şey var mı? Benzer noktaları neler? Neden farklılaşıyorlar gibi bir merakla aslında Yıldız Ecevit'in de yönlendirmesiyle bu konuyu seçtim.
0: Peki boşanma sizce toplumsal hayata dair bize ne söylüyor? Bir de hem seçtiğiniz konuyu hem de nasıl bir araştırma yöntemi uyguladığınız sahada biraz da ondan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii şöyle, öncelikle bir karşılaştırmalı analiz olacağı için hem boşanmış hem de eşi vefat etmiş kadınlarla yüz yüze denilemesine görüşme yaptım. Bu görüşmeler o zaman Ankara'da yaşadığım için Ankara'da gerçekleşti. Ve ailemin de ekonomik sınıfı nedeniyle aslında orta düzeyde gelirde boşanmış ve eşi vefat etmiş kadınlarla yaklaşık İşte 15 boşanmış kadın, 15'te eşi vefat etmiş kadınla yüz yüze denilemesine görüşmeler yaptık. Bu şekilde o daha sonra o görüşmelerin analiziyle ortaya çıkan bir çalışma oldu. Diğer sorunuza gelince toplumsal hayata dair bize ne söylüyor? Aslında boşanma bir mercek gibi. Bir toplumun aileye, kadına, bireysel özgürlüğe nasıl baktığının bir aynası. Aslında bu çalışma bize onu gösterdi. Çünkü bir toplumda boşanmayla ilgili konuşulurken kimin mağdur, kimin suçlu sayıldığına nasıl karar veriyorsak aslında o toplumda cinsiyet eşitliğine, yani kadın erkek eşitliğine, bireysel özerkliğe, aile kurumuna dair o toplumun sahip olduğu normlara dair de bir aslında bize bir çerçeve, bir ne diyelim bir ayna oluyor kendisi. Toplumda cinsiyet eşitliğine, yani kadın erkek eşitliğine, bireysel özerkliğe, aile kurumuna dair o toplumun sahip olduğu normlara dair de bir aslında bize bir çerçeve, bir ne diyelim bir ayna oluyor kendisi. Ve bu çalışmada

0: aileye dair normları çok güzel yansıtan bir mercek olmuş diyebiliriz.
1: Peki Türkiye'de boşanmış kadınlar gündelik hayatı nasıl deneyimliyor? En çok hangi alanda güçlük yaşıyor? Yine tez bulgularınızdan bahsederseniz biraz.
0: Tabii, görüştüğüm kadınların anlatılarında aslında özellikle boşanmış kadınların anlatılarında bu bir karşılaştırma çalışma olduğu için eşi vefat etmiş kadınlar bambaşka bir konu. Sadece boşanmış kadınlar üzerinde konuşursak en önde çıkan şey ekonomik güvencesizlik aslında. Çünkü pek çok görüşmecim şunu dile getirdi. Ya nişanlanmaya karar verdiklerinde ya çocuk doğduğunda eşleri tarafından ya da müstakbel eşleri tarafından yani nişanlıları tarafından işten ayrılmaları istenmiş. Bu nedenle de hani belli bir süre çalışmış olsalar dahi ya da hiç hayatında çalışma ortamı görmemiş kadınlardan bahsediyoruz. Boşanma yani evliliği sonlandırdıktan sonra bir eşin gelirine sahip olmamak boşanmış kadınları ekonomik anlamda bayağı zorluyor. Bunun iki önemli sebebi var. Birincisi şu, bu kadınlar ya hiç çalışmamış ya çalışma hayatında bir süre kaldıktan sonra bırakmış kadınlar. Ve belli bir zamandan sonra biliyorsunuz ekonomik dünya ve sosyal hayat hızlı değişiyorlar. Sahip olduğu beceriler günümüz becerilerinde iş bulmalarına olanak sağlayacak beceriler olarak karşımıza çıkmıyor. Yani kendilerini güncellemeleri gerekiyor daha güncel tabirle. İş piyasasından uzak kalmış oluyorlar. Bu nedenle pek çok görüştüğüm kadın, içlerinde üniversite mezunu olanlar dahi aslında sahip oldukları nitelikler dışında tırnak içinde güvencesiz işlerde çalışmaya başlıyorlar. İşte evlere temizliğe giden ya da şirketlerde yemek yapan, işte çocuk bakan görüşmecilerim vardı. Bu anlamda ekonomik güvencesizlik en önemli sorunlarından biri. Ekonomik güvencesizliğin bir diğer boyutu da nafaka sorunu. Günümüzde nafaka çok fazla tartışılan bir konu ama benim görüştüğüm kadınların pek çoğu düzenli nafaka alamadıklarından bahsettiler. Yani o da şu, eşleri tarafından kendilerine bir nafaka bağlanıyor ama eşlerinin bu nafakayı düzenli ödemediklerinden bahsettiler. Pek çoğu da kişisel nafaka yerine yani kadına sağlanan nafaka yerine çocukların bakımı için sağlanan nafakadan bahsettiler. Ve bu nafakaların da çok cüzi miktarlarda olduğu için hani hem kendilerine hem çocukların bakımlarına devam ettirecek ekonomik güce sahip olamadıklarından bahsettiler. Buna bağlı olarak diğer sorun da şu, bu ekonomik güce sahip olamadıkları için eğer kendi aileleri bu kadınları kabul ederlerse ailelerinin yanına dönmek zorunda kalıyorlar. Çünkü bir konut bulmakta, uygun kiraya sahip bir konut bulmakta zorlanıyorlar. Ya da işte bu kira ayrı bir eve çıkacak maddi gelirleri olmadıkları için bu evi geçindirmek konusunda zorluk yaşıyorlar. Aileler kendilerini kabul ederse çünkü Türkiye'de biliyorsunuz şey sözü var belki siz de duymuşsunuzdur. Gelinlik de gidersen kefenle dönersin anlayışı. Bu nedenle bazı aileler boşanmış kadınları geri aileye kabul etmediklerini söylediler, ifade ettiler. Ailelerinin yanında kalmaya başlıyorlar. Bu da tabii ki hem çocuklar hem kadının boşanmış olması ailede büyük bir sorun yarattığı için aile içi ilişkilerde, akraba içi ilişkilerde bir sıkıntı yaşıyorlar. Buna paralel olarak da şöyle bir sıkıntı var maalesef. Toplumda boşanmış kadın olmak tırnak içinde biraz kötü gözle görülen, kültürel önyargılara sahip olunan bir durum. Eskiden nüfus cüzdanlarında bile dul yazıyormuş kadınların ama son değişmelerle en çok ona sevindiklerini söylemişti görüştüğüm kadınlar. Medeni hallerinde bekar yazabiliyor artık boşanmış kadınların. Eskiden dul yazdıklarında bu bile sosyal ilişkilerde kendilerini sıkıntıya soktuğunu söylemişlerdi. Söyleyebileceğim şey özetle ekonomik güvencesizlik, aile arasındaki ilişkiler ve kültürel damgalanma maalesef Türkiye'de

0: Benim görüştüğüm kadınlar için en azından hayatı zorlaştıran sorunlar olarak karşımıza çıkıyor.
1: Şimdi yanlış anlamadıysam aslında daha orta sınıfa mensup kadınlarla bu çalışmanızı yürüttünüz. Peki yani sadece araştırmanızın bulgusu açısından değil, bu yıllar içinde çalışmalara devam etmişsiniz. Genel gözlemleriniz açısından toplumsal sınıfa mensubiyette alt, orta ya da üstte boşanma olgusu kadınların hayatını yeniden kurarken sınıfsal mensubiyet bir farklılık yaratıyor mu?
0: Evet, iyi, güzel bir hatırlatma oldu. Söyleyecektim ama unutmuşum. Benim çalışmalarım orta düzeyde geliri olan ve orta düzeyde eğitim seviyesine sahip kadınlarla yürüttüğüm çalışmaydı. Ancak bu çalışmaya başlamadan önce bir pilot görüşme yapmıştım. O pilot görüşmede hani hangi gruba karar vereceğimi anlamak için farklı ekonomik sınıftan kadınlarla da görüşmüştüm. Hani bu net bir gösterge olmayabilir ama en azından şunu söyleyebiliriz. Ekonomik sermayesi güçlü kadınlar, yani sınıf, burada tabii ki her şeyde olduğu gibi toplumsal sınıf önemli bir gösterge. Ekonomik sermayesi güçlü kadınlar boşanmayı görece daha fazla özellikle deneyimliyorlar. Yani dar gelirli kadınlara göre hem ekonomik hem de toplumsal denetim üzerlerine ağır bir şekilde çökmüyor. Çünkü ekonomik anlamda kimseye tırnak içinde muhtaç olmadıkları için özel mülkiyetlere sahip oldukları için en azından kendi evleri, kendi arabaları ya da devam edebilecekleri kendi kişisel işleri oldukları için özel işleri ya da devam ettikleri. Bu nedenle sermayesi güçlü kadınlar boşanmayı görece daha özellikle deneyimliyor diyebiliriz ama şurada farklılaşmıyorlar sanırım. Yine de hani sosyal ilişkilerde boşanmış kadın olmak damgası sınıfsal olarak çok nasıl diyebiliriz fark etmiyor. Çünkü kültürel önyargılar sınıftan daha ağır basıyor diyebiliriz.
1: Peki, boşanmış kadınlar için tam da buradan tekrar bıraktığınız yerden soruyu alırsak damgalanma ve toplumsal dışlanma nasıl çalışıyor ve hangi alanlarda daha fazla görünür aslında damgalanma ve dışlanma kadınlar için?
0: Şöyle görüştüğüm kadınlar şöyle ifade etti. Aslında bu açık şekilde nasıl diyelim? Açık şekilde karşılaştıkları bir dışlanma biçimi değil. Daha çok gündelik pratiklerde kendini gösteriyor. Yani açık olarak hani şöyle bir şeyle karşılaşmıyorlar. Buraya boşanmış kadınlar giremez gibi bir hani açık net bir şekilde karşılaşmıyorlar ama gündelik hayat pratikleri değişiyor. O da şurada değişiyor. Özellikle sosyal ilişkilerinde. Mesela davetlerden sessizce çıkarılıyorlar. Evli çiftler arasında tırnak içinde tehdit olarak görülmeye başlıyorlar. Hatta bir görüşmecim kendi ilişkisini şöyle tanımlamıştı. Hocam dedi, sanki dedi, daha önce görüştüğüm evli çiftler, evli arkadaşlarım, hani sohbet ettiğim evli arkadaşlarım ve bulaşıcı bir hastalığa yakalanmışım gibi bana davranmaya başladılar dedi. Hani o veba tabirini kullanmıştı sanırım. Şu anda çok net hatırlamıyorum ama yani evli çiftler arasında bir tehdit olarak görünmeye başlıyor. O tehdit de şöyle. Mesela sanki bu kültürel önyargılardan dolayı boşanmış kadınlar evli çiftlerin eşlerini çalacaklarmış gibi ya da onların da boşanmasına sebep olacaklarmış gibi algılandığını söylemişti. O nedenle hani bulaşıcı bir hastalık gibi tanımlamıştı kendini. Yine aynı şekilde mesela aile toplantılarında, akraba toplantılarında böyle bir Goffman'ın da söylediği gibi aslında düşmüş bir kimlik haline geliyorlar. Yani statüleri düşüyor. Çünkü bu da şundan kaynaklanıyor diyebiliriz. Çünkü, boşanma hala Türkiye'de bir bireysel tercih olmaktan öte bir toplumsal sorun olarak algılanıyor. Ve boşanma hani evliliği sonlandırılıp evlilik nasıl evliliğin kurulması nasıl doğal bir süreçse evliliğin sonlandırılmasının da doğal bir süreç olduğu algısız yerine Türkiye'de ailenin dağılması ya da parçalanmış aile olarak ya da dağılmış aile olarak yorumlandığı için Bu kadınlar özellikle benim görüştüğüm kadınlar kendi istekleriyle boşanmaya karar veren kadınlardı. Bu nedenle kendi istekleriyle aile ortamını bozdukları için ya da kendi istekleriyle bir tabiri caizse erkek kontrolünden çıktıkları için yani kocanın kontrolünden çıktıkları için tırnak içinde tehdit olarak hem arkadaşları hem kendi öz aileleri hem de yeni sosyal çevrelerinde bir tehdit olarak algılanıyorlar ya da bir şüpheyle karşılaşıyorlar. Bu nedenle de en çok bu sosyal ilişkilerde sürekli kendi durumlarını açıklamak ya da kendilerine bir boşanmalarıyla ilgili haklı bir sebep uydurmak zorunda hissediyorlar. Yani kendilerini mağdurlaştırıyorlar görüştüğü kadınlar ki o zaman görüştüğü insanlar, sosyal çevresi tamam bu ailenin sonlanmasının makul bir sebebi varmış. Sen de bu süreçle haksız yere aileyi parçalamamışsın gibi bir algıya sahip olduklarını söyledi çevreler. Ek olarak çok uzatmadan şunu da söyleyeceğim. Ve sürekli olarak bir teste tabi tutulduklarını hissettiğini söyleyen özellikle genç boşanmış kadınlar da bu karşımıza çıkmıştı. Sürekli tırnak içinde hani namuslu olduklarını, gözlerinin dışarıda olmadıklarını, işte başkalarının kocasına, başkalarının eşleriyle ilgili bir sıkıntısı olmadıkları, tek derdinin çocuklarıyla kendi hayatına devam ettiğini mahalleye, sosyal çevresine, ailesine, boşandığı kocasının ailesine kanıtlamak zorunda. Yani sürekli bir test edildiği hissiyatı içerisinde özellikle genç yaşta boşanmış kadınlar olduklarını söylemişlerdi. Bu alanlarda görüldüğünü söyleyebiliriz. Biraz dağıttım galiba ama
1: Yok,
0: anlaşılmıştır
1: yok, yok,
0: umarım.
1: hayır, dağıtmadınız. Bir de belki katılır mısınız? Evlilik kurumunu bitirmek, bu cinsiyetlerden de bağımsız olaraktan aslında evlilik kurumunu sonlandırmak ister isteyerek ya da daha farklı şekillerde başarı ya da başarısızlık olarak yani evliliği sürdürmek başarı. Evliliği sonlandırmak ve boşanmış birey olmak bir toplum içinde başarısızlık olarak da algılanıyor. Buna katılır mısınız?
0: Aslında öyle. Çoğu görüştüğüm kadın şunu söyledi. Yani benim çalışmam eşi vefat etmiş kadınlarla karşılaştırmalı olduğu için hani oraya çok girmek istemiyorum ama şunu söyleyebilirim. Şimdi şöyle bir algı ortaya çıkmıştı görüştüğüm kadınlar için. Eşi vefat etmiş kadınlar ailelerinin yani kocalarından isteyerek ayrılmıyorlar. Takdiri ilahi. Hani bir şekilde oluyor ve eşlerinden ayrılmak zorunda kalıyorlar. Ancak özellikle boşanmış kadınların çevresinde sizin de biraz önce söylediğiniz gibi işte yuvayı dişi kuş yapar anlayışı çerçevesinde o yuvayı yapamayan başarısız kadın ya da başarısız bir evlilik, başarısız bir aile sürdürme anlayışı var. O nedenle biraz önce de söylediğim şey bu. Hala günümüzde boşanmanın bu şekilde konuşuluyor olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi ailenin toplumsal düzenin ve ahlaki değerlerin temeli olarak kodlanması ve bu aile birliğinin bozulması için çok makul bir sebebin olması bekleniyor. Yani bireysel bir tercih olmanın ötesine gitmesi gerekiyor. Yoksa bu ailenin dağılması ve toplumsal bir soruna sebep olacak. Yani açıklanması gereken bir şey, bir süreç, bir eylem olarak karşılaştıklarını söylemişti görüştüğüm aileler. O nedenle çoğu işte arkadaşıyla görüşmeyi kendi istekleriyle de kesen görüşmecilerim vardı. Çünkü bu başarısızlık hissini o sosyal ilişkilerde hissettiklerini ya da bir şekilde vurgulandığını deneyimlediklerini söylemişti görüşmeciler.
1: Kadınlar boşanma sonrasını hayatlarını yeniden kurarken ne gibi stratejilere ya da kadınlar arasında ne gibi dayanışma ağları örüyorlar aslında?
0: Aslında şöyle, enformel dayanışma ağları kuruyorlar. En güçlü olan bu diyebiliriz. Burada en önemli dayanak aslında kendi aileleri. Eğer aile boşanmış kadını geri aileye kabul ediyorsa, biraz önce bahsettiğimiz süreçler nedeniyle. İkincisi, aynı deneyimi yaşamış diğer kadınlarla görüşebiliyorlar. Bu da günümüzde sosyal medyanın etkisi burada önemli. Yani sosyal medya üzerinden bazı topluluklar derken yanlış anlaşılmasın. Yani hani birlikte görüştükleri işte Pinterest gibi, Facebook gibi, Instagram gibi ortamlarda birbirlerini buluyorlar ve bunun üzerinden aynı deneyimi kuran kadınlar arasında bir destek grupları oluşuyor. Bunun yanında çoğu şeyi bilmiyor. En azından benim görüştüğüm kadınların. Sivil toplum kuruluşlarına dair bir haberleri yok. Sosyal hizmetlerin sağladığı süreçlerle ilgili bir deneyimleri, bir bilgileri yok. Eğer biri yönlendirirse sosyal hizmetlere yönleniyorlar çocukları ve diğer aynı yardımlar için. Ama bütün bu süreçler yaşanmıyorsa en önemli baş etme stratejisi maalesef yeniden evlenme. Maalesef derken şunu söylüyorum, evlenmeye karşı olduğundan değil, yanlış anlaşılmasın. Burada evliliğin türü değişiyor. Çünkü ilk evliliklerini isteyerek tırnak içinde aşk evliliği olarak yapmış bu kadınlar yeniden evlilik sürecine girdiklerinde biraz önce bahsettiğimiz damgalanma nedeniyle hani daha önce hiç evlenmemiş bir erkekle evlenmeleri uygun görülmüyor. Ne kendi aileleri tarafından, ne kendileri kendilerini buna layık görüyorlar, ne de toplum tarafından. O nedenle daha çok işte evlenmiş, boşanmış başka bir erkek ya da dul kalmış bir erkekle ekonomik özelliği sağlayamadıkları için böyle bir dayanışma sürecine giriyorlar.
1: Peki son olaraktan Türkiye'de boşanmaya yönelik olumsuz halen 2026'da devam eden bu olumsuz toplumsal algıların değişmesi için dinleyicilerimize ne iletmek istersiniz?
0: Şunu söyleyebilirim. Bir kere bunu bir başarısızlık hikayesi olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Bunun alternatif bir aile formu olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani aslında aile parçalanmıyor. Kadınlar bu ya da erkekler boşanarak kendilerine çocuklarıyla ve daha sonraki hayatlarında yeni bir aile türü oluşturuyorlar. Yani boşanmış kadınlar ve çocuklar tek başlarına devam ettirdiği bir aile olabilir. Boşanmış bir baba ve çocukların devam ettiği bir aile olabilir. Bunu bir dağılmış, yani biraz önce bahsettiğimiz negatif olgulardan uzaklaştırmamız gerekiyor. Bunu sadece toplumsal söylemde değil, maalesef medya ve özellikle diziler ve filmlerde de bunu oradan çıkarmamız gerekiyor. Çünkü bu damganın hala 2026'da değişmemesinin en büyük sebebi aslında özellikle sosyal medya ve Türkiye'de dizi ve filmlerde boşanmış kadın figürünün bir nasıl diyelim bir şey kötü karakter olarak kurulması ya da işte ön yargılarla negatif süreçlerle kurulmasından dolayı bu hikaye sürekli bu şekilde aktarılıyor. Yani başarılı bu sürecin de bu kadınlara ve çocuklara olumlu faydaları olduğunu mesela bir görüşmecim şunu söylemişti. Hem kendisi hem çocukları her gece her gün şiddete maruz kaldığını ve bu nedenle de şeye başvurduğunu söylemişti. Kadın sığınma evine. Ve orada çocuğunun yaşadığı şöyle bir şeyi aktarmıştı. Kadın sığınma evinin zili çaldığında, toparlıyorum, zili çaldığında çocuğu altına işemiş. Çünkü o zil sesi babasının eve gelmesini andırıyor. Yani böyle bir hayata çocukların devam etmesi sağlıklı bir toplum oluşmasına sebep olmaz. Sağlıklı bir toplum için güçlü bireylere ihtiyacımız var. O nedenle de bu boşanmanın da bu süreçlerde bir tırnak içinde sağlıklı, normal bir süreç olduğunu yorumlamamız gerekir diye düşünüyorum.
1: Peki dinleyicilerimiz daha fazla boşanma ile ilgili sizin görüşlerinizi okumak isterse nasıl erişebilirler? Açık mı makaleniz?
0: Tabii makalelerim açık erişimde. Google'a ya da Dergi Park gibi akademik yayınların bulunabileceği yerlerde isimle aratırlarsa makalelerim ve çalışmalarıma açık erişimle ulaşabilirler. İsterlerse bana da e-posta atarlarsa makalelerimi seve seve gönderebilirim ilgilenen arkadaşlar.
1: Peki. Bize katıldığınız için çok teşekkürler Esra Gedik.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ve bir programın daha sonuna gelirken Gündelik Hayat Sosyolojisi'nin önceki bölümlerini Apaçık Radyo'nun web sitesi podcast arşivinden, mobil uygulamasından ve çeşitli kanallardan dinleyebilirsiniz. Ve bir başka programda görüşene kadar hoşça kalın.
2: Gündelik Hayatın Sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu.

0: Lovaş, Ahmet Güneş.
1: Cumartesi geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: falling down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hülya Üngör'e teşekkür ederiz.

Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Jacques Cohen.

Herkese iyi akşamlar. Dünyanın Cazı programına hoş geldiniz. Açık Radyo'dasınız, 94.9. Ben Göver Kazancıoğlu. Bugün programı tek başıma yapıyorum. Jacques bugün burada değil. Bugün benim katıldığım programlardaki genelde bir iki sanatçıyı ele alırız şimdiye kadar. Ama bu sefer daha değişik bir program çıkardım. Hatta Jacques'a bunu yollarken de sana ortaya karışık bir playlist yolluyorum diye yolladım. 10 parça dinleyeceğiz. Caz klasiklerinden başladık dinlediğiniz gibi. Dave Brubeck'ten Take Five'ı dinledik. Şimdi Ella Fitzgerald'dan Atasket'i dinleyeceğiz. Sepetiyle dolaşan bir kızı anlatıyor ama çok keyifli bir parça. Peki şimdi dinleyelim.

Dünyanın cazında iki caz standardı dinledik. İlk önce Dave Brubeck'ten Take Five. En son olarak da Ella Fitzgerald'dan A Tisket, A Tasket. Bu iki parçayı da çok sevdiğim için bugün çaldım. Ortaya karışık programını sürdürmeye devam ediyorum. Esasında dünyanın cazı tabii. Ama ben bugün programın ismini ortaya karışık koydum. Şimdi bir diğer deve geçeceğiz. Miles Davis. Miles Davis'in Blue Moods albümünden Summertime.

Dünyanın cazındasınız Açık Radyo'da. Miles Davis'ten Summertime'ı dinledik. Blue Mood adlı albümünden. Blue Mood albümünü dinlemeyenleriniz varsa şiddetle öneriyorum. Çok güzel bir albüm. İnşallah tamamında çalma fırsatım olur. Bugün Açık Radyo'da Dünyanın Cazı'nda ortaya karışık dediğim bir programı yapıyoruz. Gerçekten caz standartlarından başladık. Şimdi yavaş yavaş günümüz cazına doğru ilerliyoruz. Çok sevdiğim bir sanatçıyı getirmek istedim. Tord Gustavsen. Tord Gustavsen'i sıkı bir Açık Radyo dinleyicisi olarak Seda Binbaşgil'in programında ilk tanışmıştım onunla. Ve bütün iki albüm çıkardı. O iki albümü de çok keyifle dinledim. Türkiye'ye de geldi çok yakın bir dönemde Akbank Jazz Festivali'ne. Kendisiyle tanışma fırsatımız da oldu. Çok iyi bir piyanist. Kendisi ağırlıklı Keith Jarrett'tan etkilenmiş. Şimdi bir parça dinleyelim ondan. Changing Places albümünden Graceful Touch.

Tord Gustavsen Trio'dan dinledik. Graceful Touch, Changing Places albümündendi. Piyanoda Tord Gustavsen, Harold Johnson Double Bass'ta, vurmalılarda Jarle Vespestad. Norveçli çok ünlü bir grubu Tord Gustavsen Trio. Genç bir grup ama büyük bir ilerleme kaydettiler. Ve önemli ödülleri de var İngiltere'de kazandıkları. Şimdi programı hazırlarken onu düşündüm şimdi Tord Gustavsen'i dinlerken. Çok heyecanla hazırlıyorum. Nasıl olacak diye heyecanlanıyorum ama buraya geldiğim zaman o heyecanım birazcık daha artıyor. Ve sonra programın içinde çok keyifle sunuyorum onu düşünüyordum. Ve yine çok keyifle sunacağım bir müzisyen daha var, Michael Glasso. Michael Glasso ile ilgili bir makale yazılmış. Michael Glasso'yu nasıl bulabilirsiniz diye. Çünkü her yerde karşınıza çıkabilir. Bir baleyi seyrederken onun müziğiyle farklı bir coğrafyada karşınıza çıkabilir denmiş. Mesela Konya'da bir Mevlana ayininde veya çok yeni bir deneme yaparken New York'ta bir çekim sırasında bulabilirsiniz demişler. Gerçekten de çok hoş bir albüm yapmış. 2005 yılında çıkan bir albüm High Lines. Buradan iki parçayı size ard arda sunacağım. Çünkü çok kısa iki parça ve birbiriyle çok ilgili olduğu için, yani öyle hissettiğim için ard arda sunuyorum. Birincisi Caravanseria Day, ikincisi ise Caravanseria Night.

Açık Radyo Dünya'nın Cazı'nda ben Göver Kazancıoğlu. Bugün Jack olmadan programı tek başıma götürmeye çalışıyorum diyeyim. Programın ismini bu haftalık, bugünlük ortaya karışık olarak koydum. Gerçekten caz standartlarıyla başladık ve yavaş yavaş ilerliyoruz. Miles Davis, Tord Gustavsen ve Michael Glasso'yu dinledik son olarak. Highlines albümünden Caravanseria Day ve Caravanseria Night. Kemanda Michael Glasso, gitarda Terje Reiptel, double bass'ta Mark Marder ve perküsyonda Frank Colon dinledik. Şimdi birazcık daha Amerika'ya yakın bir bölgeye gelelim. Gonzalo Rubalcaba, Küba'dan. Onun Paseo albümünden 2004 yılında çıkan El Guerrillero.

Açık Radyo Dünya'nın cazındasınız. Gonzalo Rubalcaba'yı ve New Cuban Quartet'ten dinledik. Paseo albümü. Ve bu albümden Erdem'e demin söyledim. Doğru tercüme edebildim mi? Doğru söyleyebildim mi diye. Çok zor bir şarkı. El Guerrillero. Doğru. Şimdi oldu sanıyorum. Gonzalo Rubalcaba'yı biraz size tanıtmak isterim. Zaten herhalde dünyanın cazı dinleyicileri gayet iyi biliyordur ama Kübalı bir müzisyen ve en büyük hedefinin müzikle Küba kültürünü yaymak olduğunu söylüyor. 63 Havana doğumlu, müzisyen bir ailede yetişiyor ve babası da bir piyanist ve vurmalılar ve piyanoya büyük bir ilgisi var. Gerçekten de parçadan da gördüğümüz gibi çok vurmalıların ve piyanonun ağırlıklı olduğu bir parçaydı. Şimdi çok hoş bir piyaniste geçiyoruz. Genç bir piyanist ama herhalde parlaklığıyla çok çok ileri gitti. Onu geçen yaz İstanbul Jazz Festivali'nde dinlemiştik. Brett Meldau. Kendisi İş Bankası'nın da davetlisi olarak Türkiye'ye çok yakın geçen hafta geldi. Onun The Art of the Trio albümünden I Didn't Know What the Time It Was

bayağı çaba sarf ettik ama çok az bir kişi kaldı bu Açık Hava Tiyatrosu'nda. Bu albümünü sunduğu konserden bir parça çalacağım size. Land of the Sun albümü. Oradan Fuiste Tu, It Was You.

Dünyanın Cazı'nda Charlie Hayden'ı dinledik. Land of the Sun albümünden Fueste Tu, It Was You. Bugünkü programın ismini ortaya karışık koymuştum. Dave Brubeck'le başladık. Ella Fitzgerald, Miles Davis, Tort Gustav, Sam Michael Glasso, Gonzalo Rubalcaba, Brett Meldau, Charlie Hayden ve son olarak Dünyanın Cazı'nın en sevileni Esbjørn Svensson Trio'dan From Gagarin's Point of View albümünden Doç Du Dodo. Ben Göver Kazancıoğlu. Herkese iyi akşamlar.

0: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Jack Cohen.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hülya Üngör'e teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.

0: tanımıyor.
1: Apaçık Radyo.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 13 Ağustos 2026 Perşembe. Yayınımızda Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi'nin dün yayınladığı ve Loire, Po ve Ren ve Tuna nehirlerinin rekor düşük seviyelerini ortaya koyan raporu, PNAS'te yayınlanan Pine Island buzulu çöküş modelini, Tayfun Dolphin'in Şangay ve Beijing'i vuran sağanaklarını, Brezilya Bölgesel Federal Mahkemesi'nin Autazes davasında Mura yerli halkının itirazlarını reddeden kararını, Çanakkale ve Antalya'nın yangın alarmını, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre barajlardaki %50 düzeyindeki dolulukla birçok ildeki su kesintilerini ve Ekoalan platformunda yükselen Karabiga kömürlü santrali ve av sezonu iptal kampanyalarını ele alacağız. İlk durağımız Brüksel. Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi 12 Ağustos'ta yayınladığı raporda ilkbahardan bu yana kıtayı saran kuraklığın Loire, Po, Ren ve Tuna nehirlerinin rekor düşük seviyelere çektiğini duyurdu. Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık topraklarının yarısı kuraklık koşullarında, %9'u ise vejetasyonun görünür stres altında olduğu alarm seviyesinde. Yılbaşından bu yana yanan alan 5683 hektara ulaşarak 2025'in aynı dönemini aştı. Ron'daki nükleer üretim, Alpler'deki hidroelektrik ve Tuna'daki nehir taşımacılığı geriledi. Bloomberg verilerine göre sıcak dalgasına atfedilen ölü sayısı ise 25 bini geçti. Eylül'e uzanan tahminler daha kuru ve sıcak koşullara da işaret etmeye devam ediyor. Evet, bilime gelelim. Amerika Ulusal Bilimler Akademisi'nin bildirilerinde 12 Ağustos'ta yayınlanan çalışma, Batı Antarktika'da Pine Island buzulunun çöküş dinamiğini yeni modellerle inceledi. Kıtanın en hızlı akan buzulu önünde yüzen Pine Island buz sahanlığıyla frenleniyor. Sahanlık zayıfladıkça buzulun okyanusa akış hızı da katlanarak artıyor. Araştırmacılar deniz seviyesinin yükselmesinin bu yıl sonu için yarım metre ile 2 metre arasında değişebileceğini, ısınan deniz suyunun ana etken olduğunu, ancak buzul ve kutup buz tabakalarının katkısının da her yıl daha belirleyici hale geldiğini vurguladı. Uzak Doğu'ya geçiyoruz şimdi de. Tayfun Dolphin, Şangay'a 10 Ağustos'ta sağanak bıraktı. Sonrasında zayıflayarak Beijing'e kadar ulaştı. Başkentin batı bölgelerinde rekor yağış bıraktı. Ulaşım kesintileri sel ve heyelan uyarıları içerisindeki bölgelere doğru geriledi. Uzmanlar 2026 Kuzeybatı Pasifik sezonunun El Nino desenine bağlı olarak Japonya, Büyük Çin bölgesi ve Kore'yi vurma olasılığının yüksek olduğunu ve pek çok tayfun getirdiğini belirtiyor. Öte yandan Ağustos başında Hindistan'ın Assam eyaletinde 1 milyon 200 binden fazla kişi selden etkilendi. Nepal'de yağış ve heyelan ulaşımı sekteye uğrattı. Ve gelelim Güney Amerika'ya. Brezilya 1. Bölge Federal Mahkemesi 11 Ağustos'ta Autazes potasyum projesine ilişkin kararlarını korudu. Mahkeme, Mura yerli halkıyla yürütülen istişare sürecinin usule uygun olduğunu, Amazonas Eyaleti Çevre Kurumu İPAM'ın lisanslama yetkisi olduğunu ve verilen çevre lisanslarının geçerli kaldığını hükmetti. Federal savcılıkla yerli örgütlerin üst mahkemelere yaptığı başvurular usul yönünden reddedildi. Karar 2,5 milyar dolarlık projeyi, yani Latin Amerika'nın en büyük gübre madenine dönüştürecek bir yatırım. Yerli hareketler için bu Amazon havzasının yeniden kaybetmesi anlamına geliyor. Ve Türkiye'ye gelelim. Çanakkale Valiliğinden bugün yayınlanan genelgeyle 13 Ağustos'tan itibaren 3 gün boyunca 12 ila 19 saatleri arasında açık alanlarda ateş yakılması, biçer döver ve balya makinesi kullanımı yasak. Şiddetli rüzgar riski bunun için gerekçe gösterildi. Antalya Orman Bölge Müdürü de hava sıcaklığının 42 dereceyi hissedilenin 54 dereceye çıkacağını, nemin %15-25'e düşeceği ve rüzgarın saatte 55 kilometreye ulaşacağı öngörüsüyle yüksek yangın alarmı verdi. Batı Anadolu'nun kırsal dokusu, geçim ekonomisi ve yaban hayatı iklim krizinin baskısını doğrudan yaşamayı sürdürüyor. Ve Türkiye'nin su cephesi de aynı ölçüde sıkışık. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre 12 Ağustos itibariyle İstanbul'da hizmet veren barajların doluluk oranı %50,67'ye geriledi. Aynı gün Kocaeli'nin Derince ve Çayırova, Balıkesir'in Bandırma, Gömeç, Edremit, Bursa'nın Nilüfer, Trabzon, Araklı, Maçka ve Düzköy ilçelerinde şebeke arızaları nedeniyle de su kesintileri uygulandı. Kuzeyden Karadeniz'e, Ege'den Marmara'ya uzanan bir tablo, altyapı sorununun göründüğü noktalarda bile arka planda uzun süreli kuraklığın baskısını taşıdığını gösteriyor. Su güvenliği ulusal politika önceliklerinin gündem başlıklarından biri. Ve kapanışta yurttaş inisiyatifinden bir ses. ekoalan.movement.mov adresinde Karabiga'da kapasite artışı adı altında yeni bir kömürlü termik santral kurulmasının başlıklı bir kampanya var. Aynı platformda çevre örgütleri 2026-2027 av sezonu derhal iptal edilsin çağrısıyla da bir imza kampanyası yürütüyorlar. Bir dizi orman yangınının milyonlarca hektarı ve yaban hayatını vurduğu bir yılda yanan alanlarda toparlanan yaban hayvanı popülasyonlarının avcılık baskısı altına girmemesini talep ediyorlar. ekoalan.movements.mov adresinden erişilebilen bu iki kampanya, iklim krizinin yerel yansımalarına yurttaşların doğrudan verdiği yanıtın bir örneği. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

0: Check it out then.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Tuğçe Başlıgil'e teşekkür ederiz.

Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte haftanın dördüncü dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Adrian Young yaptı açılışımızı. Amerikalı prodüktörün Young isimli albümünü sunduk sizlere. Müzisyen ve prodüktör bu ünlü ismin geçtiğimiz yıllarda caz dünyasının ve aslında dünyanın farklı yerlerinden müzik ustalarının külliyatlarını yeniden değerlendirdiği Jazz Is Dead kataloğunu yıllardır parça parça dinleriz. İşte şimdi Adrian Young'un kendi müziğine döndüğü Young albümünü dinleme zamanı. Açık Dergi'de yazı özel müzik listeleri yayınımız sürüyor. Kentte etkinliklerin azlığında ve hatta yokluğunda da diyebiliriz. 2026 yılının önemli albümlerine kulak veriyoruz. Kimi albümleri zamanda çıktığında dinlemiştik, yeniden duymaktayız. Kimileri ise aynen bu akşam olduğu gibi ilk defa siz sevgili Açık Dergi dinleyicilerine ulaşıyor. Saat 6.30'a kadar geçecek sürede caz müzisyeni Adrian Young'un caz ve hip-hop kesişimindeki üretimine yeni bir perspektif getirdiği, kendini Ennio Morricone, Lalo Schifrin hattına yerleştirdiği bu hayli ilginç albümü dinleyerek müzikle soluklanacağız. 6.30 sularında sinemalardan kuşağında Melis Behlil yayına katılacak ama yarın vizyona girecek filmleri de ondan öğrenerek sürecek yayınımız. Fakat şimdi en başındayız. Adrian Young'un Young albümüyle Açık Dergi devam ediyor.

0: Login. Hazırlayan ve sunan Christopher Çolak.
1: Cumartesi geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
0: Melis Behlil'le Sinemalardan.
2: İyi akşamlar. Bu hafta sinemalarda 8 yeni film var vizyona giren. Bunların arasında bir tarihi film öne çıkıyor. Pressure, fırtınadan önce özellikle 2. Dünya Savaşı tarihine ilgili izleyiciler için. Filmin yönetmeni Anthony Maras, başrollerde Andrew Scott, Brendan Fraser ve Kerry Condon yer alıyorlar. Bu 2. Dünya Savaşı'nın Avrupa'da sonunu getiren D-Day çıkartmasından önceki 3 günü anlatıyor. Çıkartma hazırlıkları yapılırken tabii hava durumuna da bakılmak durumunda. Sonuçta İngiltere'den Fransa'ya gemilerle binlerce asker gidecek ve bir fırtına öngörülüyor. Burada General Eisenhower'la bir meteorolog karakterin arasındaki ilişkiye odaklanıyor film. Bir tiyatro oyunu olarak yazılmış önce Edinburgh'da David Haig tarafından kendi başrolünde oynamış. Sonra da filme uyarlanmış. Brendan Fraser Eisenhower'ı canlandırıyor. Andrew Scott da gerçek hayatta da var olan bu meteorologu canlandırıyor filmde. Bir miktarda o günden gerçek görüntü kullanılmış, renklendirerek. Haftanın bir diğer Hollywood filmi, daha da büyük bütçeli, bu sefer daha bilim kurgu macera. The End of Oak Street, Oak Caddesi'nin sonu. Bu iki anlamıyla da geçerli. Hem caddenin bittiği yer hem de caddenin yok olduğu yer. David Robert Mitchell yönetmiş. It Follows'la çok hayran kitlesi edinmişti kendisine gerilim korku filmiyle. Başrollerde Anne Hathaway, Ewan McGregor ve Maisie Stella yer alıyorlar. Oak Caddesi gayet kendi halinde bir banliyö sokağı iken, tam neden olduğu da anlaşılamayan gizemli bir kozmik olay nedeniyle birden kopuyor dünyanın kalanından ve o dönemden ve burada yaşayan aileler caddelerinde koşuşan bir takım dinozorlarla baş başa kalıyorlar. Bir gerilim korku filmimiz Peter Pan's Neverland Nightmare, Peter Pan Kabuslar Ülkesi. Scott Chambers yönetmiş, başrollerde Megan Placito, Martin Portlock ve Kit Green yer alıyorlar. Bu Twisted Childhood Nightmares evreni var İngiltere'de. Geçtiğimiz haftalarda da bir başka film gösterime girmişti. Özellikle Winnie the Pooh filmleri çok beğenilmişti ama bu Peter Pan'in de eleştirileri fena değil. Klasik çocuk hikayelerini alıp onları bol kanlı, şiddet dolu korku filmlerine çeviriyorlar. Burada da Wendy'nin kız erkek kardeşi kaçırılınca Peter Pan tarafından Wendy kabus gibi bir kurtarışa girişiyor. Bir gerilim filmi daha, bu sefer köpek balıklılardan ama bir de kötü adamı var. Above and Below, Derin Dehşet, Jesse Johnson yönetmiş. Başrollerde Laura Marano, Christina Ochoa ve Antonio Banderas yer alıyorlar. Banderas kötü adamımız. Bir grup arkadaş tatile çıkıyorlar. Bir tekneyle açılıp köpek balıklarının arasında dalış yapacaklar. Ama yolları bir takım uyuşturucu kaçakçılarıyla kesişince tek tehlike köpek balıkları olmuyor. Bir Mısır komedimiz var. Bu son yıllarda popüler Mısır komedileri vizyona giriyor bizde de. El Gavahari, Kuyumcu. İslam Kayri yönetmiş. Başrollerde Muhammed Hennedi, Mona Zaki ve Ahmet Salah El-Saldani yer alıyorlar. Bir ünlü kuyumcu, kadınlara pek düşkün, sürekli de bu nedenle karısıyla kavga ediyorlar. Karısı bir ilişki terapisine gitmelerini ikna ediyor sonunda. Ama ortalık daha da karışıyor. Yerli filmlerimizde tabii korku filmlerimiz var, iki tane. Biri Cin Muskası, Raziye Sultan yönetmiş, Özge Soyal ve Ece Nehir Erdoğan başrollerde. Bir korku yazarı, genç bir kadın, ormanın ortasında bir dağ evinde biraz yazmakta zorlanmaya başlamış, bir yaratıcılık krizi yaşıyor ve de böyle bir dağ evine gittiğinde bu deneme bir kabusa dönüşüyor. Yazdığı karakterlerin avı haline geliyor. Tarot, Yeniden Doğuş var bir de. Azim Şengül ve Yiğit Demirkaya yönetmişler. Başrollerde Derya Çalışır, Mehmet Ağırbaş ve Servetcan Öztürk yer alıyorlar. Burada da bir grup arkadaş bir eve gidiyorlar. Beraber bir hafta sonu geçirmek üzere oradaki bir tarot destesi de onların hayatını kabusa çeviriyor. Bir hayli küçük bütçeli ve fazla efekt bile bir grup arkadaş.

0: karakterler bunlar. Cal Brunker yönetmiş. Paw Patrol yavruları, köpecikler, dinozorlarla dolu tropik bir adaya düşüyorlar bir şekilde gemileri fırtınaya yakalanınca. Yani günümüzde dinozorlarla boğuşan iki film var bu hafta. Paw Patrol Dino filmi ve de Ok Caddesi'nin sonu. Herkese iyi seyirler, iyi akşamlar.
1: Melis Behlil'le Sinemalardan. Açık Dergi.
2: Melis Behlil'le Sinemalardan kuşağını dinledik. Yarın vizyona girecek 8 filmin detayları bu şekildeydi. Çok daha fazlasını yarın öğleden sonra 3.30'da Melis Behlil'in Yeşim Burul'la hazırlayıp sunduğu Sinefil programında tabii ki dinleyebilirsiniz. Dergi için sinema notlarımız bu kadar. Şimdi müziğe geri dönüyoruz. Dün akşam dinlemeye başladığımız Guido Di Leone albümüne yeniden kulak vereceğiz. Promenade ismini taşıyordu bu İtalyan caz gitaristinin albümü. 3 parça kaldı geriye. Onu hep birlikte saat 7'ye kadar dinledikten sonra mikrofonu köşelerimize uzatacağız. Kaçırmamanız gereken çok kıymetli bölümler bekliyor. İkinci saatimizde sizleri Eko Kozmopolitan ve Homo Ludens var. Bir onların özetini geçmek isterim. Sonra gidip Lione ve ekibine kulak verelim. Evet, Eko Kozmopolitan'da Deniz Gündoğan İbrişim Midilli Lesbos'tan seslenecek bizlere. Adada yayılan taşlaşmış ormanı ve sakladığı hafızayı konuşacağız. Evet, Petrified Forest, Ege'nin batı kıyısında Sigri ve çevresine yayılan dünyanın en etkileyici fosil ormanlarından biri. Bugün UNESCO tarafından korunan bu coğrafya yalnızca taşa dönüşmüş ağaçların değil, yeryüzünün milyonlarca yıllık hafızasının da mekanı. Sekoya, servi ve çam atalarıyla birlikte geniş yapraklı meyve veren ağaçların, eğrelti otlarının ve sayısız bitki türünün iç içe yaşadığı nemli subtropikal bir karma ormandı burası. Yaklaşık 18-20 milyon yıl önce erken miyosen döneminde Midilli bambaşka bir iklime sahip bir ortamken ardışık volkanik patlamalar buradaki ormanları kül ve lav katmanlarının altına gömdüğünde ormanların kaderi değişmişti. Evet, bir tür hafıza olarak okuyor Midilli'deki taşlaşmış ormanı Deniz Gündoğan İbrişim bu akşam sizlere sunacağı Eko Kozmopolitan'da saat 7'de canlı yayında. Kaçırmayınız lütfen bunu. Hemen ardından da Homo Ludens var zaten. Can Kantarcı bekliyor sizleri. Yönetmen, dramaturg ve performans sanatçısı Ayşe Draz'dan buluşuyoruz. Homo Ludens'in bu bölümünde farklı bir haritaya atlayarak bilgisayar oyunlarının dışına çıkıyor. Oyunun çok daha eski ama hala yenilikçi biçimlerine bakacağımız bir söyleşi sunuyoruz sizlere. Huizinga'nın Homo Ludens'inden müzede sahneye uzanırken Sabancı'daki özel festivali dün de duyurmuştum sizlere. Seyircinin ne zaman oyuncuya, mekanın ne zaman oyun alanına dönüştüğünü Ayşe Draz'da sorgulayacağız bu söyleşimizde de. Heyecanlıyız. İkinci saatimiz bolca sohbetle geçecek anlayacağınız şimdi. O Fas'la geçene kadar müzikle biraz daha soluklanıyoruz. İtalyan gitarist Guido Di Leone'ye kulak verme zamanı. İtalyan müzisyen Dario Deida ve Amerikalı davulcu Joy Barron'la ortaklaşa kaydettiği Promenade albümünden birkaç parçayı arda arda dinleyerek mikrofonu köşelerimize bırakalım. Radyonuz açık kalsın.

0: Açık Dergi Apaçık Radyo
1: Mücadele Atlası Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da Hazırlayan ve sunan Onursal Engel
0: Apaçık Radyo

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Eko Kozmopolitan. Yerel, küresel, ekolojik ağlar.

0: Herkese merhaba. Ekokozmopolitan'a hoş geldiniz. Deniz Gündoğan, İbiş'im ben. Bu akşam Midilli Adası'ndan sesleniyor Ekokozmopolitan. Midilli, Lezvos'taki taşlaşmış ormanı, Petrified Forest bölgesini konuşacağız. Ben de bu bölgeyi uzun zamandır gezmek istiyordum doğrusu ve hazır gezmişken de biraz böyle canlı bağlantıyla birlikte Ekokozmopolitan'a hem kendi gözlemlerimi hem de bu taşlaşmış ormanı, taşıdığı hafızayı, taşıdığı çok farklı türleri programa taşımak istedim. Dolayısıyla bugün biraz Midilli Lezvos bünyesindeki ormandan bahsedeceğim ve tabii ki Safo'ya da bağlanmak istiyorum hazır Midilli demişken. Ama önce biraz bu taşlaşmış orman, Petrified Forest dediğimiz yerler sadece elbette Midilli'de yok. En önemlileri tabii ki Arizona'da, Petrified Forest National Park'ta, Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Patagonya'da bu tarz parkları görüyoruz. Zambiya'da görüyoruz. Kenya bölgesinde Turkana Gölü çevresinde var. Tayland'da var, Tak Petrified Forest. Yeni Zelanda'da, İtalya'da, Almanya'da, İskoçya'da Fossil Grove dedikleri yerlerde. Gene İngiltere'de fosil ormanları dedikleri yerlerde. Türkiye'de Bolu'da mesela aslında Hoçaş ormanları var. Dolayısıyla taşlaşmış orman ne demek ya da ölü orman, taş olan orman gerçekten de taşlaşmış mıdır, ölü müdür gibi farklı soruları da aklımıza getirecek. Biraz hem arka planından hem de Midilli'ye özel Midilli bölgesinden bahsedeceğim. Midilli'de Sigri'de taşlaşmış orman. Burada Sigri ile jeolojik açıdan en yakın karşılaştırmalar genellikle Arizona'daki ve Patagonya'daki ve biraz da Kenya'daki ormanlarla Sigri'deki orman karşılaştırılıyor. Taşlaşmış orman dediğimiz şey nedir? İlk önce bulunduğu bölgeden biraz bahsetmek gerekecek. Ege'nin batı kıyısında Sigri ve çevresine yayılan dünyanın bence en etkileyici fosil ormanlarından biri. Çok fosil ormanı görmedim açıkçası ama ben bu ormanı gezdiğimde gerçekten sanki yalnızca taşa dönmüş ağaçları değil, yeryüzünün bu milyonlarca yıllık hafızasının da mekanını gezmiş gibi hissettim. Belki aranızda gezenleriniz vardır. Belki böyle bir duygudaşlık da kuruyoruzdur aramızda. Bugün UNESCO tarafından korunan bu coğrafya gerçekten hani hem çok turistik bir bölge, Midilli Adası'na gelenlerin Petrified Forest'ı, taşlaşmış ormanı görmek istedikleri bir alan. Çünkü burada zaman çok katmanlı, aslında her taşın bir gövde olduğunu, her taşın bir kök olduğunu, bir damar olduğunu ve gezegenin o derin belleğinde saklı kalmış böyle çok farklı yaşam formları olduğunu da görüyoruz. Peki nasıl oluşmuş Petrified Forest, taşlaşmış orman? Yaklaşık 18-20 milyon yıl önce erken Miyosen döneminde Midilli bugünkünden çok başka bir iklime sahipti. Daha sıcak, nemli ve gür bir subtropikal ormanla aslında örtülüydü Midilli. Ama tam da bu bölgede ardışık volkanik patlamalar bu alanı, ormanı kül ve lav katmanlarının altına gömdüğünde böyle bir felaket sadece böyle bir yıkım getirmedi. Tam tersine böyle çok farklı bir orman da yarattı. Silis bakımından zengin yeraltı suları ağaçların dokusunu molekül molekül minerallerle değiştirerek gövdeleri, kök leri, dalları ve yaprakları gerçekten taşa dönüştürmüş. Böylece yaşamın belki de o kırılgan dokusu jeolojik zamanında en dayanıklı bence arşivlerinden birine dönüşmüş gibi hissettim ormanı gezerken. Kül ve lav katmanlarının altına gömülen bir ormandan bahsediyoruz. Ve her bir gövdenin de olduğu gibi gerçekten taşlaştığı, o fosilleştiği ve güdük kaldığı. Yani ormanı gezerken tabii ki çok böyle çorak bir coğrafya gibi gözüküyor. Ama aynı zamanda da o taşın sakladığı çok farklı içinde mineralleri de bence görebiliyoruz. Bu ormanda daha çok sekoya, servi ve çam ataları ile birlikte geniş yapraklı meyve veren ağaçlar, evrelte otları ve sayısız bitki türü çok iç içe yaşıyor. İç içe yaşıyormuş daha doğrusu. Nemli ve subtropikal bir ormanmış. Ama bugün tabii ki daha kurak ve o taşın getirdiği bir Ege manzarasının altında da çok bir iklimle birlikte nefes alıp yaşıyor. Midilli'nin tabii ki en ünlü şeyi zeytinyağla akıllarımıza kazanmış başkent Mitilini adıyla anılıyor. Midilli tabii ki sayısız efsane ve mitin toprağı, aynı zamanda lirik şiirin doğduğu yer. Antik çağın en büyük şairlerinden Safo'nun memleketi, ona da bağlanacağız ve hatta Safo'nun şiirlerindeki bu taşlaşmış ormanın da orman imgesinde izlerini süreceğiz. Kuzeydoğu Ege Adaları grubuna ait olan Midilli'de Yunanistan'ın üçüncü büyük adası. Yaklaşık 1630 kilometre karayüzü ölçümüne ve 370 kilometrelik kıyı şeridine sahip olan ada, Edremit Körfezi'nin karşısında Anadolu kıyılarına da çok son derece yakın bir konumda yer alıyor. Antik çağdan beri de tabii ki küçük adacıklar kümesiyle Türkiye'den ayrılıyor. Ben bugün adanın politik konumuna değinmeyeceğim. Tabii ki Türk-Yunan nüfus mübadelesindeki zamanlarına da çok değinmeyeceğim. Biraz da adanın morfolojik yapısı ve orman özelinde konuşmak istiyorum. Adanın morfolojik yapısı Molivos'tan başlayıp Kaloni'ye kadar uzanan neredeyse dikey bir hat boyunca ikiye ayrılıyor. Daha çok doğu kesimi zeytinlikler ve çam ormanlarıyla kaplı, yemyeşil ve çok bereketli bir görünüme sahipken, işte bu batı kesimi, bu taşlaşmış ormanın olduğu batı kesimi de kurak, kayalık, iri taşlarla, çıplak dağlarla ve o taşlaşan gövdelerle örülü. Sanki iki farklı adada gibisiniz. Yani doğu kesimini gezerken gerçekten başka bir adadasınız. Batı kesimini gezerken bambaşka bir ada gibi hissediyor insan. Bu çarpıcı karşıtlık niye peki? Bu çarpıcı karşıtlık da yaklaşık 20 milyon yıl önce meydana gelen büyük volkanik patlamaların da doğrudan sonucu. Adanın daha çok verimsiz olarak addedilen batı yakasında böyle bir ay yüzeyini andıran bir manzara var. Küçük dere yataklarıyla bölünüyor. Aslında Mor Dağ yamaçlarında pembe zakkumları, söğütleri böyle görebiliyorsunuz. Ama aynı zamanda volkanik açıdan da çok böyle zengin malzemenin zamanla ayrışmasıyla oluşan vadilerde de gerçekten asmaları görebiliyorsunuz. Yani tamamen bereketsiz, tamamen kurak demek de bence haksızlık. Böyle bir büyük bir jeolojik dönüşüm var. Dolayısıyla adaya da çok sayıda aslında şifalı kaynak kazandırmış böyle bir dönüşüm. Tabii ki günümüzde sıcak ve soğuk su kaynakları özellikle kıyı bölgelerde çok yeryüzüne çıkıyor. Eski volkan ise doğanın gerçekten böyle bir eşsiz anıtına, taşlaşmış ormana dönüşerek belki de Midilli'nin en olağanüstü doğal miraslarından biri haline geliyor. Midilli Adası'nın tam batı ucunda yer alan Sigri kasabası da taşlaşmış ormanın bulunduğu bir bölge. Ama burası sadece bu bölge değil, aynı zamanda demin söylediğim bu olağanüstü jeolojik olayın da merkezi. Yaklaşık 150 kilometre karelik bir alana yayılan Midilli taşlaşmış ormanı, Sigri, Erosos ve Antissa arasında uzanan bir koruma bölgesidir. Aynı zamanda bir koruma bölgesinde bir parçası ve dünyanın en iyi korunmuş erken miyosen fosil orman ekosistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bugün Sigri'de bulunan bu Midilli taşlaşmış ormanı, orada bir de taşlaşmış orman doğa tarih müzesine eşlik ediyor. O tarih müzesinde de bu gerçekten benzersiz coğrafyanın bilimsel araştırma, koruma ve bellek merkezi üstlendiğini görüyoruz. Bellek merkezi işlevi üstlendiğini görüyoruz. Ormanı gezerken aslında ilk önce müzeyi gezmek belki de daha bence faydalı. Hem oradan çok farklı bilgiler ediyorsunuz, hem de bu ormanla ilgili yapılan sayısız bilimsel araştırmayı da orada buluyorsunuz. Ve nasıl bir bellek merkezi işlevi üstlendiğini de görüyorsunuz. Taşlaşmış orman yaklaşık 20-18 milyon yıl öncesine uzanıyor dediğimiz gibi. Erken miyosen dönemde tarihleniyor. O dönemde Kuzey Ege ile Batı Anadolu yoğun volkanik etkinliklerin şekillendiği geniş bir jeolojik kuşağın da bir parçasıydı. Midilli ise tabii ki söylediğimiz gibi bugünkünden bütünüyle farklı bir iklime sahipti. Orada daha çok sekoyalar, çam atalarıyla birlikte geniş yapraklı ağaçlar bulunuyordu söylediğimiz gibi. Oradaki çok güçlü volkanik patlamalarda Midilli'yi devasa miktarda kül, pomza ve parçalanmış kayaçtan oluşan piroklastik bulutlar getirdi o tarafa. Aslında bu jeolojide Sigri piroklastik formasyonu olarak da adlandırılıyor. Yani bunlar ne demek aslında? Ben de araştırırken daha çok öğrendim. Yani ormanı gezdikten sonra daha çok bu orman hakkında ve dünyadaki taşlaşmış ormanlar hakkında okuma isteği açıkçası çok fazla yükseldi. Orada da bu piroklastik formasyonu olarak adlandırılan kalın tüf ve kül katmanları bir şekilde aslında bir felaketin izlerini bize söylüyor. Ama aynı zamanda da o felaketin nasıl bir koruma mekanizmasına dönüştüğünü de kaydediyor. Çünkü dünyadaki birçok taşlaşmış ormandan farklı olarak Sigri'deki ağaçlar taşınarak değil, tam tersinde bulundukları yerde gömülmüş. Bu gerçekten muazzam bir şey. Yüzlerce ağaç kök sistemleriyle birlikte ayakta korunuyor. Zaten çok büyük bir alan. Hepsini ben gezemedim. Parça parça gezdim. O yüzlerce ağaç kökünün olduğu yerde gömülüp o kırmızı halini, o lavlarla birlikte o taşlaşmış halini gördüğünüzde tek tek aslında fosilleşmiş ağaçları görmüyorsunuz. Bütün bir orman ekosisteminin de mekansal düzenini ve yaşamsal dokusunu da görüyorsunuz aslında. Yani bir anda da çok böyle büyük orada nefes alan başka bir yaşamsal doku var. Böyle bir gömülmenin ardından tabii ki volkanik sistemin oluşturduğu o silis bakımından da zengin hidrotermal ve yeraltı suları ağaçların organik dokuları minerallerle örüyor aslında. Dolayısıyla tamamen ölü bir bölgeden de söz etmemiz imkansız. Çünkü bu silisleşme olarak da adlandırılıyor. Tabii ki gövdelerin yanı sıra kökler, dallar, yapraklar, meyveler, tohumlar, hatta mikrokozmik hücresel yapılar dahi olağanüstü ayrıntılarla birlikte tam da önümüzde. O öyle bir şekilde korunmuş oluyor. Dolayısıyla orada gördüğümüz yani Sigri'de ve orman bölgesinde görülen kırmızı, sarı, turuncu, kahverengi ve siyah renk bantları da daha sonraki jeokimyasal süreçlerde demir ve manganez böyle minerallerin birikmesiyle oluşuyor. Bu renklerde sadece böyle çok yüzeysel renkler değil, taşlaşmanın milyonlarca yıla yayılan aslında kimyasal tarihinde parçalarım. Dolayısıyla ben biraz böyle ormanı yerken tabii ki yüzeysel lekeleri görüyorsunuz ama orada bir kimyasal tarihi de görüyorsunuz. Ben biraz o tarafa da doğru çekiliyorum. Burada aslında Sigri'yi bilimsel açıdan da benzersiz kılan tabii ki fosillerin olağanüstü korunmuş olması. Ama aynı zamanda da bu düzeylerde korunmuş katmanlı orman ufukları sayesinde bitki örtüsü değişiyor, iklim değişiyor, hidrotermal dolaşım ortaya çıkıyor ve tektonik evrim tabii ki var. Ve bütün bunları yani bitki örtüsünü, iklim değişimini, volkanik süreçleri, hidrotermal dolaşımı, tektonik evrimi aynı anda okuyabilme imkanına sahip oluyoruz. Bu çok bence de muazzam bir şey. Çünkü bunlar belki farklı farklı katmanlar, ama oradaki yaşanan süreç bize bunların çok ilişkisel olduğunu gösteriyor. Hepsinin birbirleriyle eklemlendiğini gösteriyor. Bu nedenle biraz Midilli erken miyosen taşlaşmış ormanı Uluslararası Jeoloji Bilimler Birliği tarafından da dünyanın jeolojik mirası açısından uluslararası öneme sahip alanlarından biri olarak kabul ediliyor. Belki bu programdan sonra bilmiyorum, böyle Midilli'ye gitmemiş olanlarınız varsa, Midilli'ye giden adaya geçen olanlarınız varsa, bu ormana hiç gitmediyseniz, adayı biraz böyle sadece tatil ve uzu olarak algılayabiliyorsak, belki daha farklı bakmak da gerekebilir. Bu miyosen taşlaşmış ormanı bize farklı tarihler, farklı izler açısından da farklı süreçler gösterebilir. Ben biraz Sigri'yi çevresel beşeri bilimler, yani ekoloji açısından ve daha sonra tabii ki bir bellek çalışmaları açısından düşündüğümde jeolojinin nasıl bir hafızaya dönüştüğünü de görüyoruz. Dolayısıyla jeolojinin hafızaya dönüştüğü çok nadir mekanlardan biri. Ormanı yok eden bir volkanik patlamadan bahsediyoruz ama aynı zamanda onu korumuş, ekolojik bir yıkım anını derin zamanın belki de mineral bir arşivine dönüştürmüş. Bundan bahsedebiliriz kesinlikle. Ayakta duran her taş, her gövde yalnızca böyle bir ağacın yaşamını değil, orada erken miyosen Ege'sinin de iklimini, oradaki volkanik etkileri, işte hareketleri de gösteriyor. Dolayısıyla bir fosil alandan daha fazlasını da belki görebiliriz diye düşünüyorum orada. Taşın içinde neler saklı? Belki bunun üzerinden biraz düşünme alanı açıyordur bize. Taşın içinde hatırlayan bir gezegen arşivi, belki de yeryüzünün unutmayı reddeden bir belleği saklı olabilir mi diye ben gezerken kafamda böyle sorularla gezdim. Çünkü burada önemli olan şey ya da ilginç dediğimiz şey aslında felaket, korunma ve hatırlama aynı jeolojik süreç içinde birbirine dönüşüyor, birbirine eklemleniyor, birbirini dönüştürüyor. Ve bence gezen insanı da dönüştürüyor. Onun zaman saldığını da çok dönüştürüyor. Bir de belki bir parantez açmakta fayda var. Yani taş özelinde bir parantez açmak isterim. Çok sevdiğim Jerome Cohen diye bir akademisyen var. O da çevreci beşeri bilimler alanında ve felsefe alanında çok yazar. Taş üzerine çok yazar. Önemli bir eseri vardır. Stone and Ecology of the Inhuman diye. İşte belki de insan olmayanın ekolojisi taş üzerine diye çevirebiliriz. 2015 yılında yayınlanmıştı bu kitap. University of Minnesota Press yayınları tarafından basılmıştı. Orada Jerome Cohen taşı geleneksel jeolojik anlamıyla asla kullanmamış. Onun yerine taşı insan-doğa ayrımını sorgulayan, etkin, ilişkisel ve zamansal olarak genişleyen bir madde biçimi olarak taşı önümüze koymuştu. Taşa daha böyle bir kuramsal ve ekoleştirel bir yaklaşım getirmişti. Cohen'in mesela taşa ilişkin en özlü tanımı da kitabın giriş bölümündeydi. Ona göre taş durağan ve cansız bir madde olarak değil, dünyanın oluşumuna etkin biçimde katılan bir varlık olarak düşünmelidir. Cohen şöyle yazmıştı. Şöyle söylüyor, ben de onun girişinden alıntılıyorum. İlgilendiğim şey ustalıkla işlenmiş ve simgesel anlamlarla yüklü bir katılık olarak taş değil. Taşla kurulan ittifak, taşla kurulan davet ve taşla kurulan bir ortaya çıkış. Taşı arzu edilen biçimlere sokulabilen esnek bir madde olarak değil, dünyaların şekillenmesinde etkin bir ortak olarak düşünmektir. Taşlaşmış orman bana bunu çok hatırlattı. Tam da dünyaların şekillenmesini etkin bir ortak, etkin bir aktör olarak düşünmek. Taşlaşmış ormanın üzerine belki yapılacak bir gezi, belki onun üzerine yapılacak bir okuma açısından Cohen'in taş tanımı, Cohen'in taşla kurduğu ilişki, onun bize taşla ilgili yeniden nasıl düşünmemiz gerektiğini söylediği yerler önemli gibi. Çünkü Cohen'in temel amacı da modern düşüncenin çoğu zaman belki de taşa hiç atfetmediği bir canlılık biçimini görünür kılıyor. taşın içinde bir canlılık keşfetmeye, yalnızca taş hakkında değil, taşla birlikte düşünmek, taşla birlikte hikayeleri anlatmaya çalışan aslında bir düşünce deneyi olarak kendisinin projesini tanımlıyordu Cohen. Dolayısıyla taşın hiçbir zaman gerçekten eylemsiz olmadığını hatırlatıyor taşlaşmış orman bize. Dolayısıyla bir etkenliğe de sahip. Ayrıca Cohen şöyle bir şey de söylüyor. O da taşlaşmış orman hakkında belki başka türlü düşünmemizi sağlıyor. Canlı varlıkların içindeki taşsallığı ve taşın içindeki canlılığı fark etmeli istiyor. Yani o canlı varlıkların içindeki taşsallık ve taşın içindeki canlılık. Bu da gerçekten çok güzel. Dolayısıyla sadece taşları sevmek anlamına gelmiyor. Belki bu insan ile taşın maddi olarak birbirine dolandığı, birbirini kurduğu ve birlikte var olduğunu da aslında kabul etmek. Taşlaşmış bir orman bağlamında gene ben Jeffrey Cohen'den el alarak kitabındaki bir bölümü de aktarmak istedim. Zaman konusunda da çok güzel söyledikleri var Cohen'in. Taşın ısrarı diyor. Zamanı taşın ısrarı olarak bize söylüyor. Ve şöyle söylüyor burada Cohen. Taşların derin zamanın kayıtları olduğundan, jeolojik süreçlerin, fosillerin, aşınmanın ve gezegensel dönüşümün hikayelerini milyonlarca yıl boyunca taşıdıklarını ileri sürüyor. Taş, insan tarihini aşan zaman ölçekleri boyunca konuşur diyor. Tıpkı taşlaşmış ormandaki, Sigri'deki, Midil'deki taşlaşmış ormanda bizim tarihimizi kat kat aşan zaman ölçeklerini hayal etmeye çalışıyoruz ama gerçekten hani o ölçek meselesine geri geldiğimde hani bu muazzam bir şey gibi geliyor bana. Dolayısıyla Sigri'deki taşlaşmış orman hani yalnızca fosilleşmiş ağaçlardan oluşan durağan bir bölge değil ya da durağan bir koleksiyon olarak hiç değil, derin zamanı da maddileştiren taşsal bir arşiv olarak da okunabilir. Ben biraz böyle Cohen'den el alarak özellikle gezdikten sonra taşlaşmış ormanı biraz geri gidip tekrar Cohen'i okuyarak, tekrar taşın içinde sakladığı çok farklı anlamları okuyarak taşlaşmış ormanı tekrar baktım. Bugün biraz böyle Ekokozmopolitan'ın sonuna gelmişken Safo'ya da uzanalım isterim. Milattan önceye uzanan tabii ki lirik dizelerle karşılıyoruz Safo'yu. Kimi zaman aşk üzerine konuşuyor, kimi zaman bin kulaklı geceye hikayeler fısıldıyor. Safo'nun seçtiği o yalın sözcüklerin ardına gizlediği derin duygularla bizi bence her zaman büyülüyor. Lirik şiirin öncülerinden, epik şiir sonra milattan önce 7. yüzyılda bu adada Lezvos'ta doğuyor ve bireyin duygu ve düşüncelerini konu olan şiirlerle birlikte lir eşliğinde okumak üzere yazılıyor tabii ki şiirler ve lirik adını alıyor. Epik anlatılardan kişisel şiire geçişte de Safo'nun yeri tabii ki çok çok belirleyici. O şiirlerinde böyle Midilli'de gezdiğinizde biraz daha tabii ki daha farklı bakıyorsunuz. Kişisel temaları olağanüstü duyarlılıkla işlerken tabii ki ruhunda hissettiği her duyguyu da çok cesaretli bir şekilde dizelere dönüştürüyor. Onun cüretkar sanat anlayışı Hristiyanlığın yayılmaya başladığı dönemlerde tabii ki klasik olarak onun ahlaka aykırı bir şair olarak görülmesine ve şiirlerinde yasaklanmasına kadar varıyor. Ama sonraki çağlarda, sonraki yüzyıllarda ona hayranlık duyanlar hiç az değil. Ama şiirlerin büyük bir bölümü biraz böyle zamanın karanlığında kaybolsa da çok güzel Türkçe'de de şiir çevirileri var. Özellikle Cevat Çapa'nın çevirileriyle Can Yayınları'ndan yayınlanıyor. Celal Üster'in gene yayın hazırladığı Nedir Gene Deli Gönlünü Çelen kitaptan çok güzel şiirleri var. Biraz ben mesela onun şu şiiriyle Ekokozmopolitan'ı bugün belki kapatabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle söylüyor, sadece hava da olsa ölümsüzdür dilimdeki sözcükler. Yakındığım yok, bir düş değildi. Esin perilerinin bana bağışladıkları zenginlik. Ben ölsem de adım hiç unutulmayacak. Biraz belki çok geniş bir okuma olabilir ama Safo'nun o ölümsüzdür dilindeki sözcükler dizisi belki Lezos'daki başka bir hafıza katmanına açabilir. Belki milyonlarca yıllık sessiz tanıklıkları bize getirebilir. Tıpkı taşlaşmış orman, volkanik küller altında zamanın içine mühürlenmiş ağaç gövdeleriyle doğanın kendi arşivini kurduğu yerdir aslında onun cümleleri. Onun adı hiç unutulmayacak. Belki de o fosillerin içine aldığı, içine gömdüğü bir yerdedir diye düşünüyorum. Sözcüklerin taşa, ağaçların fosile dönüştüğü bu adada bence hafıza da sadece insanın değil, toprağın, kayaların ve zamanın da taşıdığı bir iz. Daha çok Safo etrafında gezmek de isterdim ama bugünlük Eko Kozmopolitan'dan bu kadar olsun. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
1: Kozmopolitan. Yerel, küresel, ekolojik ağlar.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo.
2: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
3: Çarşamba sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
0: Homo Ludens. Geçmişte ve günümüzde video oyunları. Hazırlayan ve sunan Can Kantarcı.
2: Hepiniz hoş geldiniz. Homo Ludens'in yeni bölümünde konuğumuz Ayşe Dıraz. Bu sefer direkt bilgisayar oyunları değil de bilgisayar oyunlarının dışında farklı bir oyun konseptiyle Ayşe Dıraz'ı yaptıklarını kendisini ve müzede sahneyi konuşacağız. Hoş geldin Ayşe.
3: Hoş bulduk Can.
2: Şimdilik tabii ki klasik sorumuza başlıyoruz. Seni biraz tanıyabilir miyiz?
3: Elbette. Ben aslında tiyatro kökenliyim ama her türlü performans üstüne dans, tiyatro olsun, performans sanatı olsun üretimlerimi ve araştırmalarımı sürdürüyorum. Akışkan bir kimlikle performans alanında çalışıyorum özetle.
2: Peki, şimdi bizim programımızın adıyla da müsemma diyelim. Homo Ludens'in sen başucu kitaplarından biri olduğunu söylüyorsun.
3: Evet.
2: Oyunun gösteri sanatlarının vazgeçilmez bir unsuru olduğunu söylüyorsun. Peki Huizinga'nın oyun fikri senin sanat pratiğini nasıl etkiledi?
3: Oyun kurmak aslında bence farklı, alternatif, içinde yaşadığımız gerçekliğe alternatif olasılıkları da prova ediyor olmak. Dolayısıyla hem bunun ben politik bir duruş olduğunu düşünüyorum. Hem zaten oyuncunun da yaptığı o illüzyonu yaratmak, kendi kurduğu gerçekliğin içinde inanarak gerçekten bir çocuk gibi orada mevcudiyetini tasarlayıp içinde bulunarak, yani kuralların da olduğu ve çerçevenin çizildiği bir yapının içinde gerçekleştiriyor olması birçok açıdan zaten tiyatroyla yankılanıyor. Kesinlikle. Sırf tiyatroyla değil, performansla yankılanıyor. Bir de oyun hem Huizinga hem de daha sonra benim tezimi, doktora tezimi yazarken rastlaştığım bir Roger Kaloa diye bir başka oyun üzerine çalışmış sosyolog var. O biraz şans oyunlarına da bakıyor. Huizinga'da çok yer verilmemiş.
2: Evet, pek yok. Doğru söylüyorsun.
3: O biraz oyunun aslında hayatın içindeki belirsizlik ve daha varoluşsal yanıyla da örtüşen bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Bir de Kaloa'nın oyunu ele aldığı şekliyle aslında oyun hem kuralları hem özgürlüğü içinde, yani çok farklı tezatları içinde barındırabilen bir unsur.
2: Evet.
3: Dolayısıyla Kaloa'nın da Huizinga'nın da açtığı kapıların performans sanatları, tiyatro, dans hepsi için çok merkezi bir konumda olduğunu düşünüyorum.
2: Süper. O zaman tam da buradan ister istemez konumuz olan bilgisayar oyunlarının sana bağlanacağımız şeye geçmek istiyorum. Bilgisayar oyunlarında rol üstleniyoruz. Kuralları keşfediyoruz. Seçimler yapıyoruz. Bazen deniyoruz, bazen yanılıyoruz. Bazen tırnak içinde ölüyoruz ve sonra yeniden diriliyoruz. Bu tür unsurların gösteri sanatlarındaki ne gibi karşılıkları var sence? Ya da her zaman karşılık aramalı mıyız gibi bir şey sormak istiyorum.
3: Aslında tam şu bahsettiğin şey bence özellikle tiyatro için aslında tam da oyuncunun kendi rolünü tasarlarken geçirdiği süreçlere işaret ediyor. Deniyor, yanılıyor, vazgeçiyor. Yani ekipçe kurdukları, o sahne üzerinde seyirciyle paylaşacakları oyuna dair bir prova sürecini sanki aktardın. Ama her zaman bu seyirci için de aynı şekilde bir katılım gerektiriyor mu diye düşünürsek, hayır, öyle olmak zorunda değil. Bazı oyunlar kuruluyorlar ve bir izleyen için belli bir mesafeyle sadece onu seyredenden bir tanıklık talep ediyor olabiliyorlar. Veya bazen o oyun seyredenle birlikte de kurulabiliyor. Yani her zaman bahsettiğin benzetme veya paralellik olmak zorunda değil.
2: Tabii
3: ama prova sürecinde çok geçerli, içinden geçilmesi gereken bir sürece işaret ediyor. O yani rol dediğinde zaten tiyatro oyununu klasik anlamda ele aldığımızda rol kişisi veya sahne üzerinde belki lineer bir hikaye aktarımı veya çok belli sınırları çizilmiş rol kişileri olmasa bile bir oyuncunun tasarımı, personası var. Yani orada gene bir tasarım, deneme, yanılma.
2: Kuralların esnetilebilirliği gibi sanki, değil
3: baştan
2: mi?
3: Baştan zaten bir kuralların konulması lazım. Evet, evet. Ki ondan sonra onun içinde esnesin, daralsın, nihai haline gelsin. Bazı işlerde seyirciyi farklı şekilde o oyuna dahil ederek bir yapıda kendilerini geliştirebiliyorlar.
2: Anladım, anladım. Peki o zaman. Bu kendi açımdan çok yine merak ettiğim bir soru olacak. Günlük dilde oyun dediğimizde bazen çocukça ve bazen de gerçek hayatın dışında kalan ya da kalması gereken bir şeymiş gibi anlaşılabiliyor. Ama senin işlerinde oyun bayağı ciddi bir şey. Hatta bazen politik bir yöntem bile gibi olabiliyor bence. Oyun ile gerçeklik arasındaki bu ilişkiyi sen nasıl kuruyorsun?
3: Oyun bir kere çocuk oyunlarında da ne kadar ciddiyetle oynadıklarını, evet. Huizinga'nın da kitabında bahsettiği, evet, gibi düşünürsek yani biz... Çamurlardan köfte yaptığımıza inanıp belki yetişkinler gelip ya ne bu çamurları bırakın dediğinde çocukken çok buna büyük tepki gösterebiliyoruz. Çünkü biz hakikaten bir ciddiyetle o oyunu oynuyor oluyoruz. Dolayısıyla oyun bence her zaman zaten ciddiyeti barındırıyor ama ciddiyetle bir şeyi yapıyor olmak eğlence unsurundan kesinlikle vazgeçmek değil. Aksine bence o eğlencenin dozunu çok daha arttıran.
2: Aynı çünkü, şeyi söyleyecektim, pardon.
3: Çok pardon. Alınan riskler arttıkça eğlencenin dozu artabiliyor. Daha önce bahsettiğim gibi zaten hayatın kendisi içinde mecburen maruz kaldığımız bir gerçeklik. Ama oyunla biz ona alternatif, belki de böyle de olabilir dediğimiz her türlü şeyi kendi imgelememizi de işin içine katarak, kendi yaratıcı gücümüzü bir farklı alternatifleri prova edebiliyoruz.
2: Çok çok iyi anlıyorum ve zaten tam da o ciddiyetin kendisi zaten o eğlencenin kaçınılmaz parçası gibi geliyor bana bir yandan. Çünkü o ciddiyet sabiti olmasa eğlence kendisini de sektireceği bir yer bulamayacak. Yani bana da öyle geliyor bir yandan.
3: Mesela kağıt oyunlarında çok ciddi poker oynayan insanları gözlemlerseniz aslında onların çok da keyif aldıklarını görürsünüz ama müthiş bir ciddiyetle. Evet.
2: Doğru, doğru söylüyorsun. Peki o zaman geleneksel tiyatroda onun üzerine bir şey sormak istiyorum. Seyirci çoğunlukla karanlıkta oturup sahneyi izliyor. Senin birçok çalışmandaysa izleyici bir rol üstlenebiliyor, hareket edebiliyor, söz alabiliyor. Seyirci hangi noktada katılımcıya, hatta oyuncuya dönüşüyor?
3: Şimdi bu böyle çok kolay cevaplanabilecek bir soru değil. Çünkü aslında gene bir referans vereceğim. Bizim tiyatro alanında çok sık da başvurduğumuz bir başka başucu kitabı. Belki Jacques Rancière'in Özgürleşen Seyirci. Aslında seyirci karanlıkta otururken de katılıyor sahne üzerindeki işe. Çünkü gene bir Samuel Taylor Coleridge galiba, bir edebiyatçı düşünürün söylediği, inanmazlığın The Willing Suspension'de katılıyor sahne üzerindeki işe. Çünkü gene bir Samuel Taylor Coleridge galiba, bir edebiyatçı düşünürün söylediği, inanmazlığın The Willing Suspension of Disbelief. İnanmazlığı isteye bilerek

0: kuşlar ötüyor, akşam ay ışığını görüyor musun dediğinde kendi imgeleminde kuruyor. Yani bu da aslında çok ciddi zihinsel bir katılıma işaret
1: Tabii
0: ediyor.
1: ki.
0: Dolayısıyla ben katılım hiç yok, katılım var gibi bir iki taraflılık veya kutuplaşmanın ötesinde şey olarak düşünüyorum. Bir skala bu. Ne kadar katılıma alan açıyoruz?
1: Bir de ilgili iş neyi gerektiriyor? O sırada işlemek istediğin konu öyle değil mi?
0: Tabii yani mesela oyuncuya dönüşmesi seyircinin çok daha ender rastladığımız ya da son senelerde işte buraya sanıyorum Fringe Festivali'nde bir iş gelmişti. Elsiz, Messiz diye toplu olarak 7 saat mi ne beraber bir game, bir bilgisayar oyunu oynuyor seyirciler. Hani hakikaten orada birebir oyuncuya dönüştürüyor. Ya da mesela şimdi müzede sahnede yer alacak koreograf Begüm Erciyas'ın işinde Atika'dan mektuplar.
1: Evet.
0: Bu Amerika'daki New York'taki Atika hapishanesindeki bir ayaklanma üzerinden Atika'dan mektuplar. Bir hapishanedeki mahkumun yazdığı mektupları seyirci slash katılımcı bir kulaktan kulağa oyunu oynarmışçasına aktarırken birbirine aslında
1: Muhteşem.
0: mekanda ve zamanda bir koreografi de
1: Tabii
0: gerçekleştiriyor
1: ki.
0: oluyor.
1: Tabii ki.
0: Ve o eserin tamamlanması için o katılıma da ihtiyaç var. Ama bazı tiyatro oyunlarında sadece tanıklık etmek üzerinden, mesela Berkun Oya'nın daha önce bizim kulaklıklarla cam ekran arkasında izlediğimiz birçok işinde
1: Evet, Krak'taydı galiba değil mi bir tanesi? Krak'taydı.
0: Crack'teydi. Daha sonra da Güzel Şeyler bizim tarafta mıydı? Şeyde de oldu. Güzel Şeyler bizim de başka oyunlarında da mesela
1: Evet,
0: o
1: evet.
0: çok şey bir yapı kuruyor. Cam ekran arkasında adeta röntgenliyoruz gibi. Hani orada seyircinin katılımı başka bir yerde konumlanıyor. Ama benim kendi işlerimde mesela merak ettiğim eseri tamamlayıcı olarak her zaman diğer sanat eserlerinde tabii ki de bakan gözle tamamlıyor diyebiliriz. Ama ben biraz daha bedeni ve duyularıyla seyirciyi sadece gözleriyle bakmanın ötesinde de dahil etmeye çalışıyorum işlerimi.
1: Peki o zaman tam da bu noktada ben de bir katılımcılık yapacağım ve senin
0: Tabii.
1: seçtiğin parçayı dinlememizi rica edeceğiz Selahattin arkadaşımızdan ve sonra da katılımcılık ve tiyatro oyunları üzerinden devam edeceğiz.
0: Harika.

0: Evet, katılımcılıktan Ayşe Draz'la Homo Ludens'e devrik bir cümleyle devam ediyoruz. Katılım her zaman özgürleştirici olmayabilir sanki. Bunu sence daha önceki sohbetlerimizde de biraz değinmiştin. Bazen seyirciler söz almak, görünür olmak veya kendilerine verilen rolü oynamak istemeyebiliyor. Sen katılımcı işler tasarlarken işte rıza, çekingenlik ve mahremiyet gibi meseleleri nasıl düşünüyorsun?
1: Zaten bence bütün bu bahsettiğin meseleler de çok etik anlamda düşünülmesi gereken meseleler. Mesela ben seyircilere bir şeyi empoze etmeyi hiç sevmiyorum. Eğer katılımcı bir iş kuruyorsam bile seyircinin her zaman kenarda kalıp sadece gözlemleme ihtimalini değerlendirebiliyor olmasını tasarlamaya çalışıyorum. Öteki taraftan bazen bazı katılımcı işlerde hiç sahici kalmayabiliyorlar. Seyirciye söz veriyormuş gibi yapıp veya ona alan açıyormuş gibi yapıp sanki bir etkileşim karşılaşma anı yaratıyor, bir davette bulunuyor ama aslında karşı taraftan geleni hiç düşünmüyor. Dolayısıyla ben kendi işlerimde en azından bütün bu olasılıkları da prova sürecinin içinde denemeye çalışıyorum. Bir alan açtım, seyirci her türlü şeyi diyebilir. İlla benim istediğim, hayal ettiğim değil. Dolayısıyla da o süreçlerde aslında provalar çok önemli oluyor.
0: Anlıyorum.
1: Seyircinin katıldığı açık provalar. Yurt dışında da katılımcı işlerde 2-3 kere provaya çağırıyor topluluklar. Benim öyle takip ettiğim çok katılımcı işler yapan toplulukların neredeyse ben fahri prova takipçisi oldum.
0: Çok iyiymiş.
1: Böyle.
0: Yani bu bir yandan katılımcılık üzerine daha sormak istediğim şeyler var ama biraz da süremiz de düşünerek. Senin işlerinde tiyatro salonunun dışına çıktığımız şeyler var. İşte otomobil olabiliyor bu, bir sokak olabiliyor, müze gibi alanları kullanıyorsun. Senin için bir mekanı oyun alanına dönüştüren şey nedir? Ve mekan yalnızca arka plan mıdır, yoksa bir yandan performansın kurallarını belirleyen bir uzam mıdır diyelim?
1: Her ikisi de olabilir. O gene belki de sanatçının seçimine bağlı ama ne kadar daha katmanlı oluyor ki o mekan kuralları belirleyen bir unsura dönüştüğünde. Gene aslında senin bu soruna da etik bir yerden şöyle cevap vereceğim. Bence bir sanatçı bir davette bulunuyor katılım için veya bir eleştirel mesafe talep ediyor. Yani bak bana izle, bak benim ben burada bir oyun kuruyorum diyor. Ve seyirci de ona katıldığında ikisi buluştuğunda o karşılaşma bence oyunu kuran unsur oluyor. Yani şu olamaz, bir sanatçı ben bir iş yaptım sokakta bir gösteri gerçekleştirdim ama seyirci de beni anlamadı, görmedi. O zaman olmamıştır o
0: Ya
1: iş.
0: bence de.
1: Veya seyirci de o eleştirel mesafeyi veya çerçeveleme diyelim buna. Ya ben oturuyordum bir gün sokakta geçenleri şu hayatın performansına bak dedim dediği yerde o hayatın kendisi. Yani biraz ne kadar hayatla sanat iç içe girse de o
0: Evet.
1: çerçeveleme ve o çerçevelemenin iki tarafında rızasıyla, farkındalığıyla
0: Evet.
1: isteyerek bilerek kurdukları bir şey olması önemli.
0: Peki burada mesela ben bir bonus soru soracağım araya girip. Senin bu türden bu dengeyi çok iyi tutturduğuna inandığın bir oyun geliyor mu aklına son zamanlarda ve bu kesinlikle buna denk geliyor, denk düşüyor dediğin?
1: Ya benim mesela aklıma Rimini Protokol, Alman bir tiyatro, belgesel tiyatro topluluğu. Onlar çok katılımcı iş yapıyorlar. Hatta İstanbul'a gelmiş bir işlerinde Remote İstanbul diye toplu bir yürüyüşe çıkıyorduk kulaklıklarla, bir audio walk gibi ve bir noktada Tepe Nautilus'a girip hepimiz kulaklıklarımızdan duyduğumuz izlek doğrultusunda etrafımızı izliyorduk ve hakikaten her şey sanki bir tiyatroya dönüştü.
0: Anladım.
1: Ama bu arada bizim izlediğimiz insanlar da bir taraftan dışarıdan baktığında böyle toplanmış kulaklıklarla garip duran bir topluluğu izledikleri için bence biz de onlara bir şey geri veriyorduk. Mesela o dengeyi çok iyi kuran bir topluluk Rimini Protokol.
0: Anladım, anladım. Peki o zaman müzede sahneye gelmek istiyorum artık.
1: Evet,
0: İzninle.
1: bekliyoruz.
0: 10. kez düzenleniyor ve programın bu yılki başlığı oyunlarla dönüşüm. Seyirci katılımcıya, alan sahneye ve mektubun belki bir direnişe dönüşmesinden söz ediyorsunuz. Oyun ile dönüşüm arasında bu defa nasıl bir bağ kurdunuz? Çok çok merak ediyorum.
1: İkisi de gösteri sanatlarında performans kelimesinin kökenindeki en merkezi iki unsur. Dönüşüm sadece icracısını, performansçıyı değil, aslında onu izleyeni de şöyle dönüştürüyor. Küçük bir farkındalıkla olabilir. Bir başkasının hikayesini izlerken unuttuğumuz empati kasımızı kullanmaya başlıyoruz. Vay, hayatta böyle şeyler de oluyormuş diyebiliyoruz. O mini minnacık bir farkındalık icracısı için zaten o dönüşümü yaşamak zorunda. Yani performansçı dediğim bedensel, duygusal, duyusal bir dönüşümü yaşıyor ki bunu seyircinin karşısında tekrar tekrar icra ediyor. Yaşamanın dışında bir de onu tekrarlanabilir bir şeye dönüştürmesini istiyoruz. Oyun ve dönüşüm zaten performansın merkezindeki herhalde en önemli iki kavram.
0: Çok çok haklısın. Yine bunun üzerinden gideceğim. Programda Letters from Attica gibi seyircinin mektupları seslendirdiği işler var. Ses yürüyüşleri var. Beden maskeleri var. Koku atölyeleri var. Ve mekan içinde yeniden biçimlenen bir takım performanslar var. Bu kadar farklı işi kalemi diyelim ya da aynı oyun düşüncesi altında bir araya getiren ortak özellik nedir? Neydi?
1: Hepsi farklı derecelerde seyirciden seyri beraber kurmayı talep ediyorlar. Aslında tam da o oyun kurmak gibi. Oyun kadar iddialı demeyeceğim ama seyri, ben mesela izleyici demekten seyre çıkan, beraber seyreden demeyi tercih ediyorum. Çünkü sanki o gözün ve bakmanın hiyerarşisinden başka duyulara da
0: Açılıyor.
1: açılabiliyor. Ki yer verdiğimiz birçok etkinlikte işte o koku atölyeleri
0: Evet.
1: veya bu sene ilk defa Kuş Kolektifi'yle beraber bir başka ses atölyesine de
0: Evet.
1: yer veriyoruz. O beraber izlemek, dinlemek, seyre çıkmak, sırf sanatçılarıyla değil orada bulunan herkesle bir başka merkezi kavrama dönüyor benim için performansın temelinde yatan. O da ritüelistik ve geçici de olsa bir topluluk kurabilme potansiyeli. Yani o yüzden bu işler çok çeşitli gibi gelse de kulağa,
0: Evet.
1: özünde geçici topluluklar kuruyorlar ve bence bugün çok ihtiyacımız var. Fiziken göz göze bakabildiğimiz, aynı havayı soluyabildiğimiz yerlerde bir araya gelelim.
0: Peki o zaman şu soruyu da sormaya vaktimiz kaldığı için çok mutluyum. Program metninde şöyle bir şey var. Belki de asıl oyun herkes dağıldıktan sonra başlıyor diye. Ve bir performans sona erdikten sonra seyircinin gündelik hayatında gerçekten bir dönüşüm yaratılabiliyor mu sence? Ve sanatın İşte kurduğu o oyun alanı mekandan çıkınca kaçınılmaz olarak kapanıyor mu yoksa?
1: Gene bu tabii bireylerin karar verebileceği bir şey. İstanbul gibi yoran bir şehirde bazen o oyun alanı kapanabiliyor. Ama o oyun alanını kapatmamak, biraz o çocuksu dediğimiz niteliği tutabilmek bence bize inanılmaz bir devam etme gücü de sağlıyor. Devam etme gücü ve bunu keyif alarak, daha eğlenerek, içinde bulunduğumuz koşullar ne kadar zor olsa da onu değiştirebileceğimizi düşünerek hareket etmemize olanak veriyor. Aklıma mesela bazı filmler geliyor. Çok zor koşulların, savaşın içindeki çocukların sanki orada değilmişçesine hayal kurarak o savaşın içinden geçmeleri gibi bir İtalyan film. Life is Beautiful İtalyan filmi vardı,
0: La
1: Roberto Benigni'nin.
0: Vita Bella.
1: Galiba çocuğuna mı savaşın
0: Evet.
1: içindeyken her şeyi bak bu bir oyun öyle gör öyle düşün
0: Evet.
1: diyebildiği için çocuk o savaşın içinden geçebiliyordu
0: Geçebiliyordu.
1: diyeyim. Dolayısıyla oyunsu kalabilmek büyük bir dönüşüm olmak zorunda değil. Zihnimizde de bazen farklı alternatiflerin olabileceğine alan açıp ya olsaydı nasıl olurdu diye düşünceye dalmak da bence o oyunu devam ettirebilecek bir şey.
0: Peki insanlar müzede sahneye nerede, nasıl ve ne zaman ulaşabilecekler?
1: 27-30 Ağustos,
0: Harika.
1: 4 gün boyunca
0: Evet.
1: Perşembeden Pazara, hele Cumartesi Pazar günleri benim çok hayal ettiğim gibi panayır tadında sabah 11'de gelip neredeyse gece yarısı çıkabilecekleri kadar dolu bir program
0: Muazzam.
1: hazırladık bu sene. Sakıp Sabancı Müzesi'nde, Emirgan'da, bütün o İstanbul'un kaosundan belki bir durak verip her
0: Kesinlikle.
1: şeye daha zamanın yavaşlayacağı bir şekilde gelip müzede sahneye katılabilirler.
0: Çok çok iyi. Ben de çok heyecanla bekliyorum. Evet, programımızın sonuna geldik. Bugün Ayşe Dıraz'la Homo Ludens'ten bahsettik. Müzede sahneden bahsettik. Ve oyun, tiyatro ve kurallar ve bunların farklı yansımalarının katılımcılık çerçevesinde nasıl ele alınabileceğinden bahsettik. Çok teşekkürler Ayşe.
1: Ben çok teşekkür ederim Can.
0: Umarım seni yeniden başka alanlarda da dallarda da konuk olarak buraya alabiliriz. Çok çok keyifliydi. Çok çok sağ ol.
1: Çok teşekkürler.
2: Homo Ludens. Geçmişte ve günümüzde video oyunları. Hazırlayan ve sunan Can Kantarcı.
3: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Homo Ludens'le birlikte bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Can Kantarcı ve konuğu Ayşe Dıraz'a çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masada Selahattin Çolak'la birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşça kalın.
4: Günün sözü.
3: Bir hafta önce gayet iyi görünüyorlardı. Şimdi ise patatesler yumuşak ve çökmüş bir halde. Haşlanmış patates gibiler. Güney Kore, Seul'ün 130 kilometre kuzeydoğusundaki Yanggu ilçesinde patates tarlası olan çiftçi Lee Sang-hyuk, aşırı sıcaklardan dolayı toprak altındaki patateslerinin pişip yumuşadığını bu sözlerle anlatıyor. The Guardian.

0: Şimdi ve burada.
1: Apaçık Radyo.
2: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Bilmez.
3: Perşembe geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo, şimdi ve burada.

0: Odyo Parazit. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
1: Odyo Paris'ten herkese merhaba. Ben Yaren Eren Budak.
2: Ben Aslı Kobaner.
3: Ben de Gökçe Uygun.
1: Bugün Siesta serimizin 9.sundayız ve bugünkü temamız bestelenmiş şiirler. Biraz edebiyat ve müzik ilişkisine gireceğiz ve haftaya da devam edeceğiz. Nispeten tarihsel bir sıralama izleyeceğimizi söyleyebiliriz ama aşırı sadık da kalmayabiliriz bu sözümüze. Oldukça
2: Evet.
1: yine çeşitlilik içeren türlerde 8 müzik dinleteceğiz bugün size.
2: Evet ve yani gerçekten oldukça bizi hem keyif veren hem de uğraştıran bir liste oldu yine ve ikincisini de yapmayı planlıyoruz. Çünkü birçok başka temada yaptığımız bölüm gibi bunda da o kadar derin katmanlara girdik ki yani ben kendi adıma en azından söyleyebilirim gerçekten çok fazla farklı coğrafya, tür, tarihsel dönemin içerisinde böyle cebelleşirken buldum kendimi ve bir de yani şiir mesela benim için gerçekten normalde düz yazıya göre biraz daha zor tükettiğim ama sevdiğim bir edebi tür. Fakat bestelenmiş şiir yani işin içine müzik girdiği zaman perspektifler o kadar değişti ki yani şiirle müziğin birbirine harmanlandığı dönemlerden günümüze kadar böyle gerçekten çok farklı geleneklerin içerisinde böyle bayağı bir yuvarlanırken buldum kendimi.
1: Çok fazla ele alınış şekli var aslında bu işin. Hani şiiri müzikleştirirken hem daha bize aşina olan şarkı formlarında halleri var. Daha deneysel halleri var. Elektronik müzikle yan yana gelen halleri var. Çok daha tarihsel düzlemde trubadur geleneğinden örnekler dinleyeceğiz. Ve tabii ki yine bir bölüme sığdıramayacağımız için iki bölümden oluşacak en az bu serimiz.
3: Çok uzun bir ön çalışma oldu aslında bizim için de. En uzun bunu mu çalsak, bunu mu çalsak ama bu da var, buraya da mı girsek deyip neyse daha uzun bölümler yaparız ileride dediğimiz bölümlerden biri olacak. Şimdilik bir yaptığımız seçkiyle karşınızdayız diyelim ve başlayalım, ne dersiniz?
1: Hadi başlayalım.
2: Başlayalım. Ben o zaman az önce değindiğim gibi yani hani işte şiirle müziğin iç içe geçtiği dönemlerden günümüze diye başladığım cümleyi böyle bir açmak istiyorum. Bu beste ve şiir ilişkisi üzerine ilk düşündüğümde yakın bir zamanda yaptığım Yunan adası gezisi geldi aklıma. Ben de Lezbos'u ziyaret ettim ve hani Lezbos gerçekten yani Safo'nun yani feminist yazın için çok önemli tarihsel figürlerden, ikonik figürlerden biri olan Safo'nun diyarı. Bu minvalde böyle bestelenmiş şiir fikrine ya da şiir müzik ilişkisine baktığım zaman aklıma aslında ilk olarak şu geliyor. Ha, kadim tarihte bu iki türün birbirinden ayrışmadığı çok fazla dönem var. Ve Antik Yunan'da buna çok önemli bir örnek sunuyor. Safo da mesela şiirini hep böyle belli modlarla terennüm eden bir ozan imiş. Hem sözü ve müziği ve sözü ve besteyi birlikte var etme hali var burada. Fakat maalesef hani Safo'nun şu şiirini, şu şarkısını çalalım diyemiyorum. Çünkü günümüze müziği kalmadı bunların hiçbirinin ve ancak şiirleri bile çok kesintili olarak günümüze ulaşıyor. Dolayısıyla ben de yani bu farklı bir tarihin gözüyle, farklı bir tarihin merceğiyle bakma meselesini aslında biraz daha yazılı olarak günümüze kalan bir örnekle sürdürmek istedim ve burada onunla başlamak istiyorum. Ve yani kendimi bu yolculukta önce bir orta çağda buldum aslında. Ve ben de şu anda ilk olarak orta çağdan çok önemli bir örnek dinletmek istiyorum. Bir Trubatris yani Orta Çağ'ın Trubadur, Ozan geleneği içerisinde bütün Avrupa'yı kaplayan bir Ozan geleneği bu yani köyden kasabaya, şehirden işte yani çeşitli ülkeler arası geleneklere kadar sirayet eden bir gezici Ozan geleneği ama bunların arasında vereceğim örnek Tibor de Sarenom kendisi dönemin asilzade kadınlarından biri ve günümüze ulaşan bir tane şiiri var sadece maalesef ve de kısmen bestelenmiş diyebileceğim. Çünkü o zaman da dediğim gibi zaten şiirin kendi vezni kendi melodik ve ritmik ölçüsünü de biraz belirleyen bir şey. Dolayısıyla yarı yoruma açık yarı bestelenmiş bir şiir var karşımızda diyebiliriz. Ve Tibor de Sarenom bir trobarit yani bir kadın ozan olarak aslında duyabildiğimiz en erken ve günümüze kalan en erken örnek. Bu müziklenmiş şiiri Bel Duzamik Ben Vozam dinleyeceğimiz şiir. Önemli tarafı aslında burada kadının bir özne olarak kendi işte sevgisinden ve aşkından bahsedebilmesi, kendi arzusunun öznesi olabilmesi. Çünkü genelde o dönemde trubadur şiirlerinde hep erkek ozanlar tarafından icra edildiği için kadın genelde bir arzu nesnesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu şiirde ise bir karşılıklılık arzusu var ve aslında bir kadının bir şiir içerisinde özne olma halinin çok önemli erken örneklerinden biri. Ve şimdi dinliyoruz Tibor de Serenom'dan Bel Duzamik, Ben Bozam. Özel bir erken müzik ikilisi tarafından çalınıyor. Yaklaşık 10 sene önce kaydedilmiş bir örnek bu. Dinliyoruz.

0: Tekrar merhabalar. Audio Parazit'teyiz. Apaçık Radyo'dayız. Ben Aslı Kobaner. Yanımda Yaren Eren Budak ve Gökçe Uygun var. Audio Parazit'in yaz serisi olan Siesta serisinin 9. bölümündeyiz ve bestelenmiş şiir teması etrafında. Güzel, bayağı çeşitlilik içeren bir müzik seçkisiyle karşınızdayız. Az önce Tibor de Saranom, Ortaçağ'ın ilk kadın ozanlarından Tibor de Saranom'dan dinlemiştik Belbuzami'yi. Şimdi sırada acaba ne var?
1: Ben de o dediğin tarihten biraz daha ileriye doğru geleyim. Romantik döneme doğru geleyim. Biraz daha erkek egemen bir toplumda, hani bu kadar konuşmuşken üzerine de biraz önce erkek egemen toplumda bir erkek bestecinin erkek bir şairden aldığı ve erkek sanatçıların seslendirdiği bir parçayla gelmişim. Seni dinledikçe bunu fark ettim. Schubert'ten benim kendi eğitim geçmişimin de hani ilk örneklerinden dinlediğim, aha bir şiir mi bestelemişler diye fark ettiğim parçalardan Franz Schubert'in Der Lehmann parçasını dinleyeceğiz. Bu Winterreise serisinin, yani Alman şair Wilhelm Müller'in 24 şiirini bestelediği serinin son parçası. Bu döngü boyunca reddedilmiş bir aşığın kış manzarası içindeki aslında bir yürüyüşü gibi de resmediliyor. Ama temelde insan yalnızlığının hem ruhsal hem de manzaraya yayılmış hali olarak tarif ediliyor. Tam bir romantik dönem şairi ve bestecisi bir araya gelmiş ve bu Der Lehmann'da da bir yolcu hikayesi. Köyün dışında buzun üzerinde durulan yaşlı bir çalgıcıyla karşılaşıyor. Kimse onu dinlemiyor, kimse para vermiyor. Ama adam çalmaya devam ediyor. Şiirin sonunda da yolcu ona yaklaşıyor ve ben de seninle geleyim mi, şarkılarıma eşlik eder misin diye soruyor. Bu hikaye etrafında toplanıyor. Bir noktada şu çok hoşuma gitti, bir şiir bestelemek mantığından ele aldığımda şiiri çok süslemiyor. Aksine çok çıplaklaştırıyor, metni sade bir şekilde duyuruyor. Ve piyanodaki tekrar işte çalgıcının çevirdiği işte mekanik bir hareket gibi de duyuluyor. Ses büyük bir dramatik patlamaya da gitmiyor. Böyle konuşuyor gibi, anlatıyor gibi bize, bir anlatı eserine dönüşüyor. Ve bunu da çok güzel seslendirdiklerini düşünüyorum. İki büyük müzisyen benim için. Piyanoda Daniel Barenboim var. Bariton olarak da, seste de Thomas Kwasniewski'dan Franz Schubert'in Der Lehmann'ını dinliyoruz.

0: Audio Parazit'teyiz. Ben Gökçe Uygun. Yanımda Aslı Kobaner ve Yaren Eren Budak var. Siesta serimizin bugünkü teması bestelenmiş şiirler üzerine. Ne seçeceğimizi bilemediğimiz bir haftada bir sürü farklı alandan, janradan beslendik. Ve biraz önce de Trubadorlardan başlayan geleneğin romantik dönemde Schubert tarafından Winter Rise serisinde Değerli Ayman parçasında nasıl şekillendiğini dinlemiş olduk. Buradan nereye doğru gidiyoruz diye sorarım.
1: Buradan buraya doğru geliyoruz, Türkiye'ye doğru. Biraz daha Türk edebiyatıyla Türk müziğinin birleştiği, kesiştiği örneklere girmeye başlayacağız yavaş yavaş. Nuri Yoldaş'tan Sultan-ı Yegah'ı dinleyeceğiz. Bir Atilla İlhan şiiri ve bestesini Ergüdar Yoldaş yapmış ve Nuri Yoldaş seslendiriyor. Albümün kaydında Selçuk Başar, Garo Mafyan ve Yaz Baltacıgil gibi dönemin önemli müzisyenleri yer alıyor. Projedeki müzisyenlerin başlangıçta bu plak tutmaz diye düşündükleri konuşuluyor. Fakat bu böyle olmuyor ve bu plak LP formatında zamanında 500 binin üzerinde satış gerçekleştiriyor ve bugün hala çok sevilerek dinlenen coverları yapılan, örneğin bir Mor ve Ötesi coverını hatırlayabiliriz, bir parça oluyor. Şiirden biraz bahsedecek olursak, biraz üstü kapalı bir anlatımla çok romantik bir konudan bahsediyor gibi görünürken aslında hikayenin altında otorite, baskı, toplumsal çürüme, özgürlük, iktidar gibi politik bir takım anlatılar olduğunu söyleyebiliriz. Şiirdeki anlatıcı sanki gece İstanbul'unda bir şehrin ve insanların üzerinden bir anlatı kuruyor ve bunu sıkışmışlık ve yabancılaşma temasıyla yapıyor. Ve şiirin sonlarına doğru politik mesajlar iyice belirgin hale geliyor. Ergüdar Yoldaş'ın bestesi de aslında Atilla İlhan'ın yazdığı bu metinle çok yakından konuşuyor. Besteyi yapış süreçlerinde birlikte çalıştıklarına da dair bilgiler var. 1981'in başlarında 45'lik olarak yayınlanıyor ve o 45'liğin içinde Sultan Yegah oldukça öne çıkan bir parça. Oldukça karmaşık bir içeriğe sahip olduğunu söyleyebiliriz müzikal anlamda. Türk müziği dokularıyla elektronik müziği bir araya getiren çok öncü bir beste girişimi. Hadi dinleyelim, Nur Yoldaş'tan Sultan-ı Yegah gelsin.

0: Evet, Odyo Parazit'teyiz. Ben Yaren Eren Budak. Yanımda Aslı Kobaner ve Gökçe Uygun var. Bugün bestelenmiş şiirler, edebiyat ve müzik ilişkisi üzerinden, metin ve müzik ilişkisi üzerinden seçtiğimiz parçaları dinliyor ve onlar üzerine konuşuyoruz. Hadi devam edelim.
1: Hadi devam edelim. Tekrar bir kısaca Orta Çağ'a geri dönmek istiyorum ben şu minvalde. Çünkü gerçekten dediğim gibi yani bu beste ve şiir ilişkisi üzerine düşündüğüm şu süreçte kendimi bu ozanların döneminde çok buldum ve özellikle daha çağdaş günümüz farklı coğrafyalarına kadar inceleme yaptığım zaman da aslında hem kadın topluluklar arasında hem çok farklı sınıfsal kesişimleri olan topluluklar arasında çok ilginç örnekler bulup aslında tadından yenmeyecek bir şekilde böyle hepsini dinletmek istedim ama umarız bir sonraki bölümde bir kısmını dinletme şansım olur. Ben dediğim gibi tekrar bizi bir orta çağa götürmek istiyorum ve şimdi aslında müziği anonim olan ama şiirini bildiğimiz bir eserden bahsedeceğim. Bu da aşağı yukarı 12. yüzyılda yüzyıl dönemine tarihlenen bir parça ve ismi Tammabelis. O dönem etkin olmuş çok önemli bir turbadur var. Berenguer de Palou, Katalan Oksitan turbadur. Onun bir kansosu, kanso adı verilen işte şarkı geleneği aslında yani tam olarak az önce de bahsettiğim şiirle müziğin birbirinden ayrılamadığı bir geleneğin ismi bu kanso. Yani şarkılama, işte terennüm etme artık nasıl Türkçe çevirmek istersek belki Oksitanca bilen veya Frankofon arkadaşlarımız daha çok yardımcı olabilir bu konuda. Bu başlık kabaca bana ya çok keyif alıyorum, çok severim gibi anlamlar içeriyor ve bu eserin günümüze ulaşan müziği de az çok korunmuş dediğim gibi. Yani farklı yorumları da var bu müziğin ama en azından ezgisi ve ritmi korunmuş olduğu ve şiirle beraber muhafaza edildiği için zaten çok daha kolay bir biçimde günümüze ulaşmış ve farklı topluluklar tarafından icra ediliyor. Bugün dinleyeceğimiz versiyon Music of the Troubadours albümünde galiba 2010'du ama emin değilim. Music of the Troubadours albümünde seslendirilmiş bir kayıt. Maria Lafitte, Ensemble Unicorn ve Oni Vitars tarafından seslendiriliyor. Bu parça aslında temelde bir saraylı aşk yani Courtly Love adını verdiğimiz bir saray aşkı şiiri. Ama içerikte gerçekten hani basit bir saray aşkından ziyade daha böyle yani kadını da birazcık dediğim gibi az önce Tibor de Serenom'un parçasında da gördüğümüz kadını da bir özne haline getirmeye çalışan bir içerik var. Ve aynı zamanda şiirin ritmi, anlatısı, karakterleri ve bu sözlü aktarım geleneği de aslında early müzik adını verdiğimiz bu tüm orta çağ içeren Batı müziği geleneği içerisinde oldukça önemli bir yer kaplıyor. Ve parçanın hem ritmi hem içeriğinde neşeli ve aşkı öven oldukça eğlenceli bir tempo olması bizi gerçekten yani döneme dair, dönemin eğlence anlayışına ve de coşkulu, neşeli aşk şarkısı geleneklerinden bir örnek bizim için sergiliyor. Ve şimdi dinliyoruz Music of the Troubadours albümünden Berenguer de Palou'nun yazdığı Tan Mabelis.

0: Merhabalar, Apaçık Radyo'dayız, Odyo Parazit'teyiz. Ben Aslı Kobaner, yanımda Yara Eren Budak ve Gökçe Uygun var. Yaz Siesta serimizin 9. bölümünde bestelenmiş şiirler, şiir müzik ilişkisi temasıyla karşınızdayız. Ve az önce tekrar Orta Çağ'dan bir ozan geleneğinden tatlı bir parçayla karşınızdaydık. Şimdi tekrardan rotamızı biraz daha günümüze ve daha politik yüklü içeriklere, farklı felsefi politik içeriği olan parçalara ve kendi coğrafyamıza çeviriyoruz anladığım kadarıyla.
1: Kendi coğrafyamıza da yaklaşmadan bir 60'lardan aslında ben John Baez getirdim bugün. Saigon Bright parçasını getirdim. Biraz önemli de olduğunu düşünüyorum. John Baez, Amerikan folk müziğinin en önemli seslerinden biri. Aynı zamanda savaş karşıtı hareketle, sivil haklar mücadelesiyle ve politik şarkı geleneğiyle çok güçlü biçimde özdeşleşmiş bir sanatçı. Hani o yüzden önemli olduğunu düşünüyorum. Bir çoğunlukla şiir besteleriyle ben kendisini tanıyorum, dinliyorum. Bu parça da Saigon Bride'ı dinleyeceğiz birazdan. Baez'in 1967 tarihli John albümünde yer alıyor. Ve Nina Duchesne'in şiirinden uyarlanıyor. Bir metni müziğe taşıma durumunu beraber de üstleniyorlar bu hususta. Başlıktaki Saigon gelini ilk başta romantik bir imge gibi durabiliyor ama daha çok bundan Vietnam Savaşı ortasında kurulmuş bir veda protesto metni üzerinden ilerliyor durum. Şiirde kişisel bir ses var. Birine veda ediyor ama aynı zamanda savaşın da anlamsızlığını sorguluyor. Ve bunda da daha önce de Schubert'te dinlediğim gibi o şiiri şarkılaştırırken diyeyim, şiiri bestelerken bir tür bir sloganlaştırma ya da hani büyütme gibi değil de daha olduğu haliyle metni yalın bir şekilde çok daha sakin, kırılgan ve neredeyse hani ağıt gibi söyleme hali, şiirin olduğu gibi var olabilmesine alan açtığı için aslında bu parçayı da seçtim ikinci olarak. John Baez'in sesiyle 60'ların savaş karşıtı hafızasına yerleşen bu parçayı dinliyoruz. John Baez, Saigon.

0: Audio Parazit'teyiz. Ben Gökçe Uygun. Yanımda Yaren Eren Budak ve Aslı Kobaner var. Siesta serimizle yaz bölümlerimize devam ediyoruz. Her hafta başka bir konu, başka bir başlık altında müzik seçkilerimizi size sunuyoruz. Bugün de bestelenmiş şiirlere bir bakalım dedik ve işin içinden çıkamadık. Bak bak bitmedi. O kadar güzel şeyler var ki ne seçeceğimizi bilemedik ve oradan oraya sürüklenmeye devam ediyoruz. Biraz önce John Baez'den Saigon Pride'ı dinledik. Sırada ne var ben de bilmiyorum. Ne dinliyoruz arkadaşlar?
1: Yine buralardan ilerlemeye devam ediyoruz. Yavaş yavaş artık repertuarımızın daha Türkçe şiir ve Türkçe müzik ağırlıklı kısmına geliyoruz galiba. Bir Kemal Burka şiirine yapılmış bir Selim Atakan bestesini dinleyeceğiz. Sonbahardan Çizgiler. Bu isimle değil de daha çok Mamak türküsü olarak bilinen bir yeni türkü şarkısı. Kemal Burka'ya ait bu şiir de 1971 yılında Mamak Askeri Cezaevinde Kemal Burkay tutukluyken yazılmış. Şiirin asıl adı da Tutsaklar aslında ve 1975'te yayınlanan Dersim kitabında yer alıyor bu şiir. Selim Atakan bestecisi şiiri 1970'lerin sonlarında bestelemiş. Yeni türkünün ilk dönemlerine itibaren repertuarında bu eser ve çoğumuzun aşina olduğu bir parça. Gökçe'nin sevgili babası Sinan Uygun'un da çok sevdiği bir melodiymiş. Buradan ona gitsin diyelim. Bu parçayla ilgili bahsetmek istediğim şöyle de bir denklem var aslında. Sonbahardan Çizgiler dediğimiz gibi Mamak askeri cezaevinde tutukluyken yazdığı bir şiir. Bana şuradan şu hattan Deniz Göktaş'ı hatırlattı. Deniz Göktaş da Mamak'ta doğmuş. Yıllar sonra, yaklaşık yarım yüzyıl sonra Mamak'ta doğmuş bir komedyen. Ve şu anda o da Çorlu'da Kuyu Tipi diye adlandırılan yüksek güvenlikli cezaevinde tutuklu. Aynı topraklardan kimler geliyor, kimler geçiyor ve aslında biraz da hikaye çok da değişmiyor diyebiliriz üzülerek. Hadi dinleyelim yeni türküden Sonbahardan Çizgiler gelsin.

0: Parazit'teyiz. Ben Yaren Eren Budak. Yanımda Gökçe Uygun ve Aslı Kobaner var. Bugün Siesta serisinin 9. bölümünde müzik ve şiir ilişkisini, edebiyat ilişkisini konuşuyoruz. Az önce Yeni Türkü'den Sonbahar'dan çizgileri dinledik. Mamak türküsü olarak da biliniyor. Hadi devam edelim seçkimize.
1: Evet, o zaman buradan alalım ve Ezgi'nin günlüğüne devam edelim isterim ben. Ezgi'nin günlüğü Türkiye'de şiirle, edebiyatla ve söz merkezli şarkı geleneğiyle çok güçlü bir bağ kuruyor. Ve ondan bir vazgeçtim parçasıyla geldim ben bugün. Bu parça 1994 tarihli Oyun albümünde yer alıyor. Parçanın şiir tarafı benim için çok önemli. Bu William Shakespeare'in 66. sonesi ve bir çeviriden ziyade Türkçeleşmiş bir versiyonuyla aslında karşımızda. Bu sadece kelime aktarımı gibi değil, neyse Türkçeden yeniden yazılmış gibi, Can Yücel'in dilinden dinliyormuşuz gibi bir versiyonu aslında bestelemişler. Bu 66. sonesinde dünyanın adaletsizliklerinden, gözlaşmasından, erdemin ezilmesinden, sanatın susturulmasından yorulmuş bir kişinin aslında ağzından yazılmış. Hazır Yarencim de bahsetmişken, bu toplumsal yanlışlardan bıkan ve ölümü isteyen ama sevdiğini yalnız bırakmamak için hayata bağlı kalan bir sesten yazılmış bir parça arka arkaya gelmiş oldu. Ezgi'nin günlüğü yorumunda bu şiir bireysel bir bıkkınlıktan çıkıp daha toplumsal, daha bugüne temas eden bir şarkıya dönüşüyor. Vazgeçtim demesine rağmen tamamen bence bir pes eden bir duygu da yok bunun içinde. Son noktada o bir bağ kalıyor, yani sevdiğini yalnız bırakmama hali. Bunu hepimize diliyorum, hepimizin yaşamasını diliyorum. Dinliyoruz Ezgi'nin günlüğü, vazgeçtim.

0: Evet, Audio Parazit'teyiz. Ben Gökçe Uygun. Yanımda Aslı Kobaner ve Yaren Eren Budak var. Siesta serimizin dokuzuncusu sanıyorum epey de olmuş. Müzik seçkileriyle karşınızdayız her bir konu etrafında. Her hafta farklı farklı buluşmalara, farklı farklı sohbetlere tanık oluyoruz. Bu hafta da bestelenmiş şiirler üzerine bir seçkiyle programımızın yavaş yavaş sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Biraz önce Ezgi'nin günlüğünden vazgeçtim, dinledik. Sonraki parçaya geçmeden ben bir arkadaşlarıma da sorayım istiyorum. Bir şiir bestelemek ya çok büyük bir mesuliyet. Birinin sözlerini, birinin anlatısını, varlığını bir müziğe dönüştürmek, şarkılamak diyeyim. Benim için çok büyük sorumluluk ve çok büyük bir ağırlık gibi de hissettiriyor. Yani benim yapmaktan böyle
1: Kesinlikle.
0: çekineceğim bir şey. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda merak ediyorum.
1: Çok haklısın. Bence çok büyük bir yük, çok büyük bir sorumluluk dediğin gibi. İşin en zor kısımlarından bir tanesi, yani çok fazla zor kısmı var ama en zor kısımlarından bir tanesi bence şiirlerin genelde zaten kendi müziğini içinde barındırması. Ve onun o kendi haliyle de yeterince müzikal bir söyleminin ve ritminin ve varlığının olması. Bana en iddialı kısım buymuş gibi geliyor. Yani bir şiiri bestelediğinde şiirin anlamıyla da oynuyorsun ve bu nasıl göze alınabilir diye düşünüyorum bazen. Ama bir yandan da tam da bu sebeple, yani tam da şiir kendi içinde müziğini barındırdığı için belki de kestirme bir müzikal unsur olarak da düşünülebilir. Yani hem bir yola çıkış noktası, hem bir ilham noktası, hem de müziğin kendi anlamını şiirden alıyor olmasıyla kolaylaştırıcı olduğu da düşünülebilir. Böyle iki ayrı zıt düşünceyle kafa karıştırayım.
2: Yok, ben de gerçekten sana tekrar kendi sunumlarıma da paralel olarak şöyle bir şey söyleyeceğim. Gerçekten şiirin kendisine ait zaten bir vezni, yani işte söz, ritim ve ezgi ilişkisi olduğu için ya yani aslında zaten birazcık hem müzikten ayrı bir varlık olarak şiir, besteyi de bestecinin de işini biraz belki kolaylaştırabilecek bir şey, ama o içeriğin ağırlığı, yani kime ait, yani nasıl bir içeriğe sahip olduğu ve tarihsel öneminle de paralel olarak gerçekten bir yandan da ciddi bir ağırlık taşıyor. Hani o yüzden bugün hani hakikaten bu şiiri yazan kişinin besteciden, bestecinin icracından ayrılması olayı, hani bu toplumsal iş bölümünün, yani bu son derece modernist de diyebileceğimiz iş bölümüyle beraber, hani tabii ki bu bugün de benim yer verdiğim bu ozan geleneğinden çok daha farklı bir aslında.

0: içerikten bahsediyoruz. Ama yine de sanırım o Ozan geleneğinin sahip olduğu toplumsal sorumluluk içeriği ve yaratıcı düşünüş ve bir yandan da ne diyeyim ilham aslında çok da değişmedi belki de. Yani benim için de böyle bende de böyle düşünceler üretiyor diyebilirim yani şiir ve müzik üzerine düşünmek. Yani şiiri bestelemenin zorlukları üzerine düşünmek.
1: Gökçe sen ne dersin?
2: Yani günümüzde anlamı da biraz değişti gibi geliyor. Hatta değişmeli gibi de geliyor. Şimdi tarihsel olarak da dinledik nereden nereye. Şimdi hani bugünü düşündüğümde nerelere gidiyoruz? Aslında önümüzdeki bölümde de aslında bakmayı düşündüğümüz bir alana da bir köprü kursun diye bu soruyu da sordum. Neyi deneyebilir? O metnin ne söylediğini artık günümüz sesleriyle, günümüz müziğiyle neye uyarlayabiliriz? Bir şey katkıda bulunmalı mıyız yoksa olduğu halini mi güzelleştirmeliyiz? Bu sorularla aslında boğuşuyorum ben de. Yani bir sanatçı olarak bir şey söyleme biçimime bir metni dahil etmekle bir başka sanatçının sözlerini onun söylediği biçimde var etmek arasında gidip geldiğim bir yerdeyim. O yüzden çok daha deneysel ya da hani günümüz şairlerinden ya da günümüz yazarlarından birinin bir şimdi hani birebir görüşmenin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Beraber üretime de aslında burada bir girmek gibi. Hani beraber onun sesini çıkaralım kısmı çok daha şu an sesli de düşünüyorum bir yandan ama hani hiç ulaşamayacağım fikirlerini birebir kendisinden duyamayacağım şairlerin sözlerini bestelemekten çekinceydi benim en baştaki sorum. Hani günümüzde çok daha hani hem kendi bulunduğum yerden deneysel bir alana da gidebilir, keşfedebilir ya da hani o metni ortak bir metin gibi de sunmak. Hani metnin kendisi bir iş, birinin bir sözünden de ziyade var olduğu haliyle bırakmak, kendi ritmini oluşturması da bir başka seçenek olabilir diye böyle derin düşüncelere devam edeceğim ben bugün muhtemelen.
1: Aslında dinleyeceğimiz son iki parça tam da az önce söylediğin konsepte uygun örnekler. İlhan Mimaroğlu'nun iki bestesiyle bitireceğiz ama burada İlhan Mimaroğlu'nun yaptığı şey şiirleri şarkılamak değil tam Gökçe'nin deyimiyle. Burada şiirleri kendi ritmiyle seslendirirken arkada da İlhan Mimaroğlu'na özgü elektronik ses katmanları duyuyoruz. İlk örneğimiz Nazım Hikmet'in Makinalaşmak İstiyorum örneği. Burada İlhan Mimaroğlu tam da şiirin kendi ritmik dokusunu koruyarak ve şiiri seslendirerek anlamını yeniden üretiyor denebilir aslında. Ve ardından Orhan Veli'nin İçinde adlı şiirine yaptığı benzer dokunuşu dinleyeceğiz. Onu da İlhan Mimaroğlu'nun eşi Güngör Mimaroğlu seslendiriyor olacak bu sefer. 1968 kayıtlı tarihli içinde kaydı daha sonra bir Fellini filminde kullanılıyor. Bu da önemli bir detay olarak burada bulunsun. Haydi dinleyelim. Makinalaşmak istiyorum ve içinde ile bitiriyoruz. Mimaroğlu ile bitiriyoruz ve haftaya biraz daha bu hattan devam edeceğiz. Yani şiiri daha yenilikçi, daha deneysel ve doğrudan metin özelliğini içinde barındıran örneklerle 20. 21. yüzyıl müziğindeki örneklerle haftaya seçkimize devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz
0: Evet.
1: için teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. İyi dinlemeler.
3: Makinalaşmak istiyorum. Beynimden, etimden, iskeletimden geliyor. Her dinamoyu altıma almak için çıldırıyor. Tükrüklü dilim bakır telleri yalıyor. Damarlarında kovalıyor. Otodirezinler, lokomotifleri. Makinalaşmak istiyorum.

0: Sabah, akşam gider, gider geliriz denizlerimizle. Ağaçlarımız arasında yokluk içinde
1: Audio Parazit. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Reklamlar bitti.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

Merhaba, Sosyal Müziğe hoş geldiniz. Ben Sina. Bugün yalnızım programda. O yüzden daha az konuşmalı, daha çok müzikli bir program olacak bu. Gonca tatilde. Bana kaldı program o yüzden. Ben de uzun zamandır böyle biriktirdiğim, bir sürü çalayım dediğim ama bir türlü de denk gelmeyen parçalardan seçtim. Onlardan işte elimden geldiğince çalmaya çalışacağım. O yüzden de bazı parçalar eski çıkışlı, eski derken yani hemen yakında değil, 2016-2017'lerden de var. Evet, ilk parçamızda hemen girelim. Fazla dediğim gibi konuşmayayım, daha çok müzik çalacağım. Craig Taborn, Amerikalı piyanist. Daha önce de çaldık, çok iyi bir doğaçlamacı. ECM'den çıkarıyor albümleri. Bu da 2017'de çıkmış. İşte New York'ta kaydedilmiş 2016'da. Ve besteci olarak öne çıkmasını sağlayan Daylight Ghosts albümü bu. Çok beğendim. Albümü Dave King çalıyor burada davulu. Bad Plus'ın davulcusu. Bad Plus da biliyorsunuz bir geliyor ve artık yok. Son şans İstanbul'da kaçırmayın derim geldiğinde. Evet, albümün en ilginç böyle hafif Latin örgüleri olan çok güzel piyano ve saksafon arasında dönen parçası geliyor. Saksafonu Chris Speed çalıyor. Chris Lightcap de kontrabasta. Evet, dinliyoruz Craig Taborn'dan New Glory.

Craig Taborn, New Glory dinledik. 2017 Daylight Ghosts albümündendi. Şimdi çok sevdiğimiz bir müzisyen geliyor. Yani duramıyorum, her zaman çalmak istiyorum. Charles Lloyd'u. Charles Lloyd daha yeni albüm çıkardı ama bu 2018'den. Biliyorsunuz 80'leri, 85'lerine yaklaşıyor neredeyse şu anda. Bu 2018'den. Daha çok tenor saksafonuyla tanıyoruz ama çok harika flüt çalıyor. Flüt çaldı da parçalarını çaldık. Bu albüm 2018'deki Vanished Gardens albümü, The Marvels, ondan önceki albümü The Marvels'dan, pardon albümünde çalan The Marvels'dan, işte Bill Frisell'li, Greg Lace'li bir kadro. Bu The Marvels grubunun şeyi, Robin Rogers bass'ta, Eric Harlan da davulda. Burada yanlarına Americana'nın ünlü büyük ismi diyeyim vokalisti Lucinda Williams almışlar. Bu çalacağımız parça da yok gerçi ama böyle bir Americana göndermesi var. Daha önce de hatırlarsanız Bill Frisell programında Americana'dan bahsetmiştik. Bu albüm Charles Lloyd'un Americana'ya bir göndermesi. Bu parça da, çalacağımız parça da Blues for Langston and LaRue. Bu isimdeki Langston, Harlem'deki Rönesans şairi Langston Hughes'a göndermeymiş. O açıdan da ilginç bir parça. Evet, güzel bir blues dinliyoruz. Charles Lloyd ve The Marvels'dan Blues for Langston and LaRue.

Charles Lloyd ve grubu The Marvels 2018'den geldi bu. Harika bir blues bence. Albüm de çok güzel. Böyle hafif dediğim gibi Americana etkisi altında, tavsiye ederiz. Evet, şimdi 2025'e geliyoruz, biraz daha öne. Çok sevdiğim ve bu zamanlardaki yeni kuşakların en bence ilginç isimlerinden biri Emma Ravitz geliyor. İngiliz saksafoncu, besteci, büyük orkestra lideri aslında, bayağı yani böyle caz sahnesinin en hızlı yükselen isimlerinden biri. İngiliz olmasına rağmen Almanya kökenli. Bu Act Music, hep çalıyoruz Act Music'ten. Act Music etiketiyle çalışıyor, onu plak şirketiyle. 2025'te Inkira albümünü çıkardı. 10 parça, hepsi Ravitz bestesi. Bu grubu, büyükçe bir grup, bayağı 6-7 kişi falan var. Bu albümü çok sevdim ve çalmak istedim. Daha önce çaldık aslında bir tane galiba, ama bir parçasını çok beğendim. Böyle biraz çocuksu bir parça, Marshmallow Tree diye. Onu çalmak istedim size. Emma Ravitz'den geliyor, Marshmallow Tree.

Emrawitz ve grubundan geldi. Pek böyle genç bir cazcı gibi değil, değil mi? Gerçekten çok çok beğendim ben. Çok olağanüstü. Incra albümü 2025. Onu da öneriyoruz. Parçamızın adı da Marshmallow Tree'ydi. Evet, yine İngiltere'deyiz. Londra doğumlu Ashley Henry. Bir sürü yerden biliyoruz aslında, çaldık. Moses Boyd'la çaldık. Zara McFarlane'le çalmıştı. O açıdan ilginç. Yani bu Londra, yeni Londra cazının önemli isimlerinden biri. Biraz arkada kalmışsa da. My Voice 2023'te çıkan bir EP'si. Böyle biraz fusion gibi, hafif Karayip esintileri falan da var. Ama çok hoş bir albüm. Hoş bir EP daha doğrusu. Evet, My Voice'dan dinliyoruz Ashley Henry'yi. Breeze.

Ashley Henry'den dinledik Breeze. Londra cazıyla başladık. Londra cazıyla gidiyoruz. Başlamadık da bir ara ona geçtik. Orada kaldık. Londra cazının belki de en önemli isimlerinden biri Yusuf Kamal ikilisiydi. Yusuf Dias ile beraber Kamal Williams. Şimdi Kamal Williams sonradan ayrıldılar yalnız. Tabii ayrı ayrı müzik yapıyorlar ama Kamal Williams'ın 2019'da çıkan bir EP'si var. Daha doğrusu EP değil, single'ı. New Heights Visions of Ayşe Malik bir yüzde, öbür yüzde Snitches Brew var. Snitches Brew sanki Miles Davis'in Bitches Brew'una gönderme gibi. Çok hoşuma gitti o yüzden. Single'ın şimdi çalacağımız parçası New Heights'da Dark House Family. Bunlar Galli bir prodüktör ikilisi. Don Lager ile Earl Jeffers. Böyle beat sampling öyle dünyadan geliyorlar. O yüzden de ilginç bir parça olmuş. Kamal Williams'ın bu parçası. Bir albümde çıkmadı bildiğim kadarıyla. O yüzden de ilginç bir parça. Bu senkoplu böyle garip değişik süslemeler içeren, breakbeatler içeren parçayı dinleyelim şimdi. Kamal Williams ve Dark House Family'den New Heights.

Kamal Williams ve Dark House Family'den New Heights'ı dinledik. Böyle bir tekliydi. Sonra hiç albümde çıkmadı sanıyorum. Evet, böyle Londra cazına bir giriş yaptık birkaç parçayla. Şimdi oradan Avrupa'ya, Avrupa'da Lüksemburg'a geçiyoruz. Lüksemburg pek böyle caz grubu çıkaran bir yer değil ama grubumuz, daha önce de çaldığımız Dokin Absolute, çok da bilinmiyor ama ben çok seviyorum. Jean-Philippe Koch, David Katzinger ve Michel Mutz. Bir üçlü bu, piyano üçlüsü. Bas, özellikle David Katzinger, bir sürü eleştirmenler Steve Swallow'a benzetmişler. Ben de benzettim. Böyle bir şarkı söyler gibi bası, çok hoşuma gitti. Unlikely 2019'da çıkmış, grubun da ikinci albümü. Böyle değişik, yine o da bir fusion aslında. Böyle pop var, klasik müzik var, rock var. Hakikaten şaşırtıcı bir albüm. O yüzden de çalmak istedim Unlikely albümünü. Daha doğrusu Unlikely albümünden bir parçayı. Evet, dinliyoruz. Urban Heat.

Talk in Absolute grubundan dinledik. Lüksemburglu Urban Heat de parçamızın adı. Albüm de 2019 Unlikely albümü. Evet, Apaçık Radyo'dasınız. Sosyal müziği dinliyorsunuz. Bugün tek başımayım ben. Program ortağım Gonca yok. Ama ona değişik bir parça göndereyim dedim. Daha önce çaldık mı hatırlamıyorum ama çok ilginç bir Avusturyalı bu sefer bir ikili var. Lawrence Robb trompette, Christoph Dines elektro zither. Hiç trompet ve zither albümü duydunuz mu diye tanıtım metni yapmışlar. Zither böyle bir ucunda gitar var, öbür tarafı kanun gibi değişik bir alet, telli bir alet. Bu iki müzisyen bu ikisini birleştirerek, bu iki aleti birleştirerek müzik yapıyor. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl oluyor? Oluyor vallahi, çok da güzel caz olmuş. Christoph Dines aslında fagotçu olarak başlamış ama sonra bu zither'le bir şey olmuş. Neden bilmiyorum. Böyle kendi tekniğini yaratmış falan. Kendi öğrenmiş. Sonra Rob da yani bayağı işte akademide klasik müzik eğitimi almış bir kişi. Hakikaten çok ilginç bir parça. Ne zaman albüm bakayım? 2019 bu da. Fast Potential albümü. Evet, Radi soyadlarının başlarını birleştirerek grup adı oluşturmuşlar. Radi'den Parlant Avçar dinleyeceğiz. Bu da inci dalgıcı demekmiş. Evet, bakalım nasıl?

trompet ve elektro zitarda Lawrence Robb ve Christoph Dienz'i dinledik. Radi. Avusturyalı bu grubun Vast Potential albümünden geldi. Perlen Tauher'di parçamızın adı. Şimdi benim en sevdiğim 2016'da çıkmış en güzel albümlerden biri geldi. Shabaka Hutchins'in Shabaka and the Ancestors grubuyla yaptığı albüm. O tarihlerde bir sürü grupta çalıyor Shabaka. Daha sonra bir sürü grubu var. Sons of Kemet var, The Comet is Coming var falan. Bu Shabaka and the Ancestors çıkınca heyecanlandık nasıl bir şey olacak diye. Güney Afrikalı müzisyenlerle yaptığı bir albüm bu. Daha sonra onları ayrı ayrı da çaldık. Makatini mesela piyanoda çok ünlü oldu sonra da. Albüm hakikaten çok hoş bir albüm. Yani Güney Afrikalı müzisyenler, Güney Afrika cazının ortaya çıktığı bir albüm. İçinde böyle Karayip sesleri falan da var. Çok hoş bir albüm. Bir yandan da böyle bir anlamlı bir aktivist tarafı da var. Daha doğrusu bir mesajı var yani. İşte Johannesburg'da 8 kişi, 800 milyon sesi dile getirmeye çalışıyor. 700 yıl sürdü apartheid diyorlar. 22 yıldır sahte bir özgürlük yaşıyoruz. Bu bunların ağırlığı altında çatırdayan Johannesburg'da 8 kişi, 800 milyon sesi dile getirmeye çalışıyor. 700 yıl sürdü apartheid diyorlar. 22 yıldır sahte bir özgürlük yaşıyoruz. Bu bunların ağırlığı altında çatırdayan milyonlarca kemik demiş.

Shabaka Hutchins ve Ancestors çok harika bir grup. Güney Afrikalı müzisyenlerden oluşan 2016 Wisdom of Elders albümü. O senenin bence en iyi albümlerinden biriydi. Oradan Joyous'u dinledik. Böyle biraz kırık ama yine de o iç neşesi üstünde bir albüm. Parça, özür dilerim. Şimdi son parçamıza geldik. Sanıyorum hiç çalmadığımız bir kişi var. Andrew McCormack. İngiliz piyanist ve besteci. 2017'de çıkardığı Graviton albümü. Onun için böyle bir araştırma albümüymüş bu. Böyle elektronik dans müziğinin döngüsel havasını yansıtıyor. Ya da oradan etkileniyor. Hem Londra cazının ve tabii ki bu albümde de böyle bir bağlantı olacak. Shabaka Hutchins çalıyormuş. Bu parçada da çalıyor. O açıdan da ilginç bir bağlantı oldu. Biraz hafif, funky, böyle bir çok tatlı bir neşe katacak bu parça. Öyle bitirelim istedim. Bu Kalamata ne bilmiyorum ama bizim şu Yunanistan'daki Kalamata şehrinden çıkan zeytini mi anlatıyor acaba bilmiyorum ama hakikaten çok böyle pırıl pırıl bir parça. Evet, bu şekilde de programı bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar Apaçık Radyo'da ve Sosyal Müzik'te görüşmek üzere. Andrew McCormack ve Kalamata. Hoşça kalın.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Lütfen şu plağı kitaba koyar mısınız? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

0: works.
1: Apaçık Radyo.
2: On Üç Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
3: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.

0: Last Cosmonaut.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler. Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
2: Şu anda Apaçık Radyo dinleyen herkese iyi akşamlar. Bendeniz Sinan Kutlu. Her perşembe gecesi saat 11'de yayına başlayan Lost Cosmonauts'un 217. bölümünde birlikteyiz. Hoş geldiniz. Kayıp kozmonotlarla Soğuk Savaş döneminden günümüze, Berlin Duvarı'nın doğusundan ve batısından titreşimlerin peşinde yolculuğumuzu, geçen hafta erken 1980'ler French New Wave sahnesinden sanatçılar eşliğinde sürdürmüştük. Bu akşam tarihte biri hariç tamamı 1980 ile 81 Ağustos aylarında yayınlanmış, post-punk'ın paslı gürültüsünü analog devrelerin ışıltılı dokunuşuyla dönüştüren müzisyenlerin izini süreceğiz. Yayın boyunca Cabaret Voltaire, Modern English, Susie and the Banshees, Orchestral Manners in the Dark gibi pek çok önemli isme kulak vereceğiz. Şimdi hazırsanız endüstriyel post-punk'ın öncülerinden, karanlık ve kıyamet temalarıyla kendine özgü bir persona yaratan Britanyalı toplu Killing Joke imzalı, grupla aynı adı taşıyan 1980 çıkışlı uzunçaların açılış parçası Requiem, ardından Atlantik'in karşı kıyısına geçerek Amerikalı New Wave efsanesi Devo tarafından yine 1980'de çıkarılan Freedom of Choice albümünde yer alan Whip It ve Lost Cosmonauts dinleyicilerinin çok iyi bildiği bir parça. Her hafta programın jingle'ında birkaç saniyesini duyduğunuz kayıt, İsviçreli Cold Wave topluluğu tek bir albümle yeraltı sahnesinde kült statüsüne erişen Grauzone bestesi Ice Bear, yani Kutup Ayısı adlı 1981 çıkışlı şarkılarla atmosferden ayrılırken siz de sesi biraz açabilirsiniz.

Burası Apaçık Radyo, Las Cosmonauts biraz önce başladı. Müzik tarihinde 1980 ve 81 yıllarında bu ay, yani Ağustos'ta yayınlanan ve post-punk'ın ham ve kirli akustik mimarisini analog synthesizer ve drum machine'ler ile birleştiren parçaları ayırdığımız bölümün açılışını İngiliz grup Killing Joke klasiklerinden Requiem, New Yorklu topluluk Devoid'lerinden Whip It ve İsviçreli Coldwave triosu Gradzone imzalı Ice Bear ile yaptık. Last Cosmonauts jingle'ında da eşittiğiniz Ice Bear, toplumsal yalnızlığı bir kutup ayısı metaforu üzerinden anlatan, tek bir albümle adeta bir arzu nesnesine dönüşen İsviçre yeraltı sahnesinin belki de en mühim temsilcisi, muhtemelen öyle, Gradzone için geçtiğimiz yıllarda özel bir bölümle düzenlemiştik. Şimdi rotamızı tekrar Birleşik Krallık semalarına doğru çeviriyoruz ve nevi şahsına münasır bir isim, gotik alemlerin karanlık yıldızı Suzy and the Banshees tarafından 1 Ağustos 1980 tarihinde piyasaya çıkarılan grubun en sevilen albümlerinden Kaleidoscope, uzun çalarından Red Light, canlı bateri yerine ilkel bir Roland ritim makinesi ve gerçek bir fotoğraf makinesi deklanşörü kullanılmıştı bu parçada. Bu kaydın ardından yankılı gitar riffleri ve boğuk vokalleriyle tanınan bir başka İngiliz grup Modern English imzalı 1980 Ağustos çıkışlı single Gathering Dust ve Manchester merkezli topluluk Ağustos 1981 çıkışlı en popüler Section 25 bestelerinden Dirty Disco ile irtifa kazandıktan sonra tekrar Apaçık Radyo Kontrol Kulesi'ne bağlanacağız.

Apaçık Radyo'da Lost Cosmonauts yayında Britanyalı 3 isim Suzy and the Banshees, Red Light, ardından Modern English, Gathering Dust ve Section 25, Dirty Disco adlı kayıtlarıyla konuk oldular. Gece ilerlerken yarattığı tekinsiz havayla benzersiz bir grup, endüstriyel müziğin Sheffield çıkışlı öncülerinden Cabaret Voltaire'in alameti farikası, 1981 Ağustos'ta dinleyicilerle buluşan Red Mecca uzunçalarında yer alan Tape Loops, analog osilatörlerle ördükleri ses duvarıyla kulakları yakalayan Landslide, bir başka endüstriyel eğilimli topluluk Throbbing Gristle dağıldıktan sonra yola birlikte devam eden synthpop ikilisi Chris and Cozy bestelerinden 1981 senesinden Heartbeat albümünden aynı adlı parça Heartbeat ve Birleşik Krallık'ta synthpop devriminin cesur figürlerinden Ultravox tarafından Alman krautrock prodüktörü Connie Plank süpervizörlüğünde kaydedilen yine Ağustos 1981 çıkışlı Rage in Eden albümünden The Thin Wall apaçık radyoda sizinle.

Bu akşam bu yeni akustik evrimin mimarı sanatçılara kulak veriyoruz. Birazdan bu devrimci isimlerden çok çok önemli bir tanesi Kraftwerk'ten ilham alan bambaşka özgün bir sound yaratmasını bilen Liverpool efsanevi grup Orchestral Manners in the Dark tarafından 1981 Ağustos'unda piyasaya çıkarılan Architecture and Morality uzun çalarında yer alan Souvenir, İskoç post-punk sahnesinden çıkarak stadyum devine dönüşen topluluk Simple Minds imzalı yine 1981 Ağustos'ta yayınlanan Love Song ve French Cold Wave camiasının en saygı duyulan isimlerinden Trisomy 21 adlı duoya ait La Fête Triste adlı kayıtlarla devam ettikten sonra bu akşamki yayının sonuna gelmiş olacağız. Zamanımız tükenmek üzere. Los Cosmonauts yayın içerikleriyle playlistleri merak eden sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri Spotify ve Instagram platformlarında Los Cosmonauts hesabını takip edebilirler. Bendeniz Sinan Kutlu. Bu akşam 217. bölümünü gerçekleştirdiğimiz Lost Cosmonauts gelecek perşembe gecesi 11'de haritasız ve pusulasız bir rotada seyahat etmek üzere Apaçık Radyo'da yayında olacak. Teknik masada emeği geçen, dinleyen ve destekleyen herkese teşekkürler. Şimdi sizleri parçalarla baş başa bırakıyorum. Haftaya buluşmak dileğiyle iyi geceler, hoşça kalın.

0: Basit Kozmonot.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler. Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
2: It is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish.
3: Apaçık Radyo.
4: Mint.
5: Gıcır cızır plaklar.
4: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
6: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
7: Kainatın tüm seslerini
4: Apaçık Radyo. Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.

Herkese iyi akşamlar. Evrendeki en dayanıklı metallerin programı Metalyer'e hoş geldiniz. Fakat Metalyer bugün hafif psikodelik bir parçayla Younger Brother'dan Ribbon on a Branch ile açıldı. Belki biraz ipucu verebilir bu akşam. Tamamen psikodelik soundlara gideceğiz demeyeyim ama uzun, repetitif ve kendi içinde iniş çıkışları olan orkestrasyonlarını beğendiğim özel parçalar seçtim. Ve onlardan ilki bu akşam Colm'dan Aquarius Initation. Ardından Perfect Circle'ın Weak and Powerless parçasının Tilling My Grave Renholder mixi var. Bu işin içinde Wes Borland da var. Renholder de tabii birlikte yapmışlar. Hoşuma gitti. Cover mix ne dersek diyelim. Ardından da Socionic Luminous Shadow geliyor. Hoş geldiniz.

Vitesi yükseltelim. Mastodon, Stream Breather. Ardından Traverser ki bayılıyorum bu gruba. Burning. Peşi sıra Soundgarden'ın inanılmaz bir parçası Blow Up the Outside World. Ve dönemin diğer bir delisi Faith No More, Zombie Eaters.

Son iki parçayı özellikle sakladım. Bu gecenin sonuna iyi bir not olacaktır. Önce Dredge'den Otto the Sun dinleyeceğiz. Ardından da The Mars Volta dağıldığını çok üzüldüğüm bir grup. Inertiatic Asp'le geceyi kapatıyoruz. Hepinize karanlık geceler.

Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Eclectic Dreams.

Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.

Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.

0: Apaçık Radyo.
1: Harici Bellek.
2: Şarkılarla Dünya Tarihi.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo müzikleri.

Apaçık Radyo Müzikleri.